Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmet, radio anlatıcılar, emdi ağabey de malumat anlatımız. Örümçede 9. ayının 9. günü gündüzden keçegece, ötkünçü yağmur yağıp keyin hava bulutluğunda temperatura 17'den 25 Celsius'a gradus kçe. Örümçede 9. ayının 10. günü gündüzden keçegece, hava bulutluğu bulup keyin etkiladu temperatura 15'den 25 Celsius'a gradus kçe. Örümçede 9. ayının 11. günü gündüzden keçegece, hava ucuk temperatura 15'den 27 Celsius'a gradus kçe buludu 3 bal şamal çıkıdu. Hürmet radyo anlıkçı dostlar, emri Abdunum rayonumuzda 16 şehirden hava rayma gradus kçe. Altayda hava bulutlu, temperatura 14'ten 28 Celsius'a gradus kçe. Çöçek siye gradus kçe. Altayda hava bulutlu, temperatura 14'ten 28 Celsius'a gradus kçe. Çöçekte hava bulutlu, temperatura 15'ten 28 Celsius'a gradus kçe. Qoljira hava uçuk temperatura 14'ten 30 Celsius'a gradus kçe. Ortalada hava uçuk temperatura 14'ten 27 Celsius'a gradus kçe. Harmayda hava uçuk temperatura 19'dan 28 Celsius'a gradus kçe. Huytunda hava uçuk temperatura 14'dan 29 Celsius'a gradus kçe. Şihanzira hava bulutlu bulup keyin ejiladu temperatura 13'dan 29 Celsius'a gradus kçe. Sanjira ötkünçü yağmur yağıp keyin hava bulutlu temperatura 17'dan 28 Celsius'a gradus kçe. Qumulda hava bulutlu temperatura 15'dan 29 Celsius'a gradus kçe. Turpanda hava bulutlu bulup keyin ötkünçü yağmur yağdı temperatura 24'dan 33 Celsius'a gradus kçe. Korlada hava bulutlu bulup keyin ejiladu temperatura 16'dan 29 Celsius'a gradus kçe. Aqsuda hava bulutlu bulup keyin ötkünçü yağmur yağdı temperatura 11'dan 26 Celsius'a gradus kçe. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlu temperatura 14'dan 26 Celsius'a gradus kçe. Qashqarda hava bulutlu temperatura 14'dan 26 Celsius'a gradus kçe. Xotanda hava uçuk temperatura 15'dan 26 Celsius'a gradus kçe buludu 3 bal şamal çıkıdı. Hava rayda malumat anlattıq.

0: Hazır, etti geldi haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Etti geldi haberle programımızda anlaşımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 9 günü, çarşamba. Dehqonlar kalendarı boyunca 7 ayının 28 günü.
2: Oval bu qitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Xalqara danlıq zatla Şinjan dostlarını almaştırış yığını Ürümçide ötküzeldi. Çin Şaucan tebrik sözü kıldı.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Xalqara danlıq zatları Şinjan dostlarını almaştırış yığınağa katnışılgan vekiller bilen körüşdi.
1: Atanım rayondaki cayla elektr toru Türk kuruluşlarını tez alığı sürüp, rayonun energiya tipini özgertiş ve elektr torunun derecesini östürüşken küş toplap kuvvet koştu.
2: Biyantuan Xalqara transportka kapaletli kılış iktidari kuruluşunu sicil küçü etip, çegra halkağın eşya obroti tügününün yeni tirek noktasını berba kıldı.
1: Memleket boyunca Tunci Türkim'deki ham nefit kaçlanan bak şekillik yük sandukları Şinjan'dan sınak tariqisi yolga çıktı.
2: Avtonom rayonunun pistte yana katarlık özgece bağ orman mehsulatlarından mol husulu ilenip, etiz eriq başları meyvelik bağlarda aldıraş menzire namayan boldu.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Xalqara danlıq zatlar Şinjan dostlarına almaştırış yığını tünü gün Ürümçide ötküzüldü. 33 devlet ve xalqara teşkilatın kelgen aziz mehmanlar Şinjan idar kılış tecrübeleri ve xalqara ehmiyeti baş demesinde rayon idar kılış üstüde muhakeme yürgüzüp terakkiyat tedbirini birlikte planladı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şucisi Çin Şaucan yığınğa katnaştı hem de tebrik sözü kıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik kıldı. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul, Avtonom rayonluq siyasi kengeşinin reisi Nurlan Abilmecin, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Biyantuan'nın cınviyi Hı Jongyou yığınğa katnaştı. Çin Şaucan, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xalq Hükümeti ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Biyantuanı'ya vakalıdan yığınğa katnaşkan aziz mehmanlarını karşı aldı. Jongo Şinjan'ın terakkiyatına köngül bölgen ve onu kollagan her saha dostlarına rahmet etti. Umundaqtırı. Yoldaş Xi Jinping yadrolukıdaki Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şinjan hizmetini devletini idar kılıştaki muhim orunğa koyup, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idar kılış tedbirini bekitip, Şinjan'ı kanun boyunca idar kılış, Şinjan'ı ittifaklaşıp muqim kılış, Şinjan'ı medeniyet arkalık uzuklandırış, Şinjan'ı halkını beytip ronak tapkızış, Şinjan'ı uzakçı güllendirişini umum yüzlük uğurlaştırıp alğı sürüp, Şinjan'ı türlük işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke, tarihi özgürüş yasaşka yetekledi. Bugünkü Şinjan, Jongo iqtisadının tez terakki kılışı ve cemiyetinin uzakça muqim bolışıdak işki çoğun möcizinin canlıq ıxcam körünüşüge, milletler meselesini hal kılışının Jongo'ca toğra yolunun muvaffakiyetlik emeliyetige, Jongo'nun demokratiye, kanunçılık ve kişilik hukuk işleri terakkiyatının canlıq delilige, Jongo'nun sırtkı ecivetiş ve hemkarlıştaki muhim köznikige aylandı. Emeliyet, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idar kılış tedbirinin tamamen toğra, Şinjan'ın emeliyetige tamamen uygun ikkallikini toluq ispatladı. Bu tedbirge, Reis Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti hakkıdaki çoğunkuru oylanışı, Şinjan'ı idar kılış kanun etigi bolgan toğra igilişi yoğurulgan. Yönelişlik, umumiyetlik, strategiyelik bir qatar meselelerge ilmi cevap berilgen. Ebedi emillikke münasibetlik, negizlik, ulluq, uzak mezgillik bir qatar hizmetler pilalanıp uğurlaştırılgan bolup, Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı muqim kılış, Şinjan'ı idar kılış, Şinjan'ı güllendirişte yeni menzil açqalıqı, yeni yükseklikke yetkenlikinin ifadesi. Şinjan hizmetini yaxşı işleşinin programısı ve ruhi, Şinjan'ın ıslahat, terakkiyat, muqimliğini yetekleydiğen dağdam yol. Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliyində qılca təvrənmək çıng durub, Jongoca sosializm yolada meyinçda milli rayon avtonomiyası tüzümədə çıng durub, yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Şincanı idar qılış tədbirini tuluq, dəl cayıda umum yüzlük izcillaşdırsaqla Şincanın əbədi əmirliki, ittifaqlaşıb ilgirlişi, güllənib tərəqqi qılışını cəzmən əməlgə aşıralayımız. Jongo Şinjan, Reis Xi Jinping oturuğu koygan dünyavi idar kılış teşebbüsünü əstaydıl əməliyleştirip, ərqaysi devletlerinin yerlikleri bilen olmaştırış, həmkarlıqını küçəyitip, Çegra rayonu idar kılış təcrübisi usulünü paal həmbəhərləydi. Mihmanlarının əvzəliki rolünü cari qıldırıp, ərqaysi devlet xalqlarına Şinjanı obyektib tonuşdurup, xalqara cəmiyyətinin Jongo'nı texmu yaxşı düşünüşü, Şinjanı düşünüşünü ilgərə sürüp, ərqaysi devletlerinin terrorluğa karıştırış, muqumluğunu qoğdaş və kişilik hukukunu kapalətləndirişini küçəydiş, Milletler İttifaqlığı və Ortaq Tərəqiyyat cəmiyyətini idar qılış və xalq durmuşunu yaxşılaş qatarlıq cəhətlərdəki olmaşdırış, Əmkarlıqını küçəyitişigi türtkü bolub, zomi yerlikkə, zoravallıq, siyasisiga və yəkki tərəplik cazalaşqa qarışdırıb, rayonun tınışlıqı və tərəqiyyatını qoğdaşqa küçqoş işini ümit qılımız.
1: Jongo hükümetinin Afrika işleri alaylı vəkili Liu Shenfa söz qılıb bunularını bildirdi. Jongo Şinjanın muqumluqı, tərəqiyyatı, uçuq, sığdırışçallıqı, dünyadaki köp milletlik devletlerinin milletler iştifaklıqı tərəqiyyatını ilgir sürüş, Çigir rayonu idari kılıçdaki qiyin məsillərini həl kılıçının muvaffaqiyyətlik ülgisi. Jongo'nun rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüsünü əməliyleştirgenlikinin canlıq əməliyeti bulub, Dünyaga Jongo aql parasiti, Jongo layihasını taqdim qildi. Növbette Şinjan taraqqiyat en yaxşı, özgürüş en çoğ bolğan, her millet amısı en köp əməli nəpki erişken tarixi məzgilge kirdi. Xalqara dostlarının bu qitimliq ekskursiya, ziyaret arqılıq, Şinjanın güzelliki, Şinjanın yeniliki, Şinjanın tınışlıqını haqiqi his qılıdığalıqı işinimən. Köpçilik uzundun buyan Şinjan'ın haqiqi ahvali ve taraqiyat muvaffaqiyetlerini obyektiv adil teşvik kıldı ve tonuşturdu. Köpçilikning haqiqatni, reallıkını davomliq avijaldırıp, yalgan yavdaq gap bir taraflama qarashni tugitib, haqiqi strollik Jongo Şinjan hikayesini birlikte yaxshi sözləb, Şinjan'ın namını aqlab, danqını çıxırıp, həmkarlışıp, ortak mənfəətlindiğən, ECVT-ş kövrükini birlikte müstəkəmləb, teximi köp çətəl karxanısı, aparati və çətəllik zatlarının Şinjan bilən bolğan həmkarlıqı türtki bolub, xəliq qalbini tutaşdırdığan dostluq gülünü birlikte suğurup, Şinjan'ın taşqi mədəniyyət almaşdırışını, qollışını ümit qılımız. Her kaysi devletlerdeki dostlarının Şinjan'ı köpürek kilip ayılınıp, köpürek görüp, Şinjan'ın ebedi emirlik, güllünüp terakki kılıç yepyeni musabısıya birlikte katınışını kızgın karşıya alımız. Şanghay Emkarlık Teşkilatı'nın baş katibi İrmik Bayif, Xalqara Emgekçiler Teşkilatı'nın baş ixtisat şunası Li Shangxian, Tayland Jongo Medeniyet İxtisat Cemiyeti'nin başlığı, Tayland'ın sabık muavin zunglisi Pochin Pomrajun, İtalya Kisek Altın İlmi Cemiyeti'nin reisi Vito Pietrochil, Belarusya Devletlik Daşevisi Xalqara Kanun Fakültetinin müdiri Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Genişinin Yek Tereplik Mecburlaş Tedbirinin Kişilik Hukuku Bolgan Selbi Tesiri Meselesi Boyunca Sabık Alaydı Doklatçısı Alina Duhan, Yapınilik Dost Xiaodao Kangyu, Jongo Lüksemburg Sodigarlar Uyuşmasının Reisi Jack Botuzo, Türkiye Jongo Dostluk Fondu Cemiyeti'nin muavin reisi Ersin Erçin, Malaysiya Jongo Dostluk Cemiyeti'nin muavin başkatibi Huang Jinlong, Şangan Pen Tekniki Daşevesi'nin şeref bilen pensiyaga çıkan Amerikalık profesörü Barry Sautman, Merkezi Milletler Daşevesi'nin Amerikalık profesörü Marik Levin, Hunan Sven Daşevesi'nin Germaniyelik profesörü Oli, Kanadalık coğrafya ve siyasi obzorçisi Daniel Dambiril söz kıldı.
2: Көпчілік бірдәк бұқытымлық алмаштырыш еғінінің өткізіліші Джонгу Шинжаның

0: Münasibətlik yoldaşlar, dövlətimizki mütəxəssislər, alimlər, vəkilləri, avtonom rayonun münasibətlik tarmaqlarındakı məsul yoldaşlar körüşüşkə qatnaşdı.
1: Əmdi, 15-ci 5 ilini yaxşı başlap, yeni müsafədə cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhifimiz boyicə anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Cayla kuruluş peytini çın tutup, yeni energiya ve elektri toğru tür kuruluşlarını tez alığı sürüp, rayonun energiya tipini özgertiş ve elektri toğrunun dəridisini östürüşke küş toplap kuvvet koştu. Şincan'ın Xuadiyan Pichan Tartma Su Elektri Stansisi, Dövlet Energiya İdarisinin 2021 yıldan 2035 yılı bulan otura, uzak mezgirlik su tartıp energiya saklaş tərəqiyat yerik planıdaki noktuluk yolu koyuladığan tür. Növbette köp türlük açkuşluk kuruluştan elip verilmaqta. Tür direktörü Sui Hımin tonuşturup mündaq dedi. Kuruluş kollektifimiz geokurulumu mürekkep oluş, kuruluş kılış şaraiti çeklimi kıpçıraş qatarlıq meselelerini el kılıp, şamal ötüştürüş, koşumçı, bihatarlık süngüçü, tok ve su bilen təminleş qatarlıq kuruluşlarını tertipli kanat yaydırdıq. Şamal ötüştürüş, koşumçı, bihatarlık süngüçünü 560 metr, Stansı kırdığan katnaş tonelini 370 metr kollap bulduk. 2027 yılı 6 ayıca stansa asasi gevdiste kuruluş kılış şaraiti hazırlaymız. Şincan Xuadiyan Pichan Tartma Su Elektri Stansının generator umumi sığımı 1.400.000 kilovat. Yılda 1.750.000 kilovat saat tok çıkaralaydıgan kılıp layihalangan. 2032 yılı barlıq generator grupisi torlaştırılıp tok çıkarılıdı. Şu çağda Turpan 10 milyon kilovat derecelik yeni energiya bazısı bilen özara toluqlap, rayonun yeni energiyadın paydalanış iktidarını yanımı östürüdü. Taklimakan kumluqının janubi çetidiki Niya nahiyasida 1 milyon kilovatlıq yoruqlıq volt arqılıq kum tizginləş türdü yakında 101 yoruqlıq volt taxtısı grupisi torlaştırılıp tok çıkarıldı. Yorukluk volt tahtısı arkalık tok çıkırış, tahtı astıda kum turaklaştırış, tahtı arlıkıda ot çöp östürüş, ten stroluk ekologiyelik tizginleş endisi arkalık, kumluknun çetide 9.8 kilometrelik yeşil tosuk berpa kılınıp, kum barxallarının köçü ünümlük tizginlendi. İkinci toktan bölgünün baş injineri John Rung'da mündak dedi. Tunji ile elektri toruğa 1 milyar 900 milyon kilovat saat tok yetkizeliyemiz. Bu 580 min tonlu ölçemli kömürünü tecigenge 1 milyon 550 min tonlu karbon 4 oksidini az koyup bergenge beraber. Yeni energiya türleri puxta kademde alığı sürülüş bilen bille elektri torunun derecesini östürüş kademimi sıcil tizletildi. Kulustay, Karmay, 750 kilovatlık tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşu yakındı buyan aç kuşluk mezgilge kirdi. Kulustay, Karmay, 750 kilovatlık transformator punktunun tüncü grupa gaz izolatsiyelik toluk yepik kaygan püskünüsü oğuşluk esip koraştırılıp, kuruluş yadroluk elektri püskünlerini koraştırış baskıçıgı kadem koydu. Kulustay karma 750 kilovoltluk tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşu elektri liniyasının umum uzunluğu 280 kilometreye yakın. Bu yıl pütüp işgi kırıştırılgandan keyin Şincan'ın 750 kilovoltluk gol elektri toru tunji qitim Kulustay oymalıqı gıçı kengaytılıp Kulustay'nın tok bilen təminleş iktidarı 4 hessidin köprek aşırılıdı.
0: Stansımız xəbri. Bintuan xalqara transportqa kapalatlı qiliş iqtidari qurilishini sijil kuchaytib, dövlət işçi ve sırtını tutaşdırgan bexatar yuqori ünümlük zamanvi əşya obroti sistemisi bərpa qilishini tezlətdi. Qorğaz iqtisadi taraqqiyat rayoni Bintuan şöbe rayoni Şinjan Jianqiao xalqara əşya obroti çəklik şirkətində çegra halqalan türlük yük sandıqları poyizğa rətlik tizilib, Jianqiao kəng relislik tömiryol məxsus liniyasiga asta-asta kirgizilvatatdi. Bu tömiryol məxsus liniyasi relis aralıqı pərqi elib gəlgən çegra halqıb yötkəb toşitki boğma halətini üzül kesil buzub taşladı. Şunun bilen bile, azsandaki vagonni gruplaş noktadan noktaya toşitin ibaret çegra halqıgan taş yol, tömiryol birleşme transport yeni endizisi kullanıldı. Buna da mallarının uzak vakit saklaş acısız bolup çegra halqıb yötkəb toşuş ünümüde mahiyetlik halqış işğa aşırıldı. Şirketning naq maydon direktori

0: back. You know where we are. Бір үз яқтыры төт қатнас сәнәт радиосының әрбір программысының яқтырып аңлашылан бірге. Қызғылық білен қолап келі отқан қадірлік тосыла. Сәхәрдің башланған барлық ұстырыңлан оңғыштық болсын.
1: Чин юркіміздің ұрғып чыққан әң мейірлік саламларымыз білен сіләге бәхіт, амет, хошалық, саламетлікнің әр вақыт әмірі болушын үміт қылымыз.
0: Шындақ, әтігәлік елбіріңізді біз әмірі программымыз арқылық сілә үшін әлам лазымет қылып, сіләге хұш кәйпият, азадлық беғішләш үшін тұрышчалық көстіміз. Мән Ошыржан Қызыр.
1: Radio aldidagi sizmi programimizga qiziqliq bilan qatnashib, programma mazmunlarimizni beytqaysiz. Men riyosatchi Roshangul Basit.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlar, hozirdan boshlab programimizga oid qiziqliq bilan qatnashsanglar bo'ldi. Bizning Veshin salonimiz
1: XT1074 FM.
0: Shundoq, XT1074 FM.
1: Qadrli do'stlar,
0: shuning bilan birga biz shu Duin va Shipinghovda bevosita ko'rishib chiqyapmiz.
1: Жандақа.
0: Көріп тұрып, аңлаш имканит ба аңлаушыларымыз көріп тұрып, неғып саңла болды. Аңсаңла.
1: Айты толып ташқан Аяжан білән программымызды баштап алдық. Радио алды деке аңлаушыларымыздың ұшында қызғылық шында Аяжан білән программымыз қатнышыны қызғын қаршалымыз ұндағысы. Мәрхәмәт.
0: Мәрхәмәт.
1: Қана мәрхәмәт демеймен ма?
0: Дәуіт, мән демең дейдім ма? Да?
1: Ашындақ бір Юсын деге қылдыңыз шы?
0: Яқ, әпкенімді сұндақ, Юсынны бәк мәркетмә. Onda olsa yine uçurlanayım da yenilap durup
1: kulak. Yeni yeni bir gaplan işletmeyimiz mi onda?
0: Onda?
1: Onda az uçurlar karayla şereliğine uçurlar karsak midon canob yolu iş malın canob tosluşunda iğir hına yolu körke koyuş yolun işte tosluş iğir diye uçurun evet tutuş şereli.
0: Kandak.
1: Kandak.
0: Mesela yeni digen kandak.
1: Da yeni gaplaçı mesela bayi dedim o mişindak.
0: Bize digen dek ma?
1: Bize bizik. Şimdi onlar nurunu uçuyorlar karsak mil hoca yolları koşu yolun işte maşallah sel köplikin bek tosluşu yok. Meşk bas, gaz kaçış punktu normal gaz bir atıda ücretli maşını yok deyip dur rahmet sizge.
0: Goli'nin ki balsan uçuyorlar.
1: He uy anlayın.
2: Yaxşı.
0: He. Boğuşan. Boğuşanlı yollar avanke ben mektepke badem dedi.
1: Rahmet o mahruk ya kız.
0: Teyven beyludin, yin beyinlu terepke karap. Manganda maşallah intayın köpke de gavçun tor taksi Rozcan evet. Rahmet Rozcan.
1: Rahmet sizge cümü. Andın Zühre Hanım, Cençehan'ı yürüyen Katarlık Bırkanç, anlık uçurumuz emmanlarını uçurularını tapışırıp aldık. Rahmet işlerinle yakışı bulsun, külleriyle hoşallık için ölsün cümü. Rahmet sizge.
0: Bek canlık ya, canlık ya. Hoten şehrindeki birinci körükte maşallah bir kadar köptekin eğir tostlu şoktu gavçun abilet hoten taksiye evet. Berman 74 yakışı misle yakışı. Kulcudu yol kavri, kızıl bayrak yolu yolda maşallah köp tostlu şok diye uçurum tapışır aldık.
1: Madem emeği çaydınız mı? Ben radyo aldık, cem buldum de uçur yollabdu. Yakışıptı, yakışıptı. Ondan sonra anlık radyo anlam.
3: Selam Brezilya Türk, Riyasetçiler yakışı mı? Hadi aldık, hoş geldinler. Yakın yolu sürdürken, yakın atak, yolları hazır, revan kene.
1: Makul buldu.
0: Buldu.
1: Rahmetsiz geldi.
0: Ma Ronha Nello, ma o Şulu.
1: Yol yasay sebeplik pek tosluk gidip
0: de. Ben tercih kılalaydım o çiçek yaptım. Tercih kılalaydım. Kızlık mı? Hem de ne kılaydı Sılam?
1: Kılamam dükkan deyip en sürep diyorsunuz ne? Manda qarğanda qaltığınız şuruğuna yardım sorat qalq şey deyib na aytdı tezlikdə yardım qıb getibdi mə.
0: Yəm təş.
1: Oqa.
0: Maqla.
2: Qanalıda çünçünkə.
0: Bəçünkə? Nə üçünkə?
1: Nim?
2: Qanalıda çünçünkə.
0: Çantunkə?
1: Hə, Mayulbek çantunkə.
2: Çoxma.
0: Hə, çizlə.
2: Aman səvəs. Qan. Ən yaxşıma. Aman da. Qanalıda.
1: Aşkacına mandım. Makul buldu, rahmet.
0: Eşkin doktor khan nikaldı yolla koşlanıyordu. Ravanki'ye de gavuşurun sırda şevertti.

0: Бидаши биринчи доктурхананын алдыдагы жолдорму яман бек тосулуп кетиптир, машиналар бек жек деген учурун жоңуш айбайтыптыр. Рахмат сизге ажымы?
1: Ой, бике. Бир болсун. Болду, мәшк басы газганда газбака үчүрөт машиналар жок экен деген учурун мен тилеп анда Йожингай. Кашкаш булуң, Йожингай мушу Минжулу, Минже тарап карапманга жөнүштү машиналар бир аз көпүрөк. Lekin azroq to'sildi deydi.
0: Langtian tarafdan Fukan ko'z qarab manga yo'nalishda mashinalar sal ko'pgan degan uchurni olma savatib tur, rahmat sizga. Chimi?
1: U Bulgan uchurinsin.
2: Sinxon
1: alu ravon.
0: Voy rahmat.
1: Ara ichibda uyqu.
0: Önce yolu Gavcağ'dan Sayul taraf karapmağa yönelişte maşallah bek köp diye uçurunda Nurus'tan mevet tuttu. Sucu yol doktorhanı aldığı Nankho karapmağa yönelişte yönelişte bek tosulup getip tuttu diye uçurunda Fatima kız evet tuttu. Rahmet siz geldi mi?
1: Lantiyen taraftan şu Fukan koçsu karapmağa da maşallah sel köp hikayen diye uçurun olmaz evet tuttu. Yüspiyan uçurunuz. Yüspiyan. Beymir taraflarda maşallah yenili köpteydi. Vinçen Gavcağ Sayul taraf karapmağa da maşallah sel köp. Abdugani'ni uçur. Lay lay lay lay lay.
0: Rahmet.
1: Lay lay lay lay. Tamam uçur yalan durmaz.
0: Sonra şarkı yolu şarkıdan garip karavan. Kaç taraf abdumobilla bize köp. Adem ve tabiat programmış. Muzikin bir koyup basanla ben bir huzurunu konulup kesem.
1: Dong dong dong dong.
0: Hepsi de deydi o şireli.
1: Dong dong dong dong dong dong.
0: Mangıl düşüldüğün muzika şu deydi bu. Neymiş bunda deydi gandı? Şireli.
1: Abdurna bir karayla.
0: Siz ya bir koy ya, biz bir at bulmuşsunuz.
1: Yaxshi.
0: Assalomu alaykum. Hayırlı olsun. Qashqa g'arbiy diyor yo'lda sharqdan g'arbga 9 oq yo'nalishda mashallah bek chiq degan uchurni aytib turishim.
1: Siz vaqo qarang aynoliq qiqi.
0: Yeng oblast doktorxonning oldi yo'llar ravon mashallah ko'p emas deydi. Men deymidim ma keshingo deydi shu pistib odam nashlam deb qo'ydi. Mashallah anch ko'p emas degan uchurni olimjon aytib turishim. Rahmat sizga. Ha. Tantarbiya yo'li nomer qarab menishda mashallah intayin ko'p deydi uchurni Davudjon aytib turdimi? Kenshanchi Jojing Dadining oldi jinni yo'li qarab menishda bek to'silib ketdi degan uchurni sirlash aytibdi.
1: Mana bu qara.
0: Shunda ko'rildi Oyimgulning uchuri qarsaq mach Xoyang yo'ldan Shinxuijaning oldidagi qizil yashil chiroqda mashallah ko'p azroq qaysi. Azroq bir to'silish pa degan uchurni aytibdi. Sizga ko'p rahmat.
1: Shodiyman bek radio olim bo'l uzun bo'pti ekan. Bugun oldim radioni. Bek hoşal go, şadımanda bəz bugün biz başqaça hoşal. Başdaq başlap işildik. 44-cü başlanğıcının ki aldıda maşallah sel köpkə deyə uçurun Abdugəni janə vətibdi. Beycin yolu yollara
0: vətibdi. Radio almay radio almamız bu gündə.
1: Azap qoyun. Abdurim kam sorus.
3: Qoruyuz yetirsən qozunu yol xəvri. Çoğun çoğun yolu. Çıxmay yolu vırtın. Devamın yolu yolu kırıp
1: aldım, yolu kaçırıp yok, tosmuş yok. Mino diye anlatıyoruz, elan besek, elan kanda hesaplandı deyip sorup tıkayız. Nimin elanı verdin?
0: Ebreniz, yutup gitken tip uğan, bunda kan kerek uğan, onda uçurla, ubula,
1: bozula. Yollağa hazır.
0: Yollağa veren, değil mi?
1: O yaksız elan kıpırımız onu.
0: Yigir Mişkinci başına uçuna aldı da maşınlar köpken diye uçuruna gülü eve tuttu. Tünü gün ki minin maşınam, varız doktor. Doktorlar yanılaşına açtılar. Bekerek yolu bölüsüler gene. Yakşı yakşı çoğun mesele yok. Rahmet.
1: Anlamadım dem de.
0: Ne?
1: Anlamadım
0: dem. Anlamadım. Siz çıkmaptıkken siz anlığım mı gelmedi de şimdi de.
1: Varız doktor. Ya normalken siz cuma varız somusu.
0: Mucide hava uçak yıllar
1: evvel deydi. Ki aldı da maşallah köpken diye uçan gülü eve tuttu. Adın Mukoda diye anlatımız olmuşlar.
3: Yol haberi vandalyandım. Gençin Mukoda'ndan Kızılcırak. Ektor tuttu.
1: Fatime, yanı patmağıdık ma yolda, tuluk işten düştü. Kaysı yol, Fatime. Hele muş uçurumuzu okumsak yatılaysız karan. Ya yüzünüz tuluk
3: uçurdu. Lan tamam, böyle yakıttık. Maziyetten neyse. Kenşe yolları azıyaaak tosaşla.
1: Makul. Özhal.
3: Böyle de tuttuk, uçurcar uzun yıl kadar kavalanı yakışıma. Memiz, güvenyenli traktörünü yap. Hazır Donhanskan'ı aldı, geldim. Ay yedim, neye gelse yollar ravanla Donhanskan'ı aldı. Yeni devamlı kalıp kuruluş kılıkı verdik. Elhamdülillah intayın gibi yolları tutup gitti.
0: Makul buldu. Rahmet. Eslime eşkinci aylamı yollar avan. Avaz uçur versem anlayalım sile deydi.
1: Anlayalım biz. Bir ha.
0: Сач кулук

0: келдіңлармы мындак күндүм ішінде чыкырып коймайм мен силерди деп Малике.
1: 22-нчи отурдун мушу Доңхан Сычан карап мага йолунучта тосулуп 22-нчи отурдун ки алдыга кепти мачылла бек көп деген учурун ядыкара атыпты. Сайфа учуруңуз.
2: Ма бейпен отурганса алдыдан жиңде да карапта көрүшү алсыды мен сандана да чыкты жолда. Жана тосуп кетсе жума.
1: Болду. Дашы жолдору бекле раван ке деген учурун Бостан келип атыпты.
0: Маржан тибий дашынын алдыдагы жолдор үчүн да раван деп учур жолдоган экен. Көрүнүн абарай бир хил булуттук турду карап экенла ямгыр ягам экен деп. Көрүлдүм аба булуттук болуп кийин ичилди 16дан 29 Цельсия градускача депти. Ямгыр ба демепти.
1: Яусу болтучу ямгыр.
0: Хүсенжан. Тозу бир ясы. О нешпитлеги таасир болом ямгыр
1: ясы. Болмайды.
0: Болмам да.
1: Боралы чыкмыз ямгыр тазы ягысы болду те.
0: Эч кандай кыланмайды да нешпитке. Дагыс болду деке.
1: Qashqar shahar aerodrom qumanga yo'nalishda mashallah jiq lekin aloyida to'silish yo'q degan uchurni Savirdinning dod savatibdi.
0: Abdurahmon efendim deydi, "Men Xunan Donglu ko'rgazma markaziga menib menib mangan yo'nalish, ma u bak qizirib ketdi, ma yo'l bak to'silib ketdi, avtomobillar bak ko'pkan" deb uchurib yuribdi jumi.
1: Xonyanchi yo'llar yo'llar amanka degan uchurni Abdulloh aytibdi.
0: Bu aras doktor qiziq ekansiz-ku? Sizlarni radioda anglab ko'nib qilib bevosita ko'rishni ko'z bir qilib buyoram bo'lib ketib deydi man gapni oldingizmi buyoram bo'lib ketib hozir radio almashtirib oldim deydi
1: oshtaqa bo'ldi
0: qandaq buyoram bo'lib ketdingiz
1: parzidagi to'g'ri kamida
0: unchalik buyoram qildik emas qilikin herhalde bu qolmiz go
1: yo'q buyoram ey qanchalik buyoram ekanligingizni bilmabsizmi siz
0: uncha ola emas ku hali yaxshi yashayotgan atrofimizdagilar ko'nib qolganmi ya
1: ular ko'nib qoldi
0: Әттіген дұмышына гәплі әлі көңіліміз қазар бәмісіңіз ұмамды бар үш доқтыр. Үш доқтырламы үш қылып, чырайлық кәкіп көнмеген жүмім үш доқтырламы үшін да қыш қып.
1: Түз демек жүмі? Декі рас бі арам. Шәмсалын кіріп көріп бек қалым.
0: Үшін та бі арам оталдық деген дейгі ма?
2: Қаланды бүйгетінші, Ақтудың жолы сүрберінші, Ақтудың мен жыл мәңгі қошынысы қалан, Ақтудыға аварайын айт, яқшы, қояшқа ақырап шықпар бұды мұнай.
0: Мақұл болды, рахмет. Кәйді мама, бүгін үрімчеді ямғыр ба дейді, қандықырақ, яға, бірсі гүл сатыды кән. Шоң мәнді сорғанты ямғыр ба мұ, ёқ мұ, ма гүл сетішқі тәсір боламды деп. Бүгін әмді өткінші ямғыр ба кен, кейін ауа бұлытлында ойатыдың 25 Цельсия градус күші әдіпті. Өткінші ямғыр ба кен, лекен үрімчіде.
1: Бүгін гүл саттыға лайды күн әмәс әп омыз ә? Аялы соғы гүл соғылдыған.
0: Қабайрам
1: ә? Әмәс
0: ә? Әмәс ә? Әмәс.
1: Йо, ең қойчы зәнді крабек көпке деген үшін Алымжан Тортаксия Көрілінің аварайым үштақ тұрды. Мәне, деп рәсім татып әвәтіпсіз, бұлытла. Таз етерлік әместерлік рауырыс жиғылған болса, яғалайды де, байам ғор. Ондақ ұяды-бұяды ке бұлытла өлі яғанмайды. İhtibak yoldu maşallah köpül depsiz. Kayak kımangayın liniyede şunun bir əskertip koygan bolsana əs rahmet.
0: Sizler bu qaşkı mən şunda bəxtlik depsim koygan anlıq ucumuz. Bugün turpanlıq mu havası bəh yaxşı bir xil hava bulutluq şunun da amdan turudu dep. Turpandım hava bulutluq bulup ötkünçü yamğurba temperatura 24-dün 33 Celsiya gradus kıçken cümü. Müşündak.
1: Anda yalnız can yollarda maşallah budu. Hə, maşallah sel köpürəklik alay tosulup qanmı dedik avuçur ne? Dilara evetto, çoğun sünni emra yollarda maşallahca. Konak yapı gitti o, bayı gitti. Kolcu taksi, abla kim?
2: Şeca yasımar, sen bile yasımar.
1: Yasımar.
2: Yasımar. Bak, Seydiloğlu'nun koşunu ya da maşin kötürek. Seydiloğlu'nun maşin zıkı.
1: He, makli. Gümüdü yol kavri, mavo, nankuy, dağda o yollarda maşallah bir kadar köplikin toslup kalan ahval yok diye uçur ne? Майыр әбәріпті, а?
0: Хыбы ғарып еулар аван, сілем о... Төләттіңла чырайлық әмәс, лекен варыс доқтырның мұнда келішкен бұл үшін атайын деп. Ма шерәлі шына ұшыр оған кен.
1: О, қыл келішкен ұқшар, ұрық кәу о?
0: Ұрық осыл келішкен болам да.
1: Азыр аштақ қапсылағы о, ұрық осы келішкен болды
0: деп. Кім дейді? Kim dedi sizge? Kim orhus erle orhus kilişken bulda prens aşına dedi mi?
1: Oy hem sulaşta dedi.
0: Vay minne.
1: Hem sulaşta
0: kalkan bak. Vay yok.
1: Ez demiş korkulaydı bu kekle.
0: O salamet küçü orhuklardı da erle güzellik küçü orhuklardı da böyle kaldınız mı?
1: Ey güzellik küçü orhuklardı
0: da erle lazım. Vay ayallamında güzellik küçü orhuklardı da erle salamet küçü orhuklardı. Nime hem de ula gonca ola güzellik kerek emez bu. Sile tabi güzellik
1: kusala. Kilişken kamlaşkan bolu mu da orhuklardı kalın ba?
0: Ya. Salamet küçün. Doktor мага кандым май иш кетипти, мага сал урухум саунмайды, андак-мындак дегенден якын, мында урухлап.
1: Якка. Güzellik için uğurlu atkalım bacıma hazır. Hoşta kop koptu bezerle. Kolay can, çor olsun.
2: İki taraftan geldim aşkım. Müzik olan bir şey olsun.
1: He?
0: İki taraftan geldim. Polat can.
2: Bundan bir taraftan geldim.
1: Oy Polat can, Polat can dek yapıksınız o de. Polat.
0: Sen yöne Guanghui köyüke çıkıp gitilgen köyük pek dostluk getip de gel uçurun tapşırıp aldı. Kuşunlu koşuyun işte maşınlanacak yürüyüş asla değil ablikim can tortlaksın.
1: Evet oktukçla bayırım ki.
0: Evet oktukçla bayırım ya şu an. Doğru doğru. Şunda işle varız.
1: Kuşunlu da koşuyun işte maşınlanacak yürüyüş asla değil ablikim can tortlaksın.
0: Evet oktukçla bayırımı da şu oktukçla ağılımı kapat taktayla.
1: Evet tamam. Taktayla. Kandak taktın bekçek.
0: Tolap takatmayımız mı? Biz de bana mukapatladın bağını, bağırını, şu ne kımayımız mı?
1: Buldu biz de bana mukapatladın en bahsiz almış. Abdomobil kulübü paletimizge namı kulaktan kulakı yetken, pulunuzun tecaydıgan, molli girin aptalları katnaşkan. Andın bizimki mi şu Şincan'daki esil temizde şu yürüyüşü paletimiz katnaşkan uğurlan Roşengül. Dağdıklı kaldı depesin şu. Depiran siz.
0: Kündü min değil salsızken özünüz değil mi? Şöyle mi şu bizim en iyi siltem izleş pahaliyetimiz katlaşkan urun Ahmer Vahit un ya gürüşlerini işiltip mihmallarına ait yakışı kütü atkan mihmallarım aşkansı bizim şu iyi siltem izleş pahaliyetimiz katlaşkan.
1: Ahmer Vahit'in başka... un ya gürüş açısı dep Ahmer Vahit'in kimde deyimiz. He.
0: Onun iki bu şu Adıl Dasa'nın ululuk caylaşkan şiyu doğdu uçamı en iyi siltem izleş pahaliyetimizge katlaşkan.
1: He, şahigin olursa aşağıya bir yerinler dep bana demem siz.
0: Şincan'daki en iyi siltem izleş pahaliyetimiz katlaşkan uğrun bulsa Pesil şirketindeki yeniden bazağı sağan Pesil Ram içimliği. Pesil Ram içimliğin sitop işkendin kiyin ağızdaki işkilik kodunu savma kılışını unutup kamağla savma kısağla iyi sil mukapatla silen kütmekte en iyi sili. Nime edigen çağda bu şu futbol mahiri Behramniki musabıkısını nek meydandan körüş. Kayadı bu sağışayak operip ayroplan bilti yatak tamaklarını kütürüp operip küstüp aylandırıp şuna Behram'la görüştürüp anda kaytıp gelgen mukapatçı mı?
1: Pesil şirket üstü kaldı o çıkım ne cuma?
0: Şunda oldu da.
1: Uğruk simiz doğruluk helcik yaplarını kıpsıldı cuma aşkılıp. Ete kaynanam kaynatam ürümçigi mahatte. Temperatura qanday oldu ki deb mətli soraptı. Ürümçinin ətilik temperaturası hava bulutlu olub keyin içildi. Temperatura 15-dən 25 Selsiyə qədərcəcə müstəq oldu ki. Yenə mağlı birinla mən anmayma deb dilpa köçülüyüm gəp qızıq yaqıbdı. Xoyancıdım şu qarlığaş quyulğan manğan tərəflərdə maşınlar köpərək gədi gəbçün Abdullah vətibdi.
0: Şöyle, noçunun uçurda ben Sengong'dan mallarını besip, arkam giyinip, Çınbayı Cugan'da o taraftan oyunlayıp çıkıp, ikinci aylamadan Tianshan Vankı'a geldim yollara ban. Yingbinglu bilen bansı yollar bek eğir tosulup getirdi. Hazır kuruluş kıvatı da emez mi? Şuna o yolda en yansı man manla de uçur yollaptı, noçi.
1: Muşu balı melike, 30 kilo orkulağın balı mı yokum şu? Ma deyit şu helike.
0: Haa, doğru, doğru. Orkulap men şundak.
1: Orkulaş için digen bir tal, hangi bir tal, şanca? İki tal tuxum.
0: Bir tal kava.
1: Kava.
0: Bir tal kava desek
1: güzel olmaz. Yoğun kızı.
0: Yoğun kava kemsin elki
1: bebi. Onun da başka nesi yemeydi ki? Yemeydi ki azap bebi.
0: Bu mu hılcık nesi ki bu mu?
1: Oy bu. Ne bunun etken çay karan ne koçan. Ne mıdak manta. Bu yıkım mı kemeydi ki azrak okşap kalsın meyli dana teme. Onun kum yıkım mı kemeydi. Mıdak
0: kresel. Sallam oruflaşıcı memişine yavatma edeydi.
1: Ben yemeğimi aşkım. Siz yiyseniz yer verin ama başkalarım zorlamam. Üzünüz yiyseniz yer verin.
0: Bunda mı yapamadın? Sen yiyseniz senden uruklu kılınmam de.
1: Kanda?
0: Doğram şu Dilşat Muallim'le emmiz aşı burun kıyışınızın 10 yaş küçük göründüğün bu ketip siz de şunlar dep getip tükeye resmen köygen doğra.
1: Oy hazır nim paydası onda okunuz lan.
0: Nemiş paydası olmaydı? Şunda hakkı
1: kanda paydası oldu?
0: Yaş dursa salapetlik dursa?
1: Oy hiç kanda paydası yok hazır o salapetlik okunun hazır nim paydası ya.
0: Başkalarının gözünü bir arap kılmaydı yaşıyor musun?
1: Başkalarına bir aramaz
0: buluyor onda. Salapetlik ödüklerinin şunda açık kiketken vakitimde kar salapetlik görürüz açık yiyin kalamı ki.
1: Kıkıda kişilerin şuna hemizden kıp oldu hemiz salapetlik oğanın ne yapaydı ya.
0: Abdullah'ın uçuru kırsak mı Konya'cıydım karılgaş yol taraf karab mağa yolun işte maşınlar köprek de uçur bir yerip tosuz mu uçuyla öz onu taşıl etme ha. Beycin otur yoldan şavuşu kıl karab mağa yolun işte maşınlar köp diye uçuruna em en evadık durak mesaj
1: edin mi? Boşu etmedim ben üçüncülük edem ben. Fatih'im ben uçurun olsun.
2: Allah'ın
0: Makul buldu, rahmet.
1: Başka çıkıyor alıp ama yamış diyenin ki.

0: Gülbahar başından çıkıyorum ben oltadıma işlem işlem. Hizmet miyim mi? Biz
1: yine ya radyo anlaşıyorsun. Baldur barı dike idarsın.
0: He, anladım. He. Oturup anlayayım mı dedi? Nur Çorons.
2: Mavo kapı arjenin en büyük şifresi
0: bu. Azar. Turpan ver kombo kömülü gülülüm deyip kaldınız mı? Dışkırıp.
1: Ya pozır kancay bu 9. ay kevasa. Kumdun fikirleri ne etti?
0: Hayat sizlerdek tonuş bilişlerine boğalık olan tekim güzel vardı da azı.
1: 9. ayda kumbu kömülü mü deyip he? He. Şimdi ona bugün Ürümçü'den Turpan'a mağandığın yolunun ahvalı boran bağım o kandakken deyip mağı Ekber sorup diken. Yakşı o yolların
0: ahvalı. Yakşı yakşı. Hazır kumbu kömülsünüz karanamda. Soğukunuz içip şalvukunuz tekim akıdan okulam ki. Kum soğuk neyse kum diken ço.
1: Soğuk he. Onun üstü kumluğun tüyüm soğup gitti hazır. Kumlar bile çiçekler gitti demdi. Nimbup gitti de bir nimle bu gitti hazır.
0: Bu olsa şu ot köşüdün bir şıkkı parçayı yevilip onun ikinci kömülün kumuğa.
1: Karmay yolu köyürükünün asitli koşulun işte maşallah bek göp diken uçurun. Abbas muallim evet tuttu cümle rahmet sizge. Uruk arıyla kilişken emes. Vay İlhamcanmış uruk arıyla yaman cıkmı değil mi? Emme lan köylük dik gidip de.
0: Tazı kilişken bulduğun vakti de kilişken bulduğun bulmay. Hem de ne dedi ki yeşe o kırık köyürük etken çadır. Kilişken bulu mu de kızık değil mi bilirken abi?
2: Adam bir zaten güzel odan uçurken ya. Maşişen değil o şişen alo maşin köbürek yerine yoldu bu şişle ha.
0: Makul buldu, rahmet.
2: Arıyordu anam bunu. Giden bağırı yoldu, kırılaksızlığa da verersinler ki düşür.
1: Şimdi ona ama ben şu an yolu Gavcağ'da Nanhu taraf andın taşıyolu yolla şunun daravan. Evet, ben oyluş pekınla acımı da yapma Yusuf Can muallimçi. Yeniden muallim bulduk. Ben oyluş pekınla da bu çoğu yollaptı acımı.
0: Yeniden muallim olan önemli mi?
1: He. O yan Yorşanlık Topsu sen taşıyorduk muallimçi.
0: O yok o yanında malım boğallığı o. Ula cim durup malımlarındakini ötküz pesun. Davan şimal yolları hazırma iğir tosulup gitti. Katnaş hadis süptu o deydi. Davan şimal yolu he.
1: Başındakken şu davan nelu koşulun işte maşallah bek köplekken tosuluş yok mu?
0: Şu maşına arka marka sokul getip de.
1: Burunurak öydün çıkasla edip de.
0: Davan şimal yoldu ma yöcünge etraf şu ekege baktı da. Şu maşına arka marka sokul getip de. Canıp şimal yolun işte. Pek dostluk etti dedi.
1: Beijing beyli aerodrom taraf karaf mağan yolun işte maşallah köp diken uçurunca doğru taksi Ruzcan eve atıp tucu mu?
0: Davan şimal yolu, canıp şimal yolun işte hazır mı? Yöcünge'ye kilay diken, kesişi yağızı kilay diken ya da şu maşına arka marka sokulup gitti sebebi den. Meye pek dostluk etti. Ve ayılınıp ütüp gitiş imkanı yitti. Bağla alıp kıyıp kasanla ayılınıp ütüp gitti anlar dedi. Cuma.
1: Ama Dilşat muallim mi depti, lağmen kavaplarını normal yeysiz mi şu, men şu tamaklarını mı yeysiz, hazır şunda normal yavadı men. Siz mi uruklap çakmaktayı hop ketsen uzunmam deydi o siz ne?
0: Benim ha?
1: Uruklap hop ket çakmaktayı dep koyam
0: sen. Oy, men her gün uzundak uruklamayım ben. Onu normal yiyen bilen kıran, onu yepli oldukken siz kendi yediğin birini misi varken, şunu ondan çıkırtı içtikken kıran, o bombaydı ki o. Onun uzukluğumu bedenge kırpa uç bağırlıktı lan. Ağzınızı teminle
1: kit olurdu kendisiniz.
0: Onun da kıyınlı bu. Aşkazından onu buzuva sılcı mı ama saklan bununla aşkını. Saklamda kendim miyim?
1: Yişen'i aldırdın Adem ilip Vancaliyan bilen. Kunlun Beylu bilen Orfiyen keldim. Yolla şunda ravan. Mevlutkam akşam verip mi şu dodo şah yedi. Depma söğü şuna uçur yollaptı o.
0: Aa, şiyi dodo şak verip yedim ha.
1: Üydükilerin apırtı da
0: şiyi dodo şak. Sizin verip diken sizde Karaganda ha. Bopte. Size kutluyorum.
2: Kıyafetle Mustafa'mıza herlik olsa var mı yolcu biri?
0: Birgi olsun.
2: Bu Remiyen körek işte körek asya. Tosak he. Mısınca yondu yondu.
0: Makul buldu. Andın mavu. Musa Can. Çorunuz.
2: Kaşkadın yolu süre. Milli örf adetten dokuz. Kızıl çırağın yeni ağan yoldan çıkan maşini ile konuşardın kergen yolladık maşini. Eğer tosluş var.
0: Makul buldu. Hoşurcan 40 pekat teki sizde kırdınız. Kağalla teki 30'nın karşısında amıdık. Şavşoy siz maçta ama.
1: Anda olsa siz aşağıya tursanız boğduk.
0: Toyuk boğan siz teki.
1: Kımaptı teki.
0: Kımbağan bozsunuz şey yorun.
2: Lan bir zeytin siz güzel hocam da şiir teki ama Guangdonglu, Şihallu, Motaykan'a mağlantıra bu yollu maşini. Yaman teki.
0: Keyfan Daşı'nınki aldı yollar avanken, Semiz Paklan'ın, Seyfiyan'ınki aldı muazırçı avanken, Müjede, Reşatka, Ürülüp çıptı, dostlar avaylap meyanlığa deyip, Gengobalan asker tıptı.

0: аңлаватканыңлар 174 катнаш санат радиосунун
1: тигенлик жолдоруңузда биз самара программасы.
0: Кадырлык аңлуш достор, программабыздан ким ушу автомобиль клубу палитимиз барго. Ошонго нам кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган муллигирин автолор катнашкан.
1: Toğra, onun da başka programımızın en esiltemini izleyici paletiği bir kancı uğrulluğa katlaştı. Birisi Muş Akmer Vahit, un, yağ, gürüş, açık suların esiltip mihmallarına ait yakış kütü atkan mihmallarım aşkanısı var. Onun programımızdaki Muş en esiltemini izleyici paletiği de yenemiş. Adıl Dasa'nın uduladaki çiğü dodoşa. Şahı günler kese bir aylık işleri verip, bunda bir yepkesanlar buludu. Ayrım kalır bana ait. Bağılların inkasına ait yakış bu atıdı. Şuna yakışken, temlikken. Onun başka mı şu yine? Muşu diyen gelip belki çıkıldığım bu vakti mecmu. En iyi sırtlarımız neç faaliyetimiz diyene. Pesil Ram işçimliği. Pesil şirketinden yeniden bazağı sağan Pesil Ram işçimliği var.
0: Al ağzına sağlı arayma çıkıdı, savma kısal mukapa çıkıdı. Mukapa
1: Komba olsun çıkıdı mı?
0: Behram'ın gibi musabıkısını verip görüp gelsin, ayırplandı verip ayırplandı gelsin. Ali yatakladı yetip digendik. Pesil şirketi üstü kaldı. Açtık. Mukapatlar çıkıdı. Savma kılışını unutkanmakla demek ki. Yeniden çıkan ma enerjiye içimliği cümü. Tenterket içimliği demin okuma. Ram. Pesil Ram. Behram'dan sonra düşürülgen bir içimlik var. Tövben tarafta maşını köp yürüyüşmek asla diye avçan şereliye verdi. Özhal olduk çorunuz. Özhal.
2: Özür geri bir şey geliyor. Özür geri de ben ki onu aldım. Ben yapardım. Şimdi ha. Cenobili Ağabat yolu kişiye buz geldim yolları bana.
0: Oldu. Soğan soru yutunla ama cevap yürü yutup onun linkin de. Olcu diyor kavre ma o donuzdan kızıl çırak mı ha? Şuna ama donuzdan kızıl çırak şarıktan garip gen maşallah cık depsiz ah kep de.
1: Hizmetine uçu olarak arsak ma donu ayıklandın hukuki terapke manga yol düştü maşallah bek köy öpteydi ha? Cibu da avazınla baldırak anlın iken ha? Cibu anlap bir yaktın radyo anlap ulta dem ha? Cibu körüp radyo anlap işte ulta dem ben de. Bu da bu da başka şans olması olurum. Diyak
0: şıptı. Olcu da var ay şunda ki Roşengül'dek içilip gitip de dep onu uya bir yer bulutla varken de hepsi çekip çekip.
1: Hava şunda küp küp asman nait illik meyeri sık dep bunda demekçi. Sonra şimali yolu Saybot'a Kızılçırak'tan Kongguan Şan taraf karapmağın yolun işte maşallahcık tosulup gitti deydi. Manda yağmur yağay digen hava bulutlu kılık bir kılış şıvırgallık. Manda hava rayını sizge okuştu da adet Sacide Hanım. Çiçiniz neymiş şu keyni

0: Şu. Bildiniz ya, sizimizde bədiq oldu sizge. Siz mi xilcik geplerini anlayıp aldınız bizden. Yişoyanın aldıraman degen qalsan, qoş yolun işte maşallah köpken qo, deyip goli uçur yollab da. Maqlı.
1: Siz bağıcı sel tosulup ketken akışmamdı. İmamcanın uçurdu, uçun yolu, gariptan şaraka, çan-çan yoldan, Huanxı

0: خوب تدب تسانلو بك
1: وصل جاره شنجل اقوال الله يخشما
2: يخشما نطاقا
1: تشدف قلب السيوم لا روا
0: بولد ما قلع
1: قائمين زمن مبسك بك عجما بيش لاغا كتما عم دخلم من دخلم
0: Vay bu bir ay azaplanğıl koysan olmam da bu nimdak azaplanğılım koymaydı kesil cuma sılım aç kızızık kesil. 6 yıl arlaşkan kim bir ay azaplanın dep dedik de 3 gün boldu tek hem de.
2: Azaplı not kılıydı.
0: He bu.
2: Eşimiz bir ay neç gün.
0: He bu bir ay nimsun bir ay azaplan bunu onun ikini kumam da.
2: Azaplı hep özellikle de oyunu öpçü mü dak yalkılı hep he. Azaplansın madem kıl sergi hop kaldı oyunu o vakitlerde.
0: Azaplanğıl koymaydı, koymasın mı? Yakışı yemezse şu.
3: Ulan Rümey, işte Kaşkar yolu haruvasan, Kaşkar tokumculuğun altı geldim, koşun üstünler avanken, Mars ulanın cevabı, bir cevap doğru.
0: He? He, doğru he. Eğitli de ettin sonu.
2: Rozcan, inkasınız yaman teyiz bu. Nekem tügütü bırakır, yığıştırıp oldu kuşlarını.
0: Şu, beni birisi birini mi koştu? Ben benim ayakalıklar görüp kaldım ben sizin
2: ayakalıklar. He, sizin okuştuğatı da hoş kılıp.
0: Bunu mu lagım ha?
2: Sizin ayakalıklar neyimdeydi? Neyimdeydi? Nurbağı Nur, da oynaydıgan.
0: Pekır kuş ya.
2: Pekır kuş. Nur dep koymuz ya. Ne biz oyunu kuş demdik. Aşkın kokşa iske dep. Fatime dedim o güzel şunda dedim o birisi şunda dedi siz.
0: Doğulaklığın mı ya ki pekır aydığının mı?
2: Doğulaklığınız mı kuşta atkan da meydanınız kıl çıngı bu musa?
0: O ya kay. Ahval kara pekır ayım ben.
2: Siz mi? Ahval kara şükür dağın bu aldınız mı?
0: Ne sılı kuş yayak verip pekır ap. Ne dağın gitti.
2: Ağuş ya siz
0: bu. Bomuz kamçını bekçik yayı siz. Nurdun. Yaman Nurdun kamçısı çö.
2: Siz mi o bazı da şu muhit karap, o adam karap. Başında muamil kıldığın bir idem resti okura. Oyunu hoş kokşayız çö mü?
0: Şu.
2: Bir kıl durmayız sırası. Anını bir kıl, manını bir kıl. Aşına muamil de bulu sırası. O kıgınınız mı? Doğru alıkken.
0: Şu.
2: Aşına olsun cam bakıl olmayı
0: Aşına karşı tarafından o yüzden kaç ekerem dediğini bildir koyun müziği. Yes, şu an olsun.
1: Bana bir mahkeme çöpte yol kavrayım. Ha, yüzyılını aldı da mı? Yüzyılını yolda bıçak. Mesela kalkıkça ama tutmuş yok ha.
0: Doldum akıllı.
1: O yüzden bir hakikaten bu sumadır. Erlerin maktap. Kırcak kıl aldınız ya.
0: Erlen mi? Ezeldin erler taraf. Yakmadın.
2: Erlen kıl maktaydı o uşurca.
0: Ondan mı emmez hem de ahval karab şu emli ahval karta tutum ben. Bir ay azaplansın neyim baptı o depti gidim demsiz.
2: He.
1: İmâgın ne müşakın sanım reşen gel. Yarım eş sabır da sal yok çevire. Yama vatıldın sen gâhi gör, yecin gör, yecin gör, yecin gör, astık çık, ne sen şu kılçırak diyeceğiz maşı mıhtar, sel terk et, tılsız yok.
2: Hay mağu köp çekit, ma sualımı cevap verin la deymen, eşkın la gâh kımam silah edip, onda uçurulan yollap gidip siz bu Tibbiyden kanda mesele verir mi sizge? Uşak nesle örülep gitti. Isıkını yandırdığın, cigarının ısıkını tezini oğuşaydığın amal bağım ama dep verin la dep.
0: Pesel limon yalpızı içip baksanız olan bir ki pesel içine.
2: Yürek bilen cigarının ısık hararet değişip gidip de koka kop sırtkı tepip de dep asma asturga neç gün tek toluk sakay mı de doktor kanı doktorgu verip siz o bu musa? Ben mesela biremeyim de bunu doktorlara birip görünüp davalanıp o an işçin mu an işçin de siz mesela birelim siz?
0: Yok.
2: Yürek bilen cigarının ısığı içip gitken gibi biz bir nes diyemeyimiz cümü?
0: Onay doktor hanı yüz doktor tutsay.
2: Şu.
0: Yüz doktor tutsay. Yüz bir ses tıramı doktor mu bir o.
2: Köp çekit mi?
0: He.
2: Siz ne bilsiniz?
0: Ötken daşta bir kepli kan tovur bayağı. Emez mi ya?
2: Ses tıralar bizini yaratıp bundan kışladın mesela sorap yürümeydi. Doktorları oturuz üstüde.
0: O var soraydı o.
2: Var
0: sorayım.
2: Sorap koydu ha. Dinar şerbeti içsin de maşireli.
0: Siz çoğu doktor hanı verip, doktor hanı doktorunu verip de doktor hanı.
2: He, doktor verip asmımı saptı ama asmı emlerde tipi çıkayım da. Kan bası çoğu. Sizler belki akken olken sizler, ben çokum sizlerin kalbimden çoğun katlamları saklayma deydi. Akber Vahit, dünya görüşlerini mukabat belki anlık uçumuz.
0: Aa, taş etken, muhabbet taş etken balıma.
2: He.
0: He, siz Bak aldırıp baha verip etmem bir sige. Bir tak aldırıp baha verip işte boğan nime. Belki ben bir aydın ki sizin hele edimiz bir koşumuz mümkün. Seyfi yandın da baza karap mağa yollar avan ke diye ufçur ne bir perva evet to.
2: Şu hazır uyarılan kalbiniz gibi onda katkı yetilen kokumuz yok hazırca. İrfan ke ismi İrfan.
0: İrfan? Ayrılık etken mi?
2: Diyemez mi abi taşır etken de tamam mı?
0: Ne yapı taşır etken? Örşen Gül siz bağımsız dedi o.
2: Ben bağ.
0: Birisi yok. Örşen Gül yok diyen bitti.
2: Sizden başka hiç kim onda
4: değil mi? Örşen Gül siz bağımsız.
2: Ә, ой, мен ба-ба.

0: Razıya kanım ben ba. Kündü bağlı.
1: Bunun için de cevap doğru yani seridarları ki tutuyorum. Ben tersi kodaj.
0: Cevap bir yerim. Lotsi lan tabi hazır gıca. Aa bayağı sualı cevap bir yerim hazır.
2: E şu o. O.
0: E bu bittim cevap bir yerim. Ağınla kegen buz bir yerim lan aşıksı yok ha.
2: Ha.
0: Bilmeli şık tekişlik asas maksatmışına nesden bildiriş. Silege. Sayfın yanından da bıza karap mağa yönüş yollara var. Dige uçurun üçü. Biperva, biperva evet. Rahmet sizge.
2: Taykam uçurun.
1: Onun yolu uçurun. 13. baştan saldık yollara var.
2: Bu gepten digim yok Tayka.
1: Böyle gepte de tezmar. Belki böyle kendim bu kadar. Uza uçurun bana yürür. Öyle tuzak bütün işittiriyormuş ha.
0: Haa. Makul makul buldu. Rahmet sizge acımı. Mal sumaşen şan menin uçurum ne çıkamadın la ismimi özgertmesem okum sila uçurum çıkmadı dep vay oku attımız go şu uçur canka orukluman siz orukluzunuz belki set talet op kalsız hazır kalktınız kıl kilişken dep siz go şu şu uçurumuz bakken de oku gıdak uçur de
2: andım mal o dışatken uçur yollap da dışat barat sultani teşhma dep teşlek Örümcü korlu yolu ravan mıdır? Ravan. Yol ravan. Hatırlayacağım mansınız buldu. Yollar ravan. Maşallah mı onca olarak köpemez. Bir hatalık dikkat kılıp süratini aşırı etmeyeyim size. Haydi siz maşinini. Siz çatkan maşını tezereydi onun. Şimdi o tezereyim ben bir demikin değmeyemdi.
0: O perziniz lan ha?
2: Perzim hem de.
0: Ya ben çoğundaydı demeydi. Çok kum kanç. 60'dası 60, 70'dası 70. 70 yoz 60'da aşında haydi deyip uylayayım hemen.
2: Sılaç canlı ıslahmış o. Daha köz aldığına hazır dışat barat sultaniyin var galık. Haşim sekretarının köz aldığına katılır mı?
0: Sılaç maşını teyze edemdi, hasta edemdi. Ben varım da astırak edeydi de uylayma hem de. Uşunca ben teyze edeydi.
2: Köz aldım o teyze edeydi kan değil lan bölündüm benimki.
0: Yok, hasta edeydi.
2: Hasta?
0: He. 120'deki yolda yüzlerde hemen de bana.
2: Yok teyze edeydi mi?
0: Ya ya.
2: Teyze edeydi o. Yolda mangallarda
0: gördüm. Haa o katli o yandap o bunda işlerini kınmaya şuna yolda şuna aldırma aynak sınığın şüphetli yap şuna mağandı.
2: Aldılar rollerin için mi de göz aldığınız kerde sonra çukum teyze dedi.
0: O rol o oturmuştuk adam bile kanda bir gerek vakıl oldu.
2: Hı?
0: O rol ile oturmuştuk adam kanda bir gerek vakıl oldu. Sizin öydü bir kıl sırtı bir kıl kumasından mişe kegen de bir kıl.
2: Hmm.
0: Başında.
2: Çukum içtik edeydi dedi Hüseyin Can. Semet dökülek mi o dedi he Semet çok mu iştikeydi dedi o. Ben iştikeydi kalı işini mi?
0: Sen açık yamağın adam dedi. İcaz
2: dek mi o dedi genk o balam.
0: Düşkürmüşü de dedi. Teyzeydi dedi dedi o emmisi.
2: Vay köpünç anlatılır mı teyzeydi dedi. Çok mu teyzeydi dedi o. Makul. Sırdaş.
1: Karnım yetmişti. Dılşat Marat Sultan'ı şok edin mi? Aparat örvet ne dediydi?
2: Aparatın tatanmayı dedi zeyretçi mi bunda?
0: Çokmak, çokmak dedi.
2: Daha bazardınmış lan idar gımağa yolun işte veşiye tuzluk etti dedi.
0: Dılşat kam çıraydın çokum asta haydaydı. Bir kıl illik umak adam tutsa o bir kıl illik çıraydı. Şimdi dedi umak şığmayın.
2: Umak. Dılşat kam aslında umak dedi. Mahmut çabuk çor olsun. Teyzey deydi o. Dap Murad Bulmuş da uçur yollup da. Kel gülsüm tel kıp kıp gülüp. Yakşımız da uçur yollup. Yakşı. Karmayda. Karmayda. Yağmur yakıl kopte. Dap küçük eysa uçur yollup da. Bir hatalık dikkat kullanılma. Yağmur yakka vakti durma. Yol yüzü sel tel kakıp gitti de. Turumuzda şarlıklı sel uzraydı. Bir hatalık arlıkın sel çoğurak saklap. Mağazıl acıma. Uçu eski adamın kıyafeti kırmakın pek yakışı adam o. Maşınız var mı ki edip? Bu ha maşınız sen.
0: Maşınız var mı ki edip koyun?
2: Uygur tipi abat doktor hanısının ki aldığı için maşallah sel köpken edip yeğenli odun he. Erkince avuçur yollaptı. Boldu Erkince rahmet bak avuçurunuzga. İşte bak yoldum maşallah hele azlap kaptı cuma. Ravallaşıp kaptı o deydi o.
0: Dilnur manda avuçur yollaptı.

0: Апто, мен бир сиге рахмат айтмакчы идим. Түнүн күн баламды мектепке алып барганда кызыл чыракты ыктыясыздыктын алдымдыки Tesla машинага турмуз коюп этип тигип кеттим. Tesla машинаныки кейин азыраак сүрүлүп кетти, бак кокуп кеткен окшойма. Игиси мага тәсәлли берип, эч кыс жок деп төлөм кылай десем, катты унуму де. Шунда таасирлендим ашу балныки иштерининки баракатлык болушуна, тенинин саламат болушуна үмүт кылыман. Чын көңүлүмдөн бак таасирлендим. Кеп маңа шында тәсәлли кып кетти деп шунда дейди. Дүнүр соқ итип тикә бер Tesla дейдиган бул. Шуңа у Tesla-ның шоуры түшүп, ма Дүнүргө тәсәлли кып да ишин болмайды, кокмаң деп ма төлөп берме, бу дисем унумапты, ой як болды, унчилик ишларга деп ма Дүнүргө чөн шуну. Роз бу тәсәрләнгедә күшүпту. Шунда яхшы адамдан бер сучырапты сезгә.
1: Я әмде бу ишнең го умуми курылмыстан караган вакытта шунда яхшы тәсәрлеккә кыра. Lekin endi ma sug'urtadan to'lab berdi-chi uni. U odamni bek martlik qilib ketmay, qo'rqmang, ishdan bo'lmaydi, men xapomsam deb xapommay. Endi sug'urtada mangadek bo'lsa ziyon bo'lgan ekan ayada. Sug'urta shirkati orqali ziyonni to'ltvasi bo'ldi-chi, Tesla aytgan balimo.
0: Qirg'indaylikka bek o'ngshig'idek darajada emas o'xshaydi, endi ozroq qilmoq yo bo'lmasa.
1: Эй, өлчәмне кем аңа мен деп йылап та.
0: Ат мен дип маңаттым булмыса деп.
1: Ат мен деп атлык маңа дип.
0: Ә, атлык маңаттым буран юкма дейд. Буран юкма, мен хәле өлчәмлек маңа мен анда тез әйдә дигән ачлар юк.
1: Буран юк ака у ялда.
0: Атлык монда биреп килә дигән тим деп.
1: Яңа юл үрүмчи лопнур юк курсат ташуллар маңсыз го яңа юллар.
0: Ә, яңа юл.
1: Ә, у ярда буна бора юк. Әмдә ау алгы тарафларда анчы-мынчы бер өлегин ахвал көрлек кылыш мөмкин.
0: Юксыз лаш яды бер яла карлар йык уйды
1: кана. Аш такы. Аш алгы аш тагмын таза. Мәркездә ки эмас ма? Аш яда шу баз өлегин ел кар ел ямгыр дигәндә ягып куйышы мөмкин. Ә, бехәр тәлек сәле диккәт үткәсәңез бер 10 минут камбайлы үткәтсез. Уның өстә көпинче бөлек тонул. Ә, тагылык юлларның көпинче бөлек тонул эмас ма?
0: Аш көрлүк берип бир саяат кып ойноп келей депсиз да?
1: Я, хизмет иши менен маңганды.
0: Хизмет менен?
1: Хмм.
0: Да бир саяат кып келей деген до.
1: Өзүңүз бир гап кылган эмесе.
0: Жылына ой, меңип тикен ма Гулжидан силердин ыйыныңларга маңдык, бир жол амыра болуп маңбыз. Бизге эң жакын жолны шопур устамлардын көрүшүн сурайман дейди. Гулжидан Үрүмчи карап маңдык дейди. Эң жакын жолны.
1: En yakın yol, bir girak yol deyip yol yok, bir yol var yedi. Ne oldu?
0: İlk yeni yolunu davetem diye.
1: Ha, o yeni yolun kesip yeni şu aç, nimi kel demez mi? Maytak kel demez mi?
0: Hı
1: hı. Yok, maytak deyim lan, hata da koydum.
0: Ürümçi.
1: Cın.
0: Cın,
1: ha. Ha, cındın yeni bir yol arkalık, mağdan gelip şu.
0: O sel tez umurlu
1: yol. Yayından korkaç yok. Ha, şu yolla mağdu hem demiz.
0: Siz bir tal yol var dediniz, lakin ayga.
1: Ha, iki tal yol var gene.
0: Ha.
1: Ağızına işte cengi çıkıda yolu var. O aşı yollar meyip cengi girip yana. Liyayungan korkas yok kursa taşı olurlar. Ürümçü kaysanız buldu.
0: Ürümçü bağıçı toluk radyo anlap bana ben. Mesnetler bu sorap bana ben de. Şimdi de bu cümle. Aşına kılın. Ürümçü de yamgur yağam dike hoşurcan de. Yamgur yağam. Yamgur bakya. Ötkenç yamgur yağıp keyin hava bulutluğunda. O yetedin 25 Celsius gradus kıca cümle müşündeyken.
1: Ma selincin ağantı maşinamı salsam yarışam da o de. Maşinam selincik yarışam mı de. Nadaysız.
0: Silinci bak yeni o kitabı mı değil
1: mi? Şu.
0: Demek çıkan sizde ha? Aslı mənim maşınsa.
1: Ne olur çoruz?
2: Şimali Sanfango yollarımı koşuyorum işte. Maşınsal köpkendi kötü saçıyor
1: lan. Hem akıl hep oldu. Rahmet. Andın mavu. Raziye Hanım çoruz.
3: Bir tutundum. Onlar sesi merak etti. Onlar bir yaptı. Fakat kapamazsın merak etti.
1: Telefondan anlaydım. Sılı şutin diye app dit aldı bak. Bir rakamını yollasanız bir arayma vardı o. Açın sağma kıplam. Kısınız bol demez bana. Çüdü o. Anda şu yerden anlasanız back app'lik.
0: Sayıp ifanı aldı dike Rişat Kala örülüp yolunu oturuğa çıkıp kaptı. Dostlarına ki dikkat kıpmen için sorayma daydı ucu mu? Sayıp ifanı aldı dike. Ma, bu taraflarda buran çamal hıl küçük okşumam da.
1: Küçük Eysa. Ben şu donluk çolpanlarına şopur var mıken deyip oylayım ha. Kinoğunu bekçek, ha kinoğunu bekçek görüyüp siz.
0: Ata şarkamdan şopur var mıken deyip oylayıp siz de?
1: He. O gel gide sapan da o da şarkamda.
0: Kalkalız ayağını şopur kıp koydu hem de.
1: He. Abdikerim Can.
2: Rezertifet yolu süre mahalcına ben aldık yolları tutup atmak için.
0: Ama Seyfi adı mı dedim? Seyfiyan deydi. Seyfiyan'ın diye gepke maşına yazılıp kaptı. Seyfiyan'ın aldığı da kırışat kılama örülüp yolunu oturup çıkıp kalan akıl bakken dostlar dikkat kımıyınla deydi Abdü Efendim. Cuma.
1: Ha yinek soruldu yinek dep dilnur dep de yinek soruldu am Tesla maşını da ketken ço. Son telefon numaranızı evet birin. Hemen bir oğuşt birey desem mi fakat onu mu diye. Muşu program arkalık ben köptün köp rahmet ettim ben. Şunda yakşı bilen balık ya dep.
0: Aras yakşı balık ya o.
1: Bana razı
3: yakın. Ama anlayma çıktı.
1: Sağ mı akıl siz?
3: Var, kusunda anlar yine minat demek ki bu bunu maradiyordu anlar diyeceğim. Sen burun basıyor bu radyodumda.
1: He?
3: Mağazı ne yapıp tuttuk. Şükürlerden sonra ilk yer tuttuktu. Şu papam altına bir yer tuttuk. Buna maksudum radyodumda anlar.
1: Siz ne de azer? Ne de? Mesela kaya da radyo çastotunu şunun kartan da kançın çastotu doğrulaşın biz de bireyle. Kaşkadı mı, ucudu mu, ne de?
2: 174 ucudu yolu kavri. Canın doktor kanının aldığı gibi ucudu yolu rastı sıravandı.
1: Makla buldu, rahmet. Bege bu
0: sorunuzda. Rahmet sizge, rahmet cümle.
1: Ma boranın ki aldı sancıgımı kagıl tuğdu emse de sıma şen şen uçur yolu yaptı.
0: Halık yolu görgünün üstü koş yolun işte yollar avanken.
1: Önce lopnur yokursa taşıl olsun, boran təsir kılmam da kılıdı. Fakat şu təsir kıldığın noktası kası ediyorsunuz. Ma yunfun.
0: Yunfun ha.
1: Ya o boran bay yeri yunfun şu yunfun. Ma o nesendeki yunfun var o. Aşağı gazırak təsir kıldı aşağıda bir netçi 10 kilometre dek böyle ki. Aşağıda ütketken de kirli yakışı.
0: He razı yadımız Gulcudun anlaydı ki Gulcudun.
1: He Gulcudu olsa 102'di neçti.
0: 102'di 5 mi 102'di?
1: 102'di 3 mü? Hazır evet bir eyleme anlıkta evet basın. Anı siz evet bir el çastı otuz ne? Yaksım ses, yaksım ses. Buldu, makul.
0: Anı demir iş konu asfettik, manda bir uçurba dostlar yetküzü iteyle uçuracaksın. Cumhurcu bayramı da 9. ayının 25. gününden 27. gününe geçe 3 gün, devlet bayramı da 10. ayının 1. gününden 7. gününe geçe 7 gün demir iş koyup yırıldı. Bu yüzbelti 15 gün, burun hem de aldın sitili de 9. ayının 10. günü Cumhurcu bayramının aldığı günü yeni 9. ayının 24. gününden 9. ayının 11. günü Cumhurcu bayramının tuncu gününden 9. ayının 17. günü devlet bayramının tuncu gününden bu yüzbelti sitili de. Supa sağlık malumatı asaslanganda Şincan'ı kilidgan yolcular yukur pelisi mezgili müddetten burun Cumhurcu bayramılık demir iş mezgili sürüldüken seferge çıkış planı var dostlarım ki buldurak bile sitilişinlerine eskerttimiz.
1: Doğru. 9. ay 25. günde.
0: 27. günü 3 gün demiliş koyup yiyelim. Koyup yiyelim de. Sonra yani 3 gündeyim ki 10. ayından 1. günde 7. günü.
1: Ya 3 gün siz işlisiniz bu odak hepsi.
0: Ancak üzülmeydiğen bu git var size. Daha sonra azırak ilan anlamdık.
1: Oldu ilan vaktim bu kapteni 30 sekundekine manetçe. Uçurun bir yetkizlikte bunun da ilan anlamdık bırak. Sayı öyle mi şu şimal canıp yolun işte. Xanalı körüktün sucu yolu körükçü bu ağırlıkta bek tosulup gitti. Maşallah bekçi diye uçur ne? Evet bu rahmet.
0: Buldu da 102'de 3. Marazi
1: evet bir eyle 102'de 3 gene 102'de 3. Şu çastotu doğrulup tutup ansınız bulduk.
0: Evet vettik.
1: Razı ederim. Evet koyduk. He.
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin haşametlik turmuşudun bəhraman bulursuz. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan tavukulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-3-16
5: Mihmahanıda signal kişilik. Ama o cırda signal yok buladığan. O uydun bu uygu çıksanızla toru üzülüp kaldığan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir görsüldü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işlesiniz optik kabel her biri iğiz uyge bir vasıta ulap verildi. 1000 MB'lık tor öyünüzden hemi yerini kaplaydı. Öyünüzden erkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bahırını alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı karab, məksuz itibardın bahırman bulalaysız. Tezden Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
4: Бір ғейріш ярмы көп ұлғы ярайдыған өрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірін.

0: 4600-1929 4600-1929 ga telefon qilib, e'tiborli faoliyatlardan bahramand bo'ling.
1: Mahsulotimizning sifati sotishdan keyingi mulozimati e'tiborli faoliyat kafolatiga ega, haqsiz sinab ishlatasiz, molni shartsiz qaytara olasiz, haqsiz o'rnatib beramiz, o'zakni haqsiz almashtirib beramiz. Iste'molchilar xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Bugungi bu faoliyatni o'tkazishdagi maqsad iste'molchilarni xotirjam qilish, sifatli suv tozalovchi ishlatish imkoniyatiga ega qilish. Faydani iste'molchilarga o'tinib berib, ko'pchilikni manfaatga va kafolatga ega qilish. Maylimi jam qilamiz.
0: Bu xalchamning aytganlarini anglab, xotirjam bo'ldinglarmi deyman. Fursat saqlab turmaydi. San cheklik. 30 kishilik san
1: jam qilamiz.
0: Bu xalchamning aytganlarini anglab, xotirjam bo'ldinglarmi deyman. Fursat saqlab turmaydi. San cheklik. 30 kishilik san birdamda to'shib ketishi mumkin.
1: Faoliyatimiz nihoyat oddiy, ochiq oshkora. Birinchidan uyingizga o'pirib, haqsiz o'rnatib beramiz. 30 kun haqsiz sinab ishlatasiz. Rani pulu tapshurmaysiz. Boshqa hech qanday haq ilinmaydi. Kasbiy ustam uyingizga o'pirib haqsiz o'rnatib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishlatib, mahsulotning unumini ko'rasiz. Suv sifati yaxshimi, ishlatish qulayligimi qandoq? Sizning deganingiz hisob. Ikkinchidan, yarimsa shartsiz qaytaramiz. Sinab ishlatish mezgilida rozi bo'lmasangiz, yaxshi emas ekan deb qarsangiz, biz bilan aloqalashsangiz, xodimlarimiz uyingizga berib aytadi. To'xtamga xiloflik qilish haqqi, so'kish haqqi degandek haqlar ilinmaydi. Bir pun xajlamaysiz. İstimal hukuk menfaatiniz kapalatki ge.
0: Hakikaten istimalçılarının oranını durup oylapsile. Sınav işiltip razı bolsa pulunu kandak şekil töleydi.
1: Haksız sınav işiltip razı bolsanız pulunu iyiğe 199 yuandın 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm hakkı ilinmaydı. Paliyet aşkara, baham aşkara, yoşurun hak yok. Bırakla necmin yuan xajlamaysız. Köp pul xajlamay tazlanğan su içsiz. Manı bu oaklan istimal, hatırcam istimal.
0: İstimalçılar manım uşunda paliyetke ihtiyacılar bu xalçam. Bugün telefon kıkan anlayıcılara kandak soğuttunuz ba?
1: Bugün kızıqlıniye telefon numarığı telefon kılıp zakas kılgallarga bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki oakıl toykuluk sudan soğuk kılımız. Temperatorunu 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımetideki mempi iyoluk çarş kurut kusu soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Tam özgürüp ketmeydi. Төртіншіден маркалық ялқазан соғы қылымыз. Ялқазанды қақлап пүшірілдіған тамақының әммісін әткілі болуды. Мәшғулаты адды. Қызық лінге телефон номері 4006001929. 4006001929. Барлық соғатла сүпет қапалдық еге. Үйіңізге апырып, су тазылғыш білән, бірлікті әксіз орынтып беріміз. Бүтін жәрияндың хатыржан болсаңыз болуды.
0: Маркалық соғатланы бердіген сілі, бүтін жәриян ашқар екен. Бұл ұсыл оңланы мақташ қарзейді екен. Алдын телефон қыған 30 херидарға, яны мәқсіз соғытыңлағын бағу дейме?
1: Тоғыр еттіңіз, алдын телефон қыған 30 херидар, екірікі соғатлардың сіп, ішкі түрлік мәқсіз етібардың бәрман болуды. Birincisi, süzgüş özükini 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özük almaştırış için pul xajlamaysız. Setib alğandan keyinki endişiniz təltüköz tügeydi. İkinciden su tazılığışının süpitiga 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süpitiga 5 yıl kapalatlı kılımız. Setişten keyinki mulazimet toluq kapalatlı ige. Her qanda meselik yoluqsanız, xadimlerimiz dərhal berib, həl qılıp sizin xatircam kılıdı. Kızıq liniye telefon numarı 4006001929. 4006001929.
0: Programımız ahırlaşkandan kiyen soğat berilmeydi. Bundaq itibar paliyetlerimi yok. Su tazıqışına hatırcam işiltip, soğatka erişmekçi boğan anlıqçılar dərhal kızıq liniye telefon numarı 4006001929. 4006001929'ı telefon kılın. Hancı baldır telefon kısınız, şunçı baldır işilteleysiz. Soğattın şunçı baldır bəhraman bolalaysiz. İşkilenmem, işkilensiniz fırsat ütüp getirdi. Yeni bir kıtım təkiləb koyay, bugünkü paliyetimizdeki məxsidi istimalçılarını hatırcam kılız. Əksiz snap işiltisiz, yarımısa mal qaytursunuz buludu. Pul ne ayğı bölüp töleysiz, süpət kapalıdı ba, soğat berildi. Aldın telefon kan 30 xeridarga məxsus itibar ba, setiştin kiyinki mulazmet kapalatki ege, hatırcam setivasınız buludu. Bundaq yaxşı fırsatını ötküzvəsiniz, əmdə tapanmaysiz. Fəqat bir qancıl san qaldı. Teke telefon kımıgan bolsanız, vaqtını çın tutup, kızıq liniye telefon numarı 4006001929. 4006001929'a telefon kılın. Fırsat ganimet.
1: Şunda, sağlamlıq nahayt mühim. Bu itibar faaliyetini ötküzvətmən. Dərhal 4006001929, 4006001929'a telefon kılıp, faaliyetke qatnışın.
0: Bu xalçamğa rahmat. Axırda etibar fəaliyyətinin məzmununu yeni bir təkrarlap ötək. Haqsız oran tutub verdi. 30 gün haqsız sınab işiltisiz. İşiltib razı bolsanız, pulni eyga 199 yuandan 13 ayda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Razi bo'lmasangiz shartsiz qaytarib oladi. Bugun telefon qilganlarga 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor yuqorqi sovg'atlardan sert suzgich uzugini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalagichining supitiga 3 yil, yadroliq uskunalarning supitiga 5 yil kafolat qilish e'tibor faoliyatimizdan bahramand bo'ladi. Zakaz qilish qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929. 400-600-1929. Oxirgi fursatni chin tutib, darhol telefon qiling.
2: Bir qirish yarmu köpulğa yaraydığan ürümçe Longchang kod sirke Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı təbiəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləğ sinni bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağvarınlıq məhəl Versan sarayının mənzərsindən örnək elinğan Tianshan 1-nji numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qabatlı binalarda həm ailinin günlükki 270 qradoslu aylanma görüş dairəsi var. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzərsini görələyisiz. Həm adam intildığan Esil oltraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991556499 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Shirkitining yeni uyini oldin setish ijozat nomeri 2024 650 102 00125

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, səpirinizi biz sırdaş programımızdan alışılan karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar, ədigərlik anla xayirlik bolsun. Program məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlayışanlarını qızğın karşılımız, mən riyasetçi dostunla Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilen bu hafta Ürümçi'de yeni bir kıtım yağmur yağdığalıqı toğırsızdaki uçuruna deyiktiğinlağı sonumuz. Andan Abdunmura yolluq 8. növetlik Meyipla Tenerket Musabıqısı ve 5. növetlik Alaydı Olimpik Tenerket Musabıqısı 9. ayının 10. günü Qolcı şehirde başlandı Katarlıq uçurlarının təpsilatı deyiktiğinlağı boludu.
0: Radio Sayeti sayfımızda Altay şehri Lastiyesini tanıştırımız.
1: Örmətlik radio anıqıcı dostlar, məzmurlarımızını anlıqaç aldı bilen muşu Ürümçidiki en yeni muşu yol ahvaldan biri xabardar bulam sile. Yaşar yetküzü demdik dostlarımızga. Kaça yollanın ahvallarına mı kızı kıvatıdı?
0: Buldu da. Hazırdan özde emdi Ürümçi şehir işçidiki muşu Çanfango Beylo. Yani Yaşan oturu yoldan Çentancan yolu karapman gayın işte. Abdüma bula biraz köpkene. Onunla başka Surcudunca koşumçuli, yani Yingchuan yoldan Beijing'den Lokarapman'a yönlendiş. Abdunum Rayuluk, Ösmü Kisellik'le Doktorhansı'ndan aldıdaki yolda hazır Abdumabullah Köpken. Liyushan Nallu, yani Şinin yoldan Hınan'dan Lokarapman'a yönlendişte hazır Abdumabullah biraz Köpken'e. Onunla başka Yohau Nallu, yani Muşu Mingyuan Şilu'dan Şingming Şice'ye Karapman'a yönlendişte Abdumabullah biraz Köpken. Yingbin yolu her şekilde her şekilde yönlendişte Abdumabullah biraz Köpken'e. Yongshan Kotsi koşumçuli, yani Şanşah'ı Kötürmü Körük'ten Doğarhoyan Karap Manga yönlendişte hazır Abdumabullah biraz Köpken. Hazır ki umumi ehvalıga karsak, Muşu Saybağ rayon tarafta hazır tosluş bir kançı yerlerde tosluş bakken Saybağ rayon biraz eğirken cümüm Saybağ rayon tarafta. Ama Tiyansan rayon tarafta yeni yakşı.
1: Andan bir kısım yollarda yeni kuruluş kılınıvatkallık sebebidin maşillarda yürüşsel asta buluş ehvalı bağ dostlar. Onda bu sırada devamlıq Veşin Supamızdaki uçurlağı bir karabetli Rozcan'ın uçuru bakken anlayılı.
2: Salam bir mey, Piştot Yaşar Yaşımı, Resalat Ece Yaşımı,
1: Eskadi
2: Yolharılaşam, Keşkay, Karhan Soğuk Paran aldık geldim, koşmuş yollar olurken, Eskanım Ağara içinde salıkken, yamgı yorgun çıray, rahmet.
1: Abdurrahim'in uçur baki anlayılı. Zühra Hanım sizi mi karşılayalımız? Kaderlik radyo anlayıcı dostlar, onda bulsa uçurlarını muşuncilik anlayılı ağırlıkla diyene yeni yeni uçurlar bulsa damamlıq deyiktiğinle sonumuz. Hem de deyiktiğinle tövendeki uçurlar da bulsun.
3: Səbər üstündeki cimcitlik Adem'le çarçıtıp uykuğu başlaydı. Ama ruh kubulun.
4: Kızıkarlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
5: Elbette.
3: Sabrınızda biz sırdaş programımızı sizge cüşkün kayfiyat bekleştaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
4: Sabrınızda biz sırdaş.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
6: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
7: Ohoy, sabrınızda biz sırdaş.
0: Bu hafta Ürümçide yeni bir kıtım yağmur yağdı. Aldınki hafta temperatura sel tövelligenden kin bu hafta Ürümçide temperatura örleş halti görüldü. Mülçerlişçe, bugün, yani 9. ayının 9. günü düştüğün kinden keçigiçe, Ürümçinin köp kısım cayları da azıraq ya ki oturhal yağmur. Cenubi şehir etrafı ve tağlıq rayonlarda oturhal ya ki katıq yağmur. Kısmen cayları da kar yağmur yağdıken. İgiz tağlıq rayonlarda yağmur arlaş kar yığıp, kin karğı özgürdüken. Töt bal etrafıda gərbi şimal ötkünçi şamılı çıxıdıken. Şu çağda şehir rayonda yukarı temperatura 25 Celsius gradus etrafıqı düşüdüken.
1: Bu hafta içindeki başka vaxtlarda Ürümçi şehrinin her kaysı rayonlarda hava uçuk bazada bulutluq bulup, yukarı temperatura 25 Celsius gradustan 29 Celsius gradus qıca. Tövən temperatura 15 Celsius gradustan 18 Celsius gradus qıca buludıken. Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, uçurlar devamlıq deyiktiğinde boludu.
0: Turpan aydromuda ayrıplan toxtutuş orni umumyüzlük aldığı sürülüp, yolcularının üstü uçup uzun aralıqı piyadim yenip ayrıplanğı çıkış aralıqı kıskardı. Yakında, Şinjan Aydrom Grohi Çeklik Mesuliyet Şirketi Turpan Aydromu'da ayrıplan toxtutuş

0: Soda ticaretlerine, hizmetlerine tüketip bardıgan aşında alette kolaylıklarını ip geldi de bu katna şeraiti. Andın biz okuğa vaktlarda poiz yoktu. Hazır poiz var. Onun üstündeki tez poiz kotengi mu? Bazıları 17 saatte, bazıları hatta 21 saat okşumaydı hem de vakit şu. Hem de özümüzdeki vakti asasen tallısak bulunu. Meyli hem de şu tümür yol cahitli bulsun veya ki ayırplandaki seferimiz bulsun ya ki şu öz maşinayda mağdığan seferlerimiz bulsun. Acayip kolaylaşıp gitti. Şerait pek yakışılışıp gitti. Mesela hazır mı ürümçü lopnur yoklu süratlik taş yolu yasalgan denken Xotengi bu ağırlık tekimi kıskardı deyiş gibi oldu. Cenab-ı Şimcan'a nispeten. Şunda mı? İşkilip biz mi böyle terakiyatın güvahçısıkemiz bayatın muşlanı okuş ceryanda oylap gittim. O vakitlerde mesela küçük caylada asasen mada tarmak ayrı durumlar yoktu karan. Hazır Xotengi'nin üzdülen keriyada ayrı durum bağımını, çirdeki ayrı durum. Ba mesela meyli muşu şu cayının ki yezilik mesulatlarını ya ki yerlik mesulatlarını toşu cihetli bulsun veya ki muşu halkının sırtlağı çıkışı kolaylık yartış cihetli bulsun acayip zor kolaylaşıp gitti de.
1: Doğru da. Ben bu küçük vaktimde muşu hazırki konu aydırmayın diyor bu aydırımı da tibir muşu binası battı da ayrıplan binası battı tibir. Kin vaktinin ötüşüge ergeşip teşik selindi. Hem de bu teşikki tibir ayrı binasını hılılı kinayetilgen dek göründen teşikisi birbirinde tutaştı. Onun inkin yaşının çoğunluğu ergeşip T3 kuruldu. Şunlar tibir, teşikki, T3. Bağın sıra bu ayrı binası bulamdı, yapımız ayrıplan toktuş oranı bulamdı, bağın sıra çoğaydı. Bana hazır Tien Shan Halkara Aeroport kurulup, mesela diyor bu aydırımı köçüp aşağı bağdı o. İlk günü berip, hem de ben özüm aeroplanı çıkıp bakmadım hem de yeni aydırımdın. Lekin, şu aeroplanı oturup kegen adamın ağıl çıkıp baktım ço. Kırıp, izgıp kaldım.
0: Çoğunlukta da.
1: Çoğunlukta da. Çünkü ama maşin toktuş ornunun mu, piber, peşki de pişki binası var gelmez mi? Onun bir
0: çok
1: binası da...
0: Çok kör varmışsınız bu mayda çıkan vakti. Ben piberden çıktım mı, peşki de mi?
1: Bir binası da 5 kıvet var ki. Baş maşin toktuş ornunun gibi de mi hazır? Demek yaman çoğun. İşçiye aşırı silingan dükkanlarını görseniz. Lekken bu şu şehir işçi de bu dükkanın. Hemisi aşırı ayrı binası da bakıya karan. Eyran kaptı mı? Meyli...
0: Da kolay ya. Mesela yıllıkı danlık yemek işmek bilen şoğullandıgan karxallarının ki mesela aşkalları bozsun.
1: Doğru.
0: Nurgun cihetlerde mesela burun çıkıp kalsak ya ki kusak içip kegen aletti mi tamak yevi tipli mangalı buludu, çavuşulaba iş kılıp bizgi kolaylık bozsun digen hem nesi var?
1: Doğru,
0: ben mulazimetlerime bek yakşı. Andan düşkendin ki hissiyat, mesela aerodromdan çıldı birden sayat kılıp, mesela açıraylık caylarını körüp, şunda mı aram elip, mansımı buluduğun aletti de adam gacayip bek huzur birdi. Demek hem de meyli tömür yol cahitli bulsun, taş yol cahitli bulsun, yakayım şu. Aviyasiya cahitli bulsun. Biz mi şu terakiyatının güvahçısıkemiz yaşar? Nurgun terakiyatlığı güvah bulduk. Demek hem de partiya hükümetinin köngül bölüşü, nurgun meblağlarını silişi, muşu cayının ki iqtisadının teximi yaxşılınıp, xalık durmuşların teximi yaxşı buluşu üçün töyləgən bədəlləri.
1: Doğru.
0: Hakikaten bək köp dostlar. Məsələn, özümüz turvatqan caylanın ki, da bir 10 yıllık tərəqiyyat pərqini uylusaq mı? Ay, acayip tərəqiqib gətdi cümo,
1: dəb
0: qalımız şunda mı?
1: Şunda.
0: İşqilib, muşunda yaxşı bir şəraitlədi yaşıqınımızğa. Köptün köp rəhmət dəb getdim əmən cümo.
1: Mən müşu edəm.
0: Mesela hazır texim bəxtlikte balla ayırplallıqlam şunda kısqı vaxt içi de özü bağmaqçı boğan cayığı berib da şöyle de oxub işgilib bir xil şaraitla bək yaxşı ya bağan sıra həmmi cəhətli yaxşı şuna həmmeylən tırışıb dostlar turmuş şaraitimizini texim yaxşılab oquvatqan mesela yeni oquşqa da şöyle bağan dostlarımız bolsun mu çoxum tırışıb oquub kəlgüsü vətinimizdən tərəqiyyatlığı şunda mı?
1: Doğru.
0: Texim o küç qoşaylı. Onda bolsa dostlarımız davamlıq Vişin supumuz qoçurlağımı qaraylı əşirəli deydi qar baylanma utdırı Ravan məmə burundan poiz qoltırışqı şunda üçdün mau yenidin çıqqan tez poizlağa çıqıb atdı mən dəb uçur berib dəməylə oxşumaydı ki bəzdə poizliq sayat qılışqı bək ki amıraq hazırqı poizlanan şəraiti bək yaxşı qo
1: məsələn
0: burun bir əliqi yeşil poiz battı.
1: Lüpica.
0: Yeşil poiz. Sürat misal astıttı. Hem de o vaqtlarda biz o'quvchi

0: onda bolsa yollarının uçurlarından dostlarga berip etdik.
1: Boldu da, hazırning özde emdi Xinhua Nanlu. Xinhua Nanlu'da menip muşu Longchuan kotsiga aylandigan muşu egizde hazır avtomobillar köpken Longchuan kotsidan aylanıp Tianchi yolga çıkadigan yoldu mu hazır avtomobillar köpken. Demek muşu avtonom rayonlik xalq doktorxonasini aylanıp mağadigan muşu aylanma yol Tianchi yolu Xinhua Nanlu Longchuan kotsi muşu yollarda hazır avtomobillar köpken tosluş ehval baken. Demek yine müşü doktor Han kırılgan avtomobilla cık diyene bildirdi değil mi de bir yerde? Onun da başka avtonom rayonluk Junyi doktor Hans'tan etrafıdaki yollar yani Hotan kotisi, Yutian kotisi, Katarlı kotilata hazır.
0: Huanghe yolu.
1: Huanghe yolu hazır avtomobilla biraz köpken yürüyüş astıken. Onun da başka abay dostlar diyendek bana Şihuan Gaucalo. Müşü konu poistansının ki aldıdaki tosluşunun tesiri o değil mi müşü hazır tosluş. Tosluş bir kancı yollarda hazır
0: təsir qıptı
1: bir qanca yollağı cümə.
0: Demək dostlarımız aylanıb minğınla, əgər poiz qıl gürdüğən dostlarımız bolsa, amal ba, amövi qatnaşını talısanla, yollarda maşinin sani azlısa, ravallıqqa, səl kapalatlıqqa qılıb oludu. Dostlar, əmdə ilan anlaydı.
2: Bir buyruq bilanla teatr körüşünü, öyünüzdün bexətərlik əhvalını hər vaqt körüb duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret salları verip, Teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı.

0: Алды маалыматын достуга бир жеткизүү дейли. Бүгүн күндүздүн кечи кече достор өткүнчү ямгыр ягып, кийин аба булутулуу, жогору температура 25 градус, төмөн температура 17 градус болот, 4-5 балл шамал ба.
1: Эт күндүздүн кечи кече аба булуттук болуп, кийин ичилдүү температура 15-25 градусча болот экен.
0: 11-нче сыла күндүздүн кечи кече достор ава ичилдик экен, опучук болду экен. Жогору температура 27 градус, төмөн температура 15 градус болот. Эмне ар күндүк эң жаңы аба ырайдын алдын маалыматка давамдык дикет кылып тургайсыздар достор. Мисалы биздин азыр бир катам аба ырайдын алдын маалымат бадык, түштөн кийин да бир жаңылынды, яна. Şu çağdaki avaraydın aldım malumat kımı, dikkat kaysla düştün ki saat uyuyat etrafı da bir yığılındı, avaraydın aldım malumat. Onda bulsa, veşin supamız kuşurlardan devamlıq dostlağı yet güzem dok.
1: Şirali, seherde yığıp bolduğu yığmaz hem de deydi, yığıp kalam iki, Şirali.
0: Abdikerim bana iş kılıp, sehra turmuşu digenle acayip huzurluk ötküzü batıdı da. Encürlerini tatıp, evet, tu. Çılallamı pişip gitip de bana şahlada şundak çıraylı kıyıp kızıl olup. Mau munakı üzümlerini evetip de yenim evetip de kök üzümü baki iş kılıp dostlar yigendek buldunlar ama depeginimle anlar mey bağla pişip gitip de üzümle sapak sapak üzümle talcasıdan sangılap bana acayip okşıgallıkını bildirip
1: sızma ürümçideki Mavu taksiçilik hizmetinizni taşlap taşlap Qashqay girip bağbançılık qatamsız
0: ap kerek. Her yili mu aptikerim her yili bir ay etrafında jutığı berip aşında bir demaladığan işi ba. Aldan kiyinme bağan özü gözü şu ja berdi. Qaramaçılalana may bağlap pişip ketken iş qılıp yiz durmuşdiki ajayip peyzi ya dostlar. Aşu daraqlardan meyve daraqlardan özümüz üzüp yegendik hissiyat dige ajayip de sinishlik bolsun. Biz mo marasimlar qarap şunda yegendek bolduq ve meyce azizi şundaq deydiki mo şundaq yaxşı durmuşdi yaşabatqanımdan nayt xoşalman partiya hükümetke köpten köp rahmet minnettarlığımı bildirmen deyip de hakikaten şunda bayatın naqş qoyuş jarayanında yaşar ölesh kelemi deyişip ketdik.
1: Doğru.
0: Ajayip özgürüşte bopdu bir xil biz şunda uzun yaşayatgandek o özgürlükten oylasak ameliyatın nayt qısqa vaqt içinde mana mushundaq taraqqiyatda özgürlüklerini körəyatımız dostlar turmuş şəraitimiz acayip yaxşı bir 15 yıl 20 yıl burunqı selishtirib qaylı pek uzunqı selishtirmay turmuş şəraitlarımız qancılıq dərəcədə yaxşılandı qancılıq dərəcədə qolaylaşdı turmuşlarımız şundamı
1: doğru
0: Мен мәсләмә идарага кергәндәге хезмәт кылдыган бинарыбыз белән хәзерге хезмәт кылдыган бинарыбыз, үскүнләребез, хәтта ма шараитларыбыз
1: охшымайды да.
0: Дин охшымайды. Мушуныңгымы партия хөкүмәт аҗайып зур мәбләгләрне селеп, мушу Шинҗанның тәшвиқат эшләргә канчылык дәрәҗәдә көңел бөлгәнлегенең ифадәсе дә мушумы. Әнде буны сөзлесәк, сөзлесәк, бу телебез аҗизлык кылды, дуслар. Аҗайып зур тараҡҡиятларны да хыял кыпыңлар үзеңлар ултырып Özanla turvatkan cayının etrafıdaki şeraitlerini hiyal kılsanlarımı özgürüşler acayip zor.
1: Doğru.
0: Turmuşlarımız bak kolaylaşıp gitti. Uyanlarda işledi batkan aylıktır saymaları. Karsanla bilirsin.
1: Ya, en tipik misali ne modiyseniz kolumuzki telefon. Bunun işledilgan telefon. 10 yıl avalki telefon bile hazırlık telefonu seliştirirsekla terakiyatın intayın tezliğini bile alayımız. Tünügün kökentim tekili 3 katlandıgan telefonun ki işkinci nuskusini. O çoğu yaman
0: tezgah. İşkilik muşu terakiyatın maslaşıp çokun ballarımızın yakşı okudu. Ballarımız aşta yukur malumatlık adam bulsa, yeniliklerini köpere kabul kısa bundan kiyin ki, mesela iqtisadi taraqqiyot qıma töp qoşa alaydı. Çoqun ballarını yaxşı oqutaylı ata Allah. Mavo İqbal isimlik dostumuz.
1: İqbal adımız.
0: Mürabba qaydı ötüp.
1: Mürabba qaydı
0: ötüp. Qarı örük mürabbası mı? Nemi bu? Qarı örük mürabbası da qıp durdu. Mana nurgun dostumuz davatı da. Haqiqaten şundaq. Ameliyyatta oylısaq bəxt duyğumuz acayip küçüyüp getirdikken. Etrafımızdaki məsələn körbatqa yaxşı küllürümüzne yıngılıqlarını oylısaq Voy, hakikaten şundakken de pıçırlarını berip tut. Doğru dostlar.
1: Doğru.
0: Biz Әтрапымызге біз үшін қызмет қыватқан, бабы ватқан, яқшы мұлазыметләні көріп атқан, яқшы тұрмыштырымызды көпірек ойлысақ, не қадар бәқтілік яшап атқалықымызды ес қылып, бір қып кейпиятларымыз тіғімі яқшы өп қалды әмес мұ? Достар, онда болса, мәзмұларымыз давамлық тек қытыңлады болсын. Бұйыл бірінші айдың 8-ші айғытша, Алатау Ташжол порты арқылық Чиградын кірген чыққан автомобіл 130 мыңдын ешіп, бұлтырқы оқшаш мәзгілді кеден, 40 бүтін 195% көп әйген, порттың сұртқы итивітіш

0: quvvati sijil qo'yib berilgan. Bu yilning oldingi 8 oyida Qo'rg'as Alatov temiryo'l porti orqali qatnagan Jungo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdi 12473 qatimga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 5% oshgan. Bu ikki port orqali to'shilgan mol 25 million 100 ming tonnaga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 8.2% oshgan. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, uçurlar davamlıq dextanladı boludu.
1: Abdunum rayonluq 8-ci növətlik meyiblar tənərkət müsabqısı və 5-ci növətlik alahida olimpik tənərkət müsabqısı 9-cı ayının 10-cı günü Qolcı şəhərdə başlandı. Bu, Abdunum rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabqısının keyinki ilidə ötküzüldüğən yeni bir çoğ müsabqı hesablandı.
0: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, uçurlarımı anladık. Hem de yakından buyan mı şu pesil almışıdığan mezgilde uykusu taza, yakşı bulmayı vatkan dostlarımız var mı? Babu sanlar biz normal vişin supumuzda badep yazıp bakınlar. Kanı kançılık dostlarımız yakşı uklayamayı vat isle. Hem de pesil aşkan, almışkan da dostlar, kanuniyetlik uyku retimini saklaş. İntayın mühim. Hem de uykumuzdan süpüte de azıraq mesele körülge vaxta çok qum beden çenik duruşu. Şunda mı özümüzge emir akılışımız gerek biz bildiğinimiz hem de. Onundan başka her xil özümüzden bir çayları ba. Ayıldıcu. Ulan iç şarkılıq tənsizlik mi buludu? Yana eğer sen eğrılaşkan bolsa çoğum vaxtı da sel karmayı doktoru verip doktorunun körsetmesi boyunca yaxşı davalınışını tavsiye kılımız dostlar. Hem de pesil almışının adam bedindeki biyologiyelik ritim ve uykuğu boğan təsiri bir kadar çoğun buludurken. Beijing Chaoyang Doktorhanesi Uyku Nefes Keserlikleri Merkezinin müdürü Guo Shixing bunulanı bildirdi. Hakiki biyologiyelik saatimizden vaxtı 24 saatten 18 minut uzun. Bu 18 minut pesil almaşqanda asalla uyku ritmi qalayma qalışıqı təsir görüldü. Məsələn, bəzi kişilər bək baldır çarçaş hiss qıldı, bəzi kişilərdə uxlayalmazlıq məsələsi görüldü. Əslədə, yaxşı uxlayalmaydıqan kişilərdə uyku tosalğısı məsələsi teximi gəvdilik buluşu mümkün. Pəsil almaşqanda qanuniyyətlik uyku ritmini saqlaş intayın mühim, köpçilik amal ba, vaqtida uxlashni tavsiya qilamiz. Kayfiyatni xoshal tutish, ko'proq sirtqa chiqib harakat qilish, aptobqa qoqlanish orqali pasil olishning uyquga bo'lgan ta'sirini azaytqida bo'ladi debdi. Maxsus mushu uyqu nafas kasalliklari markazining mudiri mush kasb bilan shug'ullanadigan doktorning gapi, do'stlar bu. Shundaymi? Do'stlarimiz endi badan chiniqtirishni o'zimizga amr qilaylik. Hozir havo bek issiq emas, bek sovuq emas. Adamga nayt yiqishli holatda. Her günü keştim şu bağçılağı basaq, beden çenik durduğanla nait köp. Bosa teximi köp kişilerin özünün salametliği köngül bölüb, beden çenik duruşunu özüge emrak kılışını, andın yemekliklerini mu, mastaştırıp istimal kılışını tavsiye kılımız. Hem de bizden bilişimizce, köz beste biraz kurgaq.
1: Doğru, kurgaq.
0: Şunun için bedenge sotuluklaşıq ahmiyet bir eyli. Yemek işmek cahitli mu, say göktat bilen, göçünün miktarını korgan tamak bilen, manda bir yenik tamaklarını muvaffak maslaştırıp istimal kılışka alayda ehmiyet bireyli dostlar. Andan kim geçecek cahitli mu dikkat kılaylı. Hem de ettigen de vay iştim bu mayda çüştü isip gitdi o deplam. Çüş bilen ettigenin temperatura parkı bağımız mu? Peki ne biz kini varmaylı mı? Bedenimizden immun küçü çüp getge vaxtı mı uykula yakışı olmayıdığan şunda mı?
1: Doğru.
0: Her cahitli bedenimiz bir yaram bulduğun alametler görüldü. Şuna hemen aslında aldın ilişimiz gerek dostlar. Salamet bulunla emeyle salamet bulaylı. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, programımızın tirik ve tirit tıqlarını bazağı salgan tirit soda çeklik şirketi alayda tələb qılgan bu orınğa Çin dilimizdin rahmet eytimiz.

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, anlavatqınınla səbrinizi bir sırdaş proqramımız, bu proqramımızın Türk və Türk tıqlarını bazağı salgan Türk Sodi Çəklik Şirketi alayıda tələb qılgan bu orınğa Çin dilimizdən rəhmət eydimiz, dostlarımız, əmdi radio sayaydı sayıbimiz dektanladı boludu. Yaşar, muşu programımızda nurgulgan çoğun-çoğun sayat mənzir ayollarını dostlağı tonuşturup, radio dolguları arqılıq dostlanı şucaylağı bağanda kest uyğulağı əkilev attımız qo.
1: Doğra.
0: Bayatından beri nurgun dostlarımız özünün yezladıkı sayatlarını əvətdib, məy bağla pişkan meyveləni, çıraylıq mənzirlərini əvətdib bizim yezlağı bağıdaklı qoydu.
1: Doğra.
0: Onda bolsa biz mu dostlarımızdan başlayıp, muşu Küz mənzirsidin huzurlanğaç, yezikent mənzirlerden tazı bir huzurlunup, kese aqanda daysiz.
1: Bolda, dacha taq yok.
0: Nəgi barmız?
1: Bugün Altay şehrinin lasti isiq barmız.
0: Xeni, onda biz kettuk dostla.
1: Tağ daryalarda küz tüsü namayan boldi. Yezikent mənzirsi sayacilerini məsxuş kıldı. Altay şehri lasti yesi sizni Şimali Şincanın küz mənzirsini tamaşa kılışkı teklif kıldı. Altın küzdeki 9. ayda küz şamili kişiye rahatlık bir işleydi. Altay şehri Lastiyesinin tağ deryaları, kat mukat ormanları rengarang tüskü kırıp tağ ormanlıkı, itiz eriklar, koçular, taşyollar girelişip güzel küz pesli yögüm resmini asıl kıldı. Caylardaki sayacılar keynin keyninden bu cayga kilip, Şimali Şincan'daki yezi kenetlerinin küz günlerdeki özgeci romantiklikini çökme şekilde iskılıdı.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaclık kuşurla, benim avtomobilim programımızda.
1: Benim avtomobilim programımızı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Çınak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıkılarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirken. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirkenimiz Mengülük Tırık ve Tırık.
6: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
7: Bir 174 Katnas Sanat Radyosu'nun arkayız programlarını yaktırıp anlayıp, kızgılık bilen katnaşı otkan kaderlik dostlar, kuşuak boğayışla emde dektanladı bulduğunu minin avtomobilin programısı. Mən Oşurcan Xızır.
6: En yeni avtomobil uçuruları, avtomobilge ait bölüm savatla, avtomobil seti, setiviliş doğrusudaki uçurular minin avtomobilin programısı da, emde dektanladı bulduğunu minin avtomobilin programısı. Mən Riyasetçi Ruşen Gülbasit.
7: Kaderlik, anlı uçulakın hazırdan başla programımızın ait kızgılık bilen katnaşı anlayıp buldu bizden veşin salonumuz.
6: XG1074 FM.
7: Programımızın ait kızgılıkla katlaşık açtığı için mi? Bizimki Tursuncan uçur yolu maptı o. Tursuncan haber kıldık Allah, haber kıngaştır onlar bize.
6: Çakırdık Allah, doğulaydık Allah, bir doğulu vesselam Tursuncan ustamını. Ondan bahalaydık avtomobilleri Allah bulsun mu? Evet geç Tursanlar buludu cümü. Avtomobil sitveli şakıt soraydık mesajları Allah bulsun mu? Sorsanlar buldu. Mühim ciddi yol uçuruları bulsun mu? Evet işini unutup kalmayız la dostlar.
7: Nur uçurunuz. Nur. Nur.
8: Nuriz'e sütletir seçiler, yakın süler yol harbiyle, Hrufin, Bilu, Başnağır, Şunlar, Avankena.
6: Makul.
7: Oldu. Roşengül...
6: İhtipak yolu ima Donalyan, Gərbi Koçisi, Canıp Şimal yolun işte. Daven Beylu'da tosluş görülü yitip de dostlar.
7: Roşengül em deması ma o yurtdakiler hata düşünüp kaldı bu kızmalı idarını edivetke akşaydı.
6: Demiş hata düşünüp kaldı?
7: Yıkındı lan bir yer 15 gün durup gelgen tosa.
6: O hile oldu, onun gün bir aydın iş getti, bir şikay olaydı de. O benim kaygılım.
7: Abdullah Pifa.
9: Birinci tutturt, ben bugün bir kadar maç. O yılda Paris'in en yerde bir mumay.
7: O?
9: Mumay, bir mumay. Yiğit'i harusta, çubukta. Şopurda sana bir tek kısmını sonra ne?
7: Maç, çıçık o yılda karşı yolun işki kırvapta o bir mumay. Pek dikkat kımayınla, heterlik miyavata da deydi. Şu yol bile kitap atkan şoför dostlar bir dikkat kımanga basa, kalaydı bir dikkat kımanga ile.
6: İşte bak yolu koşulun işte şunda Ravan kendine uçurunu Ankara evet tuttu. Andan Abdurrahman Kam soğum küçüm uçurulan yol yaptı. Rahmetsiz geldi mi?
7: Buldu.
6: Zühre Hanım sizin uçurunuz mu köp rahmet? Eslime. Eslime bugün ben toğlumayım edip. Emeyli ama.
7: Rozca uçurunuz.
10: Ben 1074 Uşubiyat'a Kaşkari yol haberlesem. Kaşkari'nin işlerinin onları geldim. Koşuymuş yollar alanca rahmet.
7: Oldu rahmet sizi mi? Ay bir kez uçurunuz.
11: 1074 yol haber veren. Mavu aerodromdan çıkıp. Şoşigo tarafı mangan taraf. Beyzin belo. Koşuymuş temasınla sen çok gelken tutuş yok.
7: Oldu. Nur.
12: Kanlık yolları koşuyormuş tarafa.
7: Oldu. Ben maçtan bağlı tümediği anlısla yollar veren onlar. Seltur peyda oldu. Tosuncan.
6: Donarxan'dan Nanhu Donglu tarafka şarık harip yolunuş tosulup gitti. Ondan Yinchuan yoldan Beijing Nanlu tarafka şarık harip yolunuşta. Ma yol belektimi tosuluş görülü yitipti.
7: Roşengül köngül belge anlaşılar. Rahmet sizlere devamlı köngül belge duruşanlarını ümit kılmaz. Roşengül'ün ki ahvalı yakışı.
6: Sağ kolkum yakışı Arifat baba. Rahmet sizlere cümle.
7: Ma Bulbul Güya hanımı Roşengül'ün medeyle bir mucu geplerini yazıp diken. Uçurlarının hamısını Roşengül köyde. Andan mağı Şuturpan ayesinde hava par içilip gitti. Mişeydim şu aptapka Roşen Gülbürt şu ağam bosa dep mağı otursunca uçur yollap da. Sayvak raylık sotnun ki aldı yollar avan ki muş yollarda Roşen Gülbürt bir miyan ağam bosa dep. Mağı Ruzca uçur yollap da.
13: Şöyle dep de. Ma şireli mi mağı üçgüllük demeli şop kalsa ama aldı ki Roşen Gülbürt dem deme ağam bosa uçur can. Siz miyam akıllılıkta vayır yitip siz korulu yıkın her hafta bir vat siz. Onda oğlan dedi ki ma uşurcam deme vasumma. Ay Rüşengül deme vasummamdı. Kılılıkını bize ügetseniz olurdu. Bekleyelim bu git parçasız deyip. Yanma yaşında dediğiniz et deyip. De. Kılısını ütmepti. Aşı bir saat hıyal kıptı da şirelim. İşte adı bulamdı bir ayak iştirip. Şu deme ole men. Kocalı karısı demeli şey yapıp getirdik ne bu deyip.
7: Mertek bir gün mü demeli şey ama deyip. O durgun demeli şeytan ipkege edemle.
13: Üçgüllük demeli şeytan git kalsız emez mi? Şu aşı nurgulan kalısı deyip ötmeklik.
7: O normal demel şimdi.
13: Ya emmisin açıyor. Manda çüşenseniz buldu yıllık. Avazınız anlık usupa. Aç demama işlis ke uşurcan. Şu avazını anlayıp dursak ke deydiğen bir kıl. Mihir muhabbetlik yap bu digen.
7: Ya telefon kısı buldu bana. Hotel şehri ikinci aylanım yolu ravan ke adı gavçın. Şin evertip de. Sayvan raylık sotun ki aldı yolu ravan ke adı gavçın. Toru taksi Rozcan evertip de.
13: Rahmet. Vay Esleme rahmet sizge acı mı?
7: Esleme.
13: Doğu işmey.
7: Doğu
13: işçem dağın doğu apırıp yerime kaymaklık doğu apırıp esem deydi mi Esleme?
7: Siz ne mi?
13: He?
7: O zehir olsun bekalık olsun. Ey yak onu daha emez sırası. Herkes onu aklına sen işmeydi. Ben yakışık yap kıldığımı oğun değil.
13: He. Siz azırak olsun bir. Bir gün olsun berdaşlık bir yerine. Şunun ama işkimin o yetten iki cümleyden bir sıfatı. Muşunu bari bahala pegen bulsa deydi. Tursun can ustam.
7: Oy, siz avar olma. Ben küçürey. Hazır ben küçürüp yok. Ben yolla bir size bir avar olup yapam.
13: Ya iş kısı yok. O barmaklarımla ayakta mayakı mıdır tıdığa açla. Ruşen Gül Adem demaz hoşurcan hoşu gitti de dep konbay. Ha, iş kıp size.
7: Efendim o gepten değişmeyi ama maşını bağlayıp ma yolu çürürlerini anlap mayli.
13: Ben hoş mal yolu koşuyorsun işte yollar aman diye uçurunu cahan kezer evvel tuttu. Rahmet sizge acıma. Abdurrahman kam somikçe rahmet. Sevi sizge mi köp rahmet emin lağa. Hazırının özlemi

0: Qadirlik dostlar, anlayatqınanlar mənə Abdumoblan proqramısı. Proqramımızda Ürümç şəhəri Şinxua Canob yoluqa caylaşqan Şahsat İğız Boşluqan Bulatoriya salayda tələb qılğan tərik və tırıt tıqlarını bazağı sağan tırıt xalqara soğudu çəkli şirkətimi o proqramımızda alayda tələb qıldı. Şuna ola, mənim aşınamdik Əkbərcan peyda abduğu.
1: Hə, bubdu. Hə. Bu, Əkbərcan boğun yaxşı həmdi, Tursun Can boğun vaqıtlarda. Boldum aqlən, nə olur çorunuz?
2: Cenab-ı Azza tıkıyorlarıma cübağını aldı Bektos'a gitse.
1: Hmm, ondan sonra anlı uçtan Ekbercan'dan bir imtihar yapıp bak aile bağlı tutan başlılığına Allah'a bozsan yol anla. Ekbercan bir bağlı baksın. Optan bağlı yalan da o bağlı yalan da.
0: Bağlı yemen de meydisi yumuşla peyda yaptı ondan sonra. Evet tıkçı mı? Bir iş kaptı mı o bunu evet evet tıkı?
1: Tursun tık. Tursun hazır ciddi yok kaptı. Şu an bağlıydı kaptı mı bula bas. Mağa evet anla de.
0: Vay bizli Tursuncan
1: demin. Tursuncan dağcı mı? Dep koyayım.
0: Bizli deydik emize Tursuncan defa sizini mi aldınız oğuşurcan diye emile kaynağınızın oğuşur demdi de o Ekber.
1: Sizin Roşen deydi o.
0: He aşağıda çokum. Dep. Ma oğuşuru telefon kıp aldırtıp gitti dep. Ma Tursuncan telefon kıp başına dedi mi? Tabi birini bir defa olmayı.
1: Biz birden bu kadın çıkıyor lan bu taştan. Ben çok. Yani doğulak deydi ama bir gibi onu aşını bir devleyem.
0: Kaçan ben sizin doğulak dedim.
1: Ötken dedin o zaman molle koşay siz dep.
0: Anlıqçılar deydi pekat mən okup yetküzüplü koymuşsuz ki mən bir adamla onda kemçiliklerini dağıtıp durup yakamayım mən.
1: Hmm. Yol xevri
2: çarşamba zağmanlık çarşamba zağın yolu ravan.
1: Çarşamba zağın yolu ravan makul.
0: Yok burgadı ki ya makul buldu rahmet serdi. Yığıp buldu o şükür tal tam çıplı toktap kaldı o yığıp buğundu. Şu ötkünce yamburun iki hem de yamburu yakmaz tep eslime.
1: He ma guanchi çüvençinin ki C8'den birisi bakken işkimi oyatının ki mamaşını bağlısın.
0: Daha sonra Ekbercan'ın süret kandak bağlay süreti
1: bir. Tez.
0: Tez mi? Hı. Andan Ekbercan özünüzde bağlıqan Abdumobullah bulsun mu? Uçurularını yetkisiniz buldu cümle anlıq uçulağa. Biz de mında Abdumobullah bağlı yapma bağlı boğan dinkiyin.
1: 2011'nin polonu bağlı son.
0: 2019'nin ki. Bir Abdumobul var ki 2019'nin ki bağlay. Hanç bula etrafı da buldu Ekbercan ustam deydi. Hmm. Evet koyduk bir bağlı yapasın sen.
1: Onda yine maa maşan karsak. Meslim maşan.
0: Eslime bir avazlık yakıp ki anlayınız mı?
1: Hangi sayıla 2023 dedik o?
3: Yeni su radyo da o sıcak rap koyma. Emniyette pomcek deyme.
0: Arzulap koygan uçurda mişna geplerini kıpmış o.
1: Sizin tallap koygan ses. Yıpanlarını bırk koyulup durup.
0: Ya ama Zeper ne kıp verip tüçü? Evet bir.
2: 2019'dan bolay yaptı. Eğer kol kotuna tutarsa 25 milyona 30 milyona alırdı. Abdumat kotuparsa 35 milyon koyar tarafına. 2011'dan polo yaptı. Bu muhsas eğer abdumat kotuparsa bir 10 milyon koyar. Kol kotuparsa 6 milyon koyar tarafına.
1: Buldu. Ekbercan.
2: Selam eskiden Danlık Riyasetine uzak tuttu. Şükür ana vardı anlamadı. Ondan sonra mı?
1: Biz yamağı mesela.
2: Şuma o yetinin ki Nisan şeyi yani kol kot yaptı 15 milyona 20 milyona 30 milyona para buldu pazarda.
1: Makle buldu.
0: Şimdi 18'nin ki Olanda'nın bir skette cuma Ekbercan daha saçının bir bağlı ve sansa. Bağlıyla kaptı mı bulan test. Evet tip.
1: Nimkulasız.
0: He?
1: Test evet tip nimkulasız değil mi?
0: Bu çeksizin tercih kudayak bağlamamdı.
3: Maşında şırdığa Mikoji'nin müddeti pişir kendi onu pişir tuş. Gel mazeretin gelin
1: o. Mikoji he?
3: Bunun için daha mı pişir tuşun kerek mi o bunu? Lekin hazır normal şekli bulduk ya, şu tosu mu, mikocini. Bir meşak peygamberin var, düşünemeyi kaldım.
1: Ya yeğen almıştırıp işletin.
0: Yeğen almıştırıp onu yıllık teşhir düşük, vakti toşkandı maşı almıştırış talep bulduk ya onu için. Vakti toşup da man almıştırıp etken de, yağımız aşağıdan alırsız ki, şimdi bir talep bulduk ya onu.
1: Vakti ütük etken nesil çoğu, zahadı bombayı atıdı. Erkandak nesil vakti ütük etken o kız işlerkil bombayı atıdı hazır. Aştak ko?
0: Şunda opak, şunda bulur
1: mu? Şunda kalmasa, bir koç evlam da, vakti ütketken yemek pişmekten. Aşta alık yapım, abi yemek için ki vakti ütketken yiysen bulam da, pura baksan purmaya atı da, degen de ilgi yap hazır bu çoğa.
0: Alık, del şıltıdığan bir vakti da, o özündeki rolün cari kulduranmayı kalışı mümkün, taza, yak cari kulduranmayı kalışı mümkün, cuma şuna.
1: Şuna onda deseniz,
0: vakti ütketken eser işletme. Devamlı kışın devirem bulmaydı, onu işletseniz bulmaydı.
1: He. Tamam, şimal yolları yöcüngeyi manganda mana hemse.
0: Şimdi 21'nin ki Dongfeng AX 7'de 1'de 5'de muş kol kod maşına muşun bir bağla pese deydi. Bana evet koyduk. Şimdi. Анда мау ритм дүйрәң мо үрүмчедеке базаланы монда рәсем татып әвәтип дим безгә. Чаршамбы көне Сәмпиң Ноңчаңда 102-нче төмәндә, 105-нче төмәндә, Чаңшанзыдә, Үрүмчедә диханлар базар ба, шәй басаңлар булды дип. Шуны бер саклап алдыга ишмиш.
1: Мау 2018-нинки бир Audi-нинки Elio Elden бирси бар экен. Экбержан, ма машинаны баалап беген болса деди о. 2018-нинки Audi Мау Elio Elken, э?
0: Турсунжанныңки.
3: Ха, рахмат, рахмат, чыгып алдым. Рахмат тилеге.
1: Арзымайды о, иштетмәң, о иштетке
3: йылык тәҗрибә. Ха, рахмат, чыгып алдым. Май, өлкәмә җавапны бердәң, рахмат тилеге.
1: Я бу калды ямды. Хә?
0: Ха.
1: 2016 елдагы.
0: Нур Джулинхо. А өтү жүргүчүн апарып, маанын убактылуу чыгып кеткен десе, азыраклы пул элип конусун эп кылып, яңысын берди жоки болмайды, өзүнө ашында кайтадан качылап чык пул алмайды. Ашында кып алмаштыруу агылымы болуду деп Нур Джулинхо шундай депти.
1: 2016-нынки Кияныки кевиштен бирси бар экен, машина канча пул атрабыда болду деди, э?
0: Мындай кесип өткөн номер тактысын иштес болуп берем деп Алижан болмайды, аны мындай иштесе. Алмаштырса болот да, эсле о номер тактысы койгон талап мазыр баган сыр күчүп кетти го. Муну мазыр каттык текшерип
1: эм кылды.
0: Жарыйман койду, агер ашында бир халатты манган болса аны. Гули. Нын авазы кучурун аңлайлы, э?
1: Макул болду.
0: Макул болду. Рахмат сизге, ажымы?
1: Әжеп күлдүрдөңлө адам. Кайсы кеп биз күлдүгө айыш кандай кеккен болду?
0: Я сиздин помзек деген күлмөмдү кошуп.
1: Азыр жыракта ва-ха-ха деп күлүп кетиптим э деп сиз. Бу кандай кызык кайсы кеп күлдү? Помзек деген кеп.
0: Сиздин помзек деген кеп күлүп шундай кошуп кетипти. Сиз помзекте кошулдуга алай жеп мичек ке. Анан Асмал Акбаржан баалап да алдык аптымы булан аңлайтыңызбы?
2: 2018-нинки Audi 35 мың сая болду. 2018-дан Audi 110 мың сая тарап болду.
1: Кагалырчо билмем дикенсиз.
0: Алдырмай бир-бир кемемди.
1: Я макул. Тамая бир суа кемен.
2: 2019-дан болай депті, әгер қолға тұлақ ұтқаса, 25 мыңына 30 мыңына алады, автоматик ұтқаса, 35 мың көй атырапыға. 2011-дан полы депті, бұл мұқсыз, әгер автоматик ұтқаса, 10 мың көй, қолға ұтқаса, 6 мың көй атырапыға. 2016-дан шизен депті, 25 мың көй атырапыға. 2020-дан линкі, линкен депті, бұл мұқсыз, 55 мың атырапыға.
1: Мақылы.
0: Мақыл болды.
3: Рахмет, рәсетлі. Әр тұрақтың шын жібәжен шапыл сағымлығым. Рахмет, шын алдым.
1: Болды. Алмаштыру асыңыз болды ке, қонысын апырып еңіз ол, чо? Ашу сәл оң олды ке.
0: 2020-нікі қалланды адам бір сұбай дейді. Мүшінім бір бағалап бәсе дейді. Андан 2013-нікі қарулы адам бір сұбай ке. Әкбер жау ұстам.
1: 2013-нікі жилі дейхаудың бір сұбай ке.
0: Мана, әвәт, әвәт, тоқ. Шын оңлан бір шпин йоллапты ғой, Малик.
1: Чили дихо.

0: Malik mi?
1: Hmm.
0: Ee, bugün Molly Grant var, bir vaz gör sıkıl demez mi?
1: Hı
0: hı. Körlü, körlü.
1: Körlü ya, nasıl? Dostlar dikkat ha, dikkat ha, dikkat.
2: Kadirli körüme dostlar, yakışımızla, hürmetlik radyonlu uçular, yakışımızla, yakışımızla. Ben hazır baş yiyinin işi geçilgen Molly Grant Abdullah'ın mahsus seçiş dükkanına geldim. Demek biz hazır yine 15 min tekin, 12'den 30 min ötkenden başlayıp Şiyun'un içindeki Molly Grant Abdullah'ın mahsus seçiş orunda bir meydan Beyvası Köşkü'nü oranlaştırmak için dostlarımızın ki 12-20'den başlayıp Beyvası Köşkü'nü körüşünü şunu dek Molly Grant Abdullah'ı kızıkılan dostlarımızın ki nek meydan Beyvası Köşkü'nü gelip bizimle birlikte Beyvası Köşkü'nü başkırışını çın kalbimizde ümit kalemiz. Seltürüp körüşümüze hesap emez.
0: Mane. Mıştak yapacı mı? Seltürüp mü? Molly Grant'ı bir meydan. Namı kulaktan kulak etken Molly Grant'ı çoğu bir meydan bir aşk ötüşü var. Bulağın seceydan Molly Grant'ı.
1: Aşağıda...
0: Abdullah'ın bir almıştırıyorsan bu.
1: Mövdükam aşınak meydan bir aşk ötüşü kımak çeyim de. Bir işin halaydan aşağıya baradığan dostla apkaz kızgın karşı alım deydi o. Bağırını kendi içim.
0: He, Şiyun'un ki. Şiyun'un içindeki.
1: Şiyun'un içindeki, doğru. Yani yarım saat mi kalmadı? Yani bir 12 minut, minut
0: kaldı.
1: 12 minut. 12 minut dinki başladı ki. Aşı basanlar buldu. Şuna olay 2022 Mazda CX-5'ten birisi bak ya. Muşunu kanç bulay atrapını bulay dedi şimdi. Dostlarım benim akiltip kumulak deydi. Memu kapı olmayım ben. Memu 52 kırgan adam deyip. Ablacan ustam şunu deydi.
0: Siz kapı mısınız? Kapıma verin. Ben kapılıyı verme. Komzek. Pomulak.
1: Komzek.
0: Mollek. Siz kapı olmayırgan adam yok.
1: Kumulak deydi ki kumulak. Sizin kızı kakiltirdik hem size dostlarınız.
0: Kızık mı siz? Siz bunda oz kumulak emez okşamam siz kapımıgınız karga vakta.
1: Ben kumulak emez okşaydır ise.
0: Yok ben... Boğan dikil çoğun kaplayım ben de.
1: Oşuna bir gap bak o nimin nimin diz açık kapta deydi kançı.
0: Oruqlığım mı yok bomsa.
1: Sizin mi akiltip de vatkan deme əslim əmçü akiltip bunda pomzak de bunda de koyduk o hılgı.
0: Kalıp bu taşmayı baktısım deydi
3: o. Şimdi o zikrin işkinin kallamda adepti bir yüz tekli atrapıdı, tokmayı bozdu. Şimdi o 13'nin ki korolla deydi. Şimdi o 13'nin korolla avukatta şu zikrin minkli aldı keyni.
0: Makul.
1: Makul, makul.
0: Siz biraz taşlap, minkotsiz cuma.
1: Dak.
0: Kuratlap, kurtaşlap diken dek bunda.
1: Da sen estaydın. Şimdi o
3: zikrin minkli mazda, çiçavu adepti bu. 60 mың атырапыда.
0: Тұрсынжанды қалланда ба ма деп сұрап тұрмын ғой.
1: 2016-ны ке ягырдың бірсі бар ке, Әкбаржан, кетті онда алса сізге, осыны бір бағалап берсеңіз. Анда ма автомобильдерді бағалтып Bahaltımız hep mi uçurlanı? Evet atıslar dostlar, bazı uçurunlar çıkmaya kalsayım kayıt evet sana buldu, anlayamaya kalsanlar mı? Benim optimobilimle uçur çıkmadı veya ki ben anlayamaya kaldım diye sana buluyor bir yerde işgisi yok ya da kayıtı Ekbercan'ı bağlayıp bir iş için teyye hale tuturmakta. Şikiman 22'nin ki suyudun birisi bak ya, müşün bir bağlı ve sana hale.
3: Şikiman 16'da yakır eğer 90'a lakırsak 55 bin atrafıda maylı kuluktan 40 bin atrafıda maylı kuluktan 40 bin atrafıda. Şikiman 13'den cili, ziho, 3500 bin.
1: 3500 koy.
3: Şimdi 22 Mazda Çiçavu dedi bu 60 bin atrafıda.
0: Ya kalık ya maşının için 2500 koy.
1: Makal temsilik 500 koy. Eski tam tüyüden neyim kopkan dek degen deklam çö.
0: Ey oy kızık yapma 3500 koy 2500 koy de bir maşından bağısını açtadı çö.
1: Oşun oğum şunca olay kül kitem de a maşını evetken anlıkçılarımızdan köylük yemem de.
0: Hoş amdı lekin
1: şuna maç olay külsüz dep.
0: İşkim o tez göz külmem dedem.
1: Külmem. Oğlum külem dem de küldü kaçma şu. Sizin külüş noktanız özgürek gidip de cuma o şurca. İşkim o yigirmiş kendike ruhu seks plus. Müşünü bir bağla pese deydi. Hiç külmeydi kan hiç kim külmeydi kan işlerle külüp duru olduk ya. Hem adam külü atkaşka külmeydi ki. Can kızı kışkılı.
0: Şıkılıp bir maşından bağırsın 2500 koydu, külme hemen şıkılıp. 1800 koydu sizin külme.
1: 2021'ninki Dajon tuyu. Muşunu bir bağlı ve sığadaydı. Muzaffer Can'dan yaptım o bilirken. Ekber Can, ketti onda az bir bağlı ve sığadaydı. Ama aldı dikin bağlayıp da anlayıp değil mi?
0: 2020'nin Feyzo'dan bir sakmayla.
1: Bana, aldık.
3: 2020'nin Feyzo'dan bir sakmayla.

0: Hatta 65 man, ben 70 man öte.
1: 65 mandan 70
0: Kime
1: man.
0: ondan sonra yakır yakır 90 man kırsat 55 man atrafı da maylı kulu kaç 40 man 45 man öte.
1: Ау, хәлләндә бамыды дигән җавап бәрмәпсез җума Әкбәрҗан. Сезләр хәлләндә бамыды дип сорап тикәм дә
2: Yüzme
1: җыл
2: ойу
1: санын бәр.
2: атрапыда дейді, а? Yüzme ойу атрапыда
1: Yüzme ойу
2: хәлләндә.
1: атрапыда.
2: Алай
1: Хы
2: дигән
1: дә. Хөдәй бер гәкып таңлайды.
0: Бағылған машина ұшыр. Ауа, бағылған машина ұшыр дәмет, мен күрләттім ғо. Шыманы шылқы ғазыр ама машинненке, матырым кәмейді, әртенге бұзып қалса.
2: Әші, оны түшен біген кен қыран, оны түшенге әдемлер күрләлейді ке оныға. Bu düşünmeydi adam da o bilmeydi.
1: Sen belki çok kuru düşünsle.
2: Baş takım mı esmana?
1: Çok kuru tepek kuru kılıp kılala isle. Şa.
2: Kılcık adam da küldü onu ga. Onda diye mi?
1: Küldü onu ama? Onda olsa?
2: Kül geldi bir küldü.
1: Muş küldü ga işmesle külü otam silemiş aşılağa.
2: Hey bir maşın yok ama maşında bir nesem. 1800 koy, 2800 koy de pahalı. Bilmem de o.
1: Ay külü otkan bittin lan. Onda olsa küleyle yaptı.
2: Oy mao. Esen can. Dilpak, ha bomapta cuma.
1: Avazınız kaptı bir yerlerde, hiç kemapta avazınız. Bomapta onda uçur beysanız anlıkılın bu mu değil, işte beni bilgilin bu mu değil. Kayıt uçur bir yeri git lan.
2: Bu da uzman mı ne?
1: He.
2: Mıcda kızlık yakılalı demez mi Esli? Ben Esli'ni uçurum yok mu? Ben Ekber'den uçurum yetkisi geçti.
0: Kim o sizin bir nikke daha çok tuyuyor hep de 55 bin atrafıdan.
2: Şu an amrak
0: ne var? Zıgırın üç günlükte rüyko pınar sepöz 60 man aldı kendine. Şimdi o zıgırın üç günlükte suyu rektör sepöz 65 man, ben 70 man aldı.
2: Oldu, makul. Resmi ki, şu an işte gap kılış gibi kemanı. Her güzellik tiyer kimeyi a gap kışı. Yeni bir gapdan kaytırıp, onun da öt güzel gap kaytır alaydı.
1: Hey bu işki ekşen birbirisini pomzektesi birisini taşmaymak diye işimi oturam silem demiş ya da. Deyimiz var mı işte? Kızık yakıp durduk yine.
2: Kızık.
1: Doğru abi buralar da aşında kıl diye eslime.
0: Kızım bu kan 100 man atrafı da kalemde yok değil. Lakin 100 man atrafı da zilende var. Kızımın zıgırın bir nopoz kanınğan. Akıran, naitin, takip, çıkıra, takip, çıkıra, takip, çıkıra, takip, çıkıra, takip, çıkıra, takip, çıkıra, takip, çıkıra, takip, çıkıra, takip, çıkıra, takip, çıkıra,
1: Ciddi abi, yanışın kan lazım bop kaldı. Orunum kan takdim kılış uğrunda. Ciddi kan gerek bop kaldı deydi ama anlık uçumuz. 181, 67, 82, 77, 97. 181, 67, 82, 77, 97. Ben yardım kılalayım, benim kan tipim abi deydi kan dostla yapıp kalsanla. Bir yardım kan bulsanla he.
2: Oo. Ma körük ki mesup kalan bir sıkıp da.
1: Vay bu ulapı mağamaydıgan bir siken tekhe.
2: Dikkat bana alın da siz kaysı körüp onu olsun yoluna otturga, çetke. Hazır yüzünden neye çıkıp bakın okumaydı bu hazır. Belki ne ayeti. Şunda mı yazır?
1: Bu yaşlı balık kentik bu.
2: Yöcünge körüp ki çıkkalı yedik ya. Oy ma bal ne he bopte. Mestim bir sıkıptı ama Yöcünge körük çıkalı ya bak o şu yada.
1: Vay bu mu Muayyip'ten ayrılık etken birisi emez de.
2: Yok ki ağınlar maçı
1: arkasını. Yaşlı balıkken tıkı.
2: Ya bir de dayan dedim o ağın sınatı maçı arkası birisi. Ya bir olsa açtık.
1: O küp gündüzde.
2: Şu.
1: Ma yol bek köyrükünün üstü yaman katerlik mangıl durptu Mirzat.
2: Demiş ki başında istediğin silah arak nesel bir cenanlığa tutuştuk.
1: Üzün bilen mi gidek der iyice de daha onu.
2: He?
1: Bilen mi gidek der? Cenanlığa
2: nesel bir tutuveli hep mandak. He böyle iş gidek yedi içe, iş mi gidek yedi içmey. Mandak he? Cenanlığa tutuveli, üzenlığının kadirini, mandak, kadir kıymetini, hürmetini sakla hep mandak. Daha yıkılmam silah.
1: Doğru. Üzün üzü kadirleşmiş lan yerlerde buldu adette.
2: Hele bir ehl tuşu yap, bir çoğun vatan bir kendisi. Yeni bu hazır çoğun vatkan ballarını açtım, yeni miştahlar bak yine.
1: Miştah yüzsen la, öydükülem kança en sırtıp yürüyüden bal kentten bu?
2: Şu. Sen özelliğin kendin kulağın, dikkat kulağın.
1: Çoğun lan kalkıştı, miştah yüzsen la.
2: Salamet mi ye, ma salamet kim kılcık tesirlerini kıldıkken. Hazır saati 12'de 27 dötti. Uçukum.
1: Onuşap mağamaydı alet taşında alet gidiyor. Mağandı biz bir inkas kıp koyayılcı.
2: Hatta saksılarımızı da koyalım. Biz kopta o da. Hatta lüku kopta.
0: Bir derizini kaptım bir laba sonu. Dokunumuzda 100 man atrafı.

0: Atalabulu en ilgan tatlıma bütün zavutlarla tepkirli kılmasına. Yen bir tıp kalsa, 2021'ninki zavulu, yani akran, oğum olsaydı bir kol, bütün zavutlarla tepkirli takir, bu zavulu onunla 105 bin kola ayrı vatanla buldu. Şimdi ona kuşluk yana 2023 yılında postanılan, konuda marşım ki yenişte yaptım bile, karıran naitim takir, 54 bin anı mağdı, 115 bin kola ayrı vatanla buldu. Anlıyoruz öğür maşalarımızın çıkma 24. yılında postlarına korkma arnaş çıkardı yani yeni nutta 54 kilometre yol mağdı çıkın zavuz kuralarda karada çıkıp 4 aylansı kudu maşalımızda 135 man 8 kilo gayrı vatanlar buldu. Saptos maşaların teori vatkan tutarlar o kazanlar çıkma 22 yılında postlarına dağdın marşızı 50 yıl yaptım bile 60 çıkan bu mu 57 man kilometre mağdı çıkın zavuz kuralarda alaydı pek saraylı kıran en ilgar tatlındaki bunun ortasında 135 bin gayrı vatanlar buldu. Nisan avtomobillerimizin 3 tane daha 21, 22, 23. Her yıl rağında Atal Tersi Dırkoz bağıtı 115 bin, 125 bin çıkıyor. Ama ki Tesla avtomobillerimizin Model Y, Model Y 21, 22, 23. Çoğuşu, Biyoşu edilende Akran Karyan'dan Tolukta bağıtı 145 bin, 150 bin çıkıyor. Kalıgaçta bazat eksi sana buldu.
1: Buldu. Ekbercan da öğür maşına deyin ağızını uçurcan.
2: La iş kitap tap geniş kitap tutulam da tikman adıga maşına oxşaydı desem ma roşan gör.
1: 40 dan aşka adam muşi gapni düşünemem muşina xiyallan tutuyse.
2: Düşendim sizge.
1: Düşendiniz siz qaçta aşna xiyal qıldınız aş. Lekin aşna güdekler xiyal qılsıkan güdekler sual güdekler xiyal.
2: Sizni qoşup qoyadı.
1: Lan peyz oldu lekin. Ha?
2: Sizni qoşup qoyadı.
1: Bir iş bar mı?
3: Ama şimdi bundakiler tutunca alsam özüm.
2: 25-nji sanadan başlap sizden qısınız.
1: Ama dostlar, ama Kaşkaya'daki dostlar, karşı Mingyu Guangchang'la kızıl çırağı bir kalık içip gidip de. Şuna ne olan, ma yol belki tosulup gitti. Şu andaydı Muzaffer Cancı mı?
2: Kaşkaya Mingyu... Şu an birisinde Mingyu...
1: Ya kala kala. Kaşkaya Mingyu Guangchang'da.
2: Mingyu Guangchang, Mingyu.
1: Mingyu, Mingyu Guangchang'da deydi.
2: Mingyu akı canı şu, yu.
1: Aşı, aşı ne yaptı? Benim bir aylık may pulum 1800 koydaydı o varis doktor.
2: Ya maylam köydürüydüm bir ay demek ki de.
1: Oy, bu siz yaman köydürüzken o. Çıkma he. 1800 koy bir ayday. Oooo.
2: Maşınlar yolga çıkıvağın özünün kudunu bilmeydiğen arıkçı bağlarını uçursa 110'u telefon məlum kısak bulun. Bunu da.
1: Buldu buldu. Orının enek orının bilip tep koysanla buldu.
2: 110'u telefon kılıp mıştak mıştak akval var. Ya birisi yetip kaptı. Ya ki məs yürüydü yolun otursa çıkıp kaptı. Degen de geplendi deyip əskerti koysak. Saçılarımız verip tərbiyə işləyip ya üyük apırıp koydu. Ya ki olması bir. Bir xətər yedim məsliq yeşilik içi bu ağırlıkla şu yetip durdu.
1: Ya belki de skilli ki hemen bir gittim məlum kılan. Ay yol diyet kaptı ki birisi.
2: Ha, o işini ben bilim ha.
4: Şükürler arkadaşım bir hedef tutsun ki aslan yaşlıma bizim yatırıp anlamadığımız için işler tükettin hem.
2: Ya buldu. Ha
1: makul buldu. Rahmet. En yakın makala kolay sakçıkandıkiler kep şu yardımda bulduk ki. 2015'deki Luhu Lenshin. Kaç bula etrafıda bula deydi de. Deydi ama Cilil efendim.
2: Şimdi ben ahren kaç bula buldu deydi.
0: Uçuracağız bir Allah'a bir maçında uçurumu vereyim. Şimdi 13. yılda postanlığın karnağını çıkarlarında şükür yetmeyeyim. Maçın ayetim parçası 13. 9. yılda postanlığın 46.500 lira heydi basın anlığıdılar. İşte kapanı.
2: 46.000 kolu 2013'ün kalanında. Ben de birisi var 20 bin kok alam ses.
1: Hiç doğma 20 bin kok satı ben dediğiniz aş maşınağızdı.
2: Bir yarım yıldın ki
1: vay, minne, bırak oldu. O maşınağız mesela aş şu maşını buldu 3 yarım man, 3 yarım man buldu aş maşınağız.
2: Yanıdan pütüller yan bir yerini sarıltı etke.
1: Daha oğam bile o maşınağın yaş küçüğü onla ketken maşını tutsa.
2: Yaş küçüğü oğam bile. O çesteyim ağabey hiç bir yer kul işteken emez onu.
1: Şimdi o yattın ki şofülen, şofülen. Aşkanç pulla bula deydi, dursun can ustamdan maşınız ki. Ekbercan, bir bağlı yaparsanız. Varız doktor, sel poğaça adamı emniyesini dağlaydıgan de alımcan yok. Hey, başka neyesini dağla bak mı de? Ama maşın doğruluk kep oğan dike mi de? Maşın doğruluk ançı mınçı bir gek koydu. Dağlıgı dekmiş bir ayda 1800 koy, mayı kitidiga adamdan dağlaymen diz hil nesir bak yokum. Şuna mı?
2: Ya ben o doğruluk yakım yok, onu göremeyim ben.
1: Maşinasını ben kımat maşina değil
2: mi? Kımat maşina dedi o.

0: Talep başındaki.
1: Nimige.
0: Hadi kuansı yok. Ba taksi nangi bulunu adı da zin yerdi ço. He.
2: 2018'den avtomatik otuk santana adep tuan. Bizde 2022'nin avtomatik otuk akıran bir kol santana adem birisi ba. 38 bin koyga satmez. Ama 18'den vakit kata siz 25 bin koy. 25 bin koy. 2017'nin bek yılan da 15 bin 20 bin otorlu kadar buldu. Şuman zikrimine tadon, bole, nespo, sert, damo dertte. Şuman zikrimine ki iş kol akran, avtomatik kod, boleydin birisi var. 42 bin koyu kaydı vatana buldu. Şuman zikrimine ki sende ayet sevo dertte bu maçı şu 80 bin'den 85 bin kadar buldu. Şuman 16 bin ki sallin ki insan ligine abay bakalıgan. Zikrim bin aldı kendine buldu. Zikrim bin üstü de iş buldu.
1: Makul.
0: Makul, makul. 2018 niki pasat zidun kod bir sketti. 2016 niki suyudun bir sketti. 2019 niki tokmay karulladın bir sketti. Ekbercan.
1: Ne ketti?
0: Aşlanı bir. Ketti yola. Ekbercan'la kışa ketti.
1: Kaça?
0: Hazır.
1: Şimdi bunda karsak mavo. Şeyidin bir sketti. 2016 niki. Kuş başım kesin mi? 2016 niki.
0: Kesin kesin. Şu an başın zaten kanda hallende, taksiden çıkken hallende ama değil
1: de? He, taksiden çıkken hallende.
0: Kuduk. Aşağı işler mi?
1: He, aşağı işler. Şu 15 yılda nimbol demez mi? He, he. Bugün bak, ben bak, çıktı pesle nimkan bası o oturdun. Taz aşu, aşu, tonik terpeden tişi boynum kesip altım o maçın. 10 yıl aydı dedim, ben bir avul demez mi?
0: Numur taksine girip öyle geçiyor mu? Gel gel gel gel.
1: Onu da kaytırıp vermez.
0: Kaytırıp veremsiz.
1: Aşınca kişilikli olamsa çöp et kişilikli yapın.
0: Yani çoğun sayılam tanız.
1: Ya şu.
0: Vay siz üç olan bir John Genç'in ademi emez. O maşinanızla üç olan mihrinizden buluşur mu tez? Ademle üç olan mihriniz yok. O maşina dömür destek üç olan ne? Mihriniz oludu.
1: O da üzemlinki. Hadi gel. Üzemlinki işte mihir muhabbetim var mesela. Üzemlinki vuruk tıkalları, üzemlinki maşinsi. Digen dekçe mi da?
0: He. Sizgi teve nesli. He,
1: üzemlinki
0: o nesli. O yakışken size. Devamlı özünüzü təvənəsiz.
1: Başladın açmayı vardı. Mən oq baxaq oxşumayım, xəxnə vay deyib. Öydükilərini nim qıldığınca, onda qədim emas mən.
0: Bir muhabbət açmadım da açmağın yaxşı. İş kəsib olmaydı. Qaşqanın yol xəyri Qaşqa aerodrom tərəflə qoşun işdə şunda rəvan maşınlar az deyildi cümə Məhsəcan.
1: Bəzim də oylab qalamsız işdə. Başqalarına işdə yaxşı muamil qılıb.
0: Hə.
1: Özlükki yaşıyor, etrafıdaki en yakın adamları yakışı mamul kılmaydıgan aşağı adamların baki.
0: Baba, onda adamlar cık.
1: Oşta kadem
0: bir tepse. Sırtta acayip yakışı. Kayağının işiğe ya ki o başkalağı diye acayip yakışı muamul kılıdı. Şunda isil. Lekin özü en kerek oluduğun, en yakın kıyrındaşlar bulsun, atanıbısı bulsun, ya ki öydeki emrakları bulsun.
1: Bağlı.
0: Bilgi bağı bula, deyip durup, bilgi taza, bilgi yakışı muamul kıp bulanmaydıgan. En yakışını asırtkı verip, da bir çırayları ya ki da bir türülgen kapakları ne? Ya ki taz yakışı muğan bir işler ne? Öyge ekilip duğan çöğüm için takmayacağız. Adamlar yok emez, bağ onda kımanla lekin cümle. Neminan mühim, neminan mühim emez, kim kıymetlik. Sizler için ayırıp, onda oylağınınla yakışı.
1: Şu. Bu da bu da yaşanlar mıdır?
0: He. Doyunğa marap baxdım, bamap duğ birəsi deyib tez birinlar, tez tez deyib.
1: Qaş birinlar qaş verib. Au.
0: Mukafat deyilənlar deməkçi.
1: Maşınınki bək qımmətini amma yaxşı ke deyib tursun ca özünün oylığını deyib to.
0: Hı.
1: Baş bək çıxıb gedik ekan deyib,
0: hə? He.
1: Maqul.
0: Mən bevasitə bu qımmay. Kataşınım deydi. Ha. Ha buldum ha. Dekan düşüdüğü ama kanunluk doğru taksi bolsa, fıntiyen karolla bolsa lazım te. Ötküzü yitidigallar taksi, ötküzü yitidigallar olup kalsanlar 138-991. Ha 31-242-3 numar bile Allah kılışanlar. Dep ben kataşına uçuyor. Saymaçan yol koşulmuş yollar avanken. Bırakılık kıvetsiniz 3-4 bin koy pul kilo doğa dep. Gengo balan aşında dep siz yol köstüptü.
1: Var sependim operasyadım iştikleti de operasyadım iş ne mısınız kısınız tılanlaysız hem doğru hem tez kılışınız gerek işindeydi.
0: Evet doğru uğuşu da aslık sunmaydırız. O operasyan bir gün yerim kıp etti yerimin kılaydı gülümse ya. Kimsin mi?
1: Şu.
0: Molygrenden paliyat padiydiniz mi? Kaç dükkanda adepti ayırt doğru taksiye?
1: Şiyü dükkanda şiyü.
0: Şiyü dükkanda hazır bir vası görsüş bu adı da.
1: Şiyü dükkanda cuma?
0: He.
1: Aşağıda. Ekbercan maşallah bağlap oldu mu ya?

0: Liniya telefon nomeri 400-600-1929-29 400-600-1929-29-ға telefon қылсыңызла, өйіңізге әқсіз апырып, лахиялап, орынтып еріміз. 30 күн әқсіз сынап ішілтіп, су сүптедіке өзгірішіні көрсіз. Ярса, разы болсыңыз, еп қалысыз. Ярымыса, маскенмейді кәндеп қарсыңыз, чәрсіз қайтырвесіңіз болуду. Бір үппін қайжілмейсіз.
1: Авал әқсіз сынап ішілтеш. Yarısı andım pul töləş. Bək yaxşı sülke. İstimalçıların adı tigin maskeldi ki. Əgər yarab qalsa, ayda qanç pul töləyimiz?
0: Həqsi sınav işiltib razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Rəsmiyyət təqi, üsüm əqi ilinmaydı. Həqsi sınav işiltib razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Rəsmiyyət təqi, üsüm ilinmaydı. Hiç çıxanda qoşum çəqi ilinmaydı. Künigi toğır keldiğən pul 7 yuandı mı yetməydi? Nəcimin yuand xəcləməyisiz. Süpətlik su işçisiz.
1: Ayda 199 yuandan 13 ay töləsək, künigə 7 yuan kimi toğru kəməydi ki. Həqiqətə ərzən toxtaydı ki. Texim yaxşı yeri əxsiz sınav işlətkili boldu ki. Yarımısa şərsiz qaytırvəsi boldu ki. Ondaqda bugün telefon qılıb zakaz qıqallığa qandaq soğuqat ba. Köpçilik bir tonuşdurvəsiniz.
0: Bugün qızıqlıniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon qılıb zakaz qılgallığa bir pun pul amay 4 qıl soğuqat beyirimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperatörünü 5 kodluk tanşaysız 3 sekundda ısık su düşüdüm. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık, süt talkının eritiş, əsəl suyu tayarlaş, kahve, çay demleşki işletsiniz boludu. Su kayıntıp yürmeysiz. İkinciden mənpi iyolluq çaş kurutkusu soğuk kılımız. Kuvveti çoğun, çeçinizini tez kurutudum. Üçüncüden mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Törtüncüden 399 yuan kımetedeki yel kazan soğuk kılımız. Yel kazanda kakla pişirildiğin tamaklan əmmisin etkili buludu. Meşgulatı adli. Yukarıki tört kıl üskününü bazardan setip alsanız 2000 yuan yakın pul xərcləyisiz. Bugün bir pun pul almay soğuk kılımız. Su tazguşki erişiplik almay, aile elektrik üskünsüge haksız erişsiz, erzan toxtaydı.
1: Berdiğin soğuktanla köpken, Nurziye, aldın telefon kılan 30 xeridarga itibar varken, şundak mı?
0: Şundak, Kızıqliniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929-ға aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp veriş. Su tazguşunun süptüge 3 yıl yadroluk üskünlerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılıçtan bəhraman boludu. Adatta su tazguşuna setip alğandan kiyen süzgüş almaştırışqa pul köp ketidu. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp bəsək, kəm digende 2000 yuan tejab qala alaysız. Bu itibar pekat oldun telefon kılan 30 xeridar qılıba.
1: Nurziye şundaq iniq tüşendirdi. Qandaq talla çakıda konuladı samba bolduğu deyemen. Pul tejaydıgan pürsət, itibar paalitini koldun bəmən. 30'dan her vaqt tuşup getidu. Programımız axırlasa soğuqat beriş əməldən qaludu. Bağası mı əsli qaytudu. Əmdi bundaq paaliyet yok. Pul tejaşını, süpətlik su içini oylavatkan anlıqçıla dərhal Qızıqliniya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon kılın. Kancı baldur telefon kısınız, sanğı eriş pürüstünüz şun çükep oludu. Kiyin kalsınız sankanmaydı. Bu qetimlik paliyetini yeni bir qetim təkitləb koyay. 30 gün əksiz sınap şiltisiz, yarımısa şərsiz qaytır oludu. Yarısa ayda pəqat 199 yuan töləysiz. 4 xil soğat bir oldu. Aldın telefon kılgan 30 xeridarga bunun da sırt yana 2 xil məxsus itibardın bəhraman boludu. Haqsız orın tip berdi, seçtin kiyinki mülazimət kapalat kege. Bugünkü programımızdan məqsidi köpçülükni az pul bilen su tazlığı setveliş. Pekat bir qancılsan qaldı. Texe telefon kımıgan dostlar vaqtını çan tutup Qızıqliniya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon kılanla. San çeklik, fırsat ganimet.
0: Bugün Qızıqliniya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon kılıp zakaz kılgallığa bir pun pul almay 4 kıl soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperatörünü 5 kodluk tanşaysız 3 sekundda ısık su düşüdüm. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık, süt talkının eritiş, əsəl suyu tayarlaş, kahve, çay demleşki işletsiniz boludu. Su kayıntıp yürmeysiz. Turmuşta pul tejimesek bolmaydı. Su tazlıgış her gün işiltidigan bütün oildikilerinin salametki münasebetlik turmuş buyumi. Derhal kızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'a telefon kılın. Fırsatını koldan berip koyman.
1: Bugünkü paliyatdan mazmununu bir tekrarlı ötey. İnsanlarda tutulanla. Üyünüz kapırıp əksiz oran tüperdi. 30 gün əksiz sınav şiltisiz. Yarısa pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buludu.

0: Yarımıza şərtsiz qaytırırsanız boladı. Bugün telefon qısınız aqıl toqtuq sudan. Mənpi iyonluq şaşqırtqoş, mikro besimli qazan, yel qazan soğuk qılındı. Aldın telefon qan 30 xeridar süzgüç üzükini 3 yıl haqsız almaştırıp bir iş itibardan bəhrman boladı. Dostlar, tecəş kün ötküzməyən deydikənmiz bundaq itibar pahaliyyətini qoldan bir qoysaq olmaydı. Bir 5-09 şiyyü şənçvən su tazıqışını ərzan setvəblə qanmay, soğuqatqı erişidikənmiz. Dərhal qızıqlanıya telefon numarı 400-600-1929-29 telefon qılın. Cəmi san pəqət 30. Hazır, bir qançılı qaldı.
1: Köpçülükke bir hesabat qıpberey, adatta su tazıqışını əzan boğandımı 3-4 man yüvəngi setivalısız. Özek almaştırış hakkı, materyal hakkı, öygü berip mulazimat qilish hakkı gibi bir monç pul ketidi. Bizden bugünkü faaliyetimizde haksız orın tüperimiz, haksız sınav şiltisiz, ayda 199 yuandan tölisiniz, 13 ayda aran 2588 yuan boludu. Yani kilip 2000 yuanga yakın soğat berimiz. Aldın telefon qan 30 xeridaga süzgüş özgini 3 yıl haksız almaştırıp berimiz. Su tazıqışının süptiga 3 yıl kapalatlı kılımız. Manu bu az pul xajlap çoğun iş becirgeldik. Hazır eşkin bıraklı bir monç pul xajlap nesil setivilişini xalamaydı. İktidar bahanı süpti yokur buluş istimal şekli adetki ailelerge beklemaz geliydi. Onun üstüge pütüllay haksız orın tüp yerimiz. Setiştiğin keyinki mulazimet kapalatki ige. Orın tışta avarçılık uçuraştın, setivalgan dinkin eşkimden karı bulmasıqtın ensirmeysiz. Barlıq meselanız bırakla el kılımız. Hakikaten pulunuz, küçüğünüz tecilidu, könlünüz hatırcan boludu.
0: Nurziye şundak inek düşendirdi. Kandak tallaşakı da könlülerde samba bulduğu deymen. Pul tecaydıgan pürset, itibar pahaliyetine koldum bemen. Utsan her vakit uçup getirdi. Programımız akırlaşsa soğukat bir iş emelden kalıdı. Bağası mı esli kaytudu. Hem de bundak pahaliyet yok. Pul tecaşını, süpetlik su içini oylavatkan anıqçılar derhal kızıqlanıya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılın. Kancı baldur telefon kısınız, sanğı eriş pürüstünüz şun çıkıp buludu. Kiyin kalsınız sankanmaydı. Bu katımlık faaliyetini yeni bir katım tekitlep koyay. 30 gün haksız sınav şiltisiz, yarımısa şersiz kaytır oludu. Yarısa ayda pekat 199 yuan töleysiz. 4 kıl soğukat bir oldu. Aldın telefon kılgan 30 xeridarga bunun da sırt yana 2 kıl məxsus itibardın bəhraman buludu. Haksız orın tüp berdi, setçinin kiyinki mulazimet kapalat gege. Bugünkü programımızdan maksidi köpçülükni az pul bilen su tazıqı setveliş. Fakat bir kançıl san kaldı. Tehe telefon kımıgan dostlar vaktini çan tutup kızıqlanıya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılanla. San çeklik, fırsat ganimet.
1: Turmuşta pul tecimesek olmaydı. Su tazlıqış her gün işiltidigan bütün ailedikilerinin salametki münasebetlik turmuş bu yeme. Derhal kızıqlanıya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılın. Pürsetini koldan berip koyman.
0: Nurziyanın faaliyetinin təpsili düşündürüp bəgidigi rəhmət. Faaliyet məzmununa yeni bir qatım dəp birey. Haksız apırıp orın tüp berdi, 30 gün haksız sınap şiltisiz, yarımısa şərtsiz qaytır oludu. Yarısa pulni eyga 199 yandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Soğukat berildi. Aldın telefon kılgan 30 xeridar bu soğukatlardan sırf süzgüç üzükini 3 yıl haksız almaştırıp beriş. Su tazlıqışının süpitige 3 yıl kapalatlı kılıç itibarıdan bəhrman buludu. Ahır kıpırsatını koldun bəmək. Kızıqlinya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929 telefon kılıp haksız şiltep sınap ekan. Hürmetli radyo anlayıcılar programımızdan hırlaştırımız programı riyasetçileri Roşengül Basit bilen
1: Uşur Can Hızır
0: Nüvetçi Muharrer Zafer Memtimin
1: Hayır hoş dostlar
0: Hayır hoş

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bizi bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokuslıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet terisi bulan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen fokuslıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz gelidu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Foku markasına alayda katılın. Fokuslıklaşmayları. Gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz gelidu.

0: Şunda olsa programımızın başlığı olduk. Radyo aldırdık. Bağırlık anlayıcı dostlarının programımızın katlaşıkı teklif kılımız. Kını tordaşla, radyo aldırdık dostla. Şu Vişin ya ki
1: Vişin.
0: Bugün doyunda başka yer bu var. Şüphin hava kırsanla buludu. Şüphin hava ve şu Vişin Pink'teki uçur gezi şarkılık radyo aldırdık programımızda. Şüphin havadaki bir vasit körtüşümüzde katlaş kaysla diye ümitte sizlerine hem teklif kılımız dostlar.
1: Şimdi dostlar, kaysi yolları kitap atısla, sizler kitap atma yollarını kazır katlaş ehvalı kandak. Katlaş kıstamçılıkı bağımı ya ki ravan mı digendek. Bir hatar yol yürgen asasla öz onla kitap atman her kaysi yol bilekledin yol uçuru imayı gaz uçuru ve sanla buludu. Onun başka ortaklaşıdığan temel ranla bulsa ortaklaşsak buldu.
0: Ve işin numarımız?
1: XG 1074 FM.

Kine o da olsa dostlarımız bu şu uçurlarını yazış arkalık katlaşka, callık uçurlarını birip, yakış paranlığa ortaklaşka, görüp oğaj, nakş köy isil müzikladın ozur ağaç manga izle, onda olsa başlayıp gettik. Bu şu İnkas rayonu'a bir uçurlarını yazgaş olduktur onlar, şu pekodaki dostlar. Yollardaki dostlar, valak bir kolay olsa, ha, bir hatalık dikkat kığa asas da, yol gazma uçurlarını olsun, bəgəş. Mesela o sorgaş manga izle, gönüllü keyfesler yer bozundayımız, yollarınızda.

0: Uçurlar qarabaq elə,
1: bolsa. Boldu, boldu. Proqramımız başlanış bilən tanla Zöhrə xanım, özünki proqramını anlağat qalığını bildirib, uçurlarını qaldırıbdı. Onun onun başqa qaplanmı şundaq ki, Hidayət qız bilə Adilcan kəldi, deyib uçurlarını qaldırıbdı.
0: Rəhmət, şübin qaldıqı dostlar qarşıq, mən kirdim mu, deyib Aytursun xanım, kilinə, kilinə qarşalımız. Şurla qarabaqayla yana, vay məcə əzizcəm şunda şu. Ey bir qulunuzda moto, bir qulunuz telefon ketib qalmagan sizə, xətərlikə, vallay.
1: Xətərlikə diqqət qılın, jumo, vay məcə əzizi. Yana dostlarımızdan Jahan Kezər, Xongguangshan yolla intayın ravan degan fikrini qaldırıbdı. Buldu rəhmət fikrinlarga.
0: Ey turdaşlar, turdaşlar, siz qarmay turalı telefonu bir dəm qarmay turalı mən.
1: Oy, nimiş oldu? Onun başqa
0: buzulub getdi mənə belən boldumu qarmaqlar desəm onu məsləhət bu şu çüşkürük nimiş qarvası yoxub getdiqan da deyim mən
1: toxtab qaldı ha şunda qat degəndək qitib qaldı
0: şunda gələn ay hep şu adı bir vaqraysam əmmal telefonu qarıb yox deyib atdılar mənə
1: nimiş boldu ki deyibdi mən jumu yürgünni
0: içimdə kirkət də var içimdə Hoş dostlar, yine Xongguangshan yolu Ravan deydi o, he?
1: Onun başka Şirali, he? Nemven koçisi Ravan deydi o.
0: He, mentimi versen, mentimi versen, Ahmet Çakan bile anlattım. Kuaz Ahmet Çakan bile anlattı siz. Tonumsak Ahmet Çakan bile anlattım de
1: buydu. Tonumsuz ya Adılcan.
0: He, kumudum. Dungjin, Dungjin Changauja. Ne o, Dungjin Changauja Ravan deyken şakırcan. Ne? Hazine uçurlar qarabaq elə
1: hə onun başqa Abdurrahman som kiçimi Abdurrahman akımız özünün proqramını anlavat qalığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Yəni nurgulğan dostlarımız var ki, nə amin gülədimiz mi var ki, mana hə xeyirciq dostlarımız var ki.
0: Doğru. Xoş şunda seni uçurladın.
1: Nur Məmmədninki avazı uçur var ki anlaylı. Oy. Miyədim bizim muzikantlarını bir toxtu deyli. Ana lekin başlayılı.
0: Hoş.
2: Adılcay, Beyaz Kuz, Yaşınıflar.
0: Yaşımsız.
2: Yaşımsız. Bağa da bendim. Nonga Pep, Yorun Yolla, Kutur Alacan'a.
0: Oy, buldu, rahmet sizge.
1: Gulinin ki avazlı Kutur Vakya, anlayın. Adılcay, Beyaz
3: Kuz, Kutur Alacan'a. Bağa ben Mağla
1: Buldu.
0: Buldu, rahmet. Çapçalın ayısı da hava uçuktaydı Osmanka.
1: Zdenin avazlı kutur var ki.
2: Adılcan, başlılık müzikten nakçıdan en iyisi özdan getirmeni ne? Zdenin avazını bakıyorum.
1: Adılcan, öz eğitkan.
0: Asar sen bu şu müzikini üzem çalıma.
1: Öz eğitim o keçice şu nakçıların eğitip. Ettiğin ülge ettim bana. Tayyarlı kılıdı.
0: Ben müzikini ben akşam keçit çakandım. Sevi hala, sevidin salam. Dep geldim.
1: Hello,
0: deb. Bu ne o, şu da yazıttı?
1: Sevi adette, vii, ben geldim, menden salam, deb kiletti.
0: Tamam, bu avaz verirsin, tamam. Bana şu da tuyul. Hello, sevidin salam. Hoş, yine uçurladın. Nadir hanım deydi o, minin mu ba deb.
1: Ni mu ba Nadir hanım?
0: Ni mu ba, bu sizdemde.
1: Göreyli.
0: Nimiş oldu yol buydu birisi taş çakıl tuttu şunu tatip et kuyusun nimiş oldu
1: Yollar
0: Olaydı iş yemezken yolları mı tıkıyı tuttu şu
1: Minamı bana minamı bana bir 107 de tut demek çok şeydi o
0: Ömer bir üstü nadire bu tayini yok bir video iken bu iş kadar heyran kalktı ki Ömer
1: Tazı maskeme baktı o agep bilene video
0: Şunu deyim ha
1: Nurnika

0: Cihan kezdi mi degenle, vay men geldim dep degen bana ifade öldürüp bana şu pinhodaki balla kızı atı da bana
1: ha. Şu pinhodaki balla cıllıkçı mı bugün? Ay şaşkı bu balla.
0: Ojina uçurlar qarapa qayla onda olsa kega uçurlandı. Şunda oyğanlı etmə də qursaq Məmtikamın bir uçuru var ki bir
1: alı idi. Məqul Məmtikam tapa ya. Məmtika siz nədə?
0: Məmət Çinikam.
1: Mən ey.
0: Künəsinin havası bək yaxşı deyildi o. Adılcıka, Hidayət gör, yaxşımsız, biz qomullarda hazır nayaqqaş ayalım bilən billə anlaşatımız qupanışdı, tonu degen pullanışdı vət dox deyildi.
1: Məmtikamını tapdım mənə.
2: Ben Bahadurcan, seni Hidayet kız yakışı bu.
0: Yakışımsız.
2: Ben bugün bütün Sincan'daki okusuzlarının 42 ceketimde okusuzlar bayramda
0: size
2: aradığımda tüm kalbimde kısmını tebrik edeyim ben. Bütün okusuzlarının tüm sabahını hep bir sorun işte bu olsun.
0: Rahmet.
1: Rahmet.
0: Özdürge.
1: Şimdi öz halinin ki avazı kutuyor belki anlayalım mı?
0: Allah bakalım.
2: Böyle tüket abicem, Hidayet Kulkandır'a havalanı yaşmış.
1: Yaşı.
0: Rahmet.
2: Güzel ben Armeniş kırık bize abicem ha. Yıllık Armeniş'in elini çektim ama.

0: Adam, millet
1: Kim
0: gelgine.
1: kimle dayı
0: Ya
1: kız?
0: şu günü daha
1: Baba.
0: bize yiyişe hemen aldırdım lan. Sayılır. Bu durum hangi pekler misin? Seyma sen orada ayrılık kız. Miren şansını aldık geldim yıllar avancılık.
1: Bolu'da rahmet.
2: Buldu.
1: Bege uçun olsun.
2: İsa canım. Men Qashqardan to'g'ri taksi haydaymanmi? Oydirimda turg'ili bir soatdan oshdi. Mo'ng nimish qizoqqas tushmaydigandu deb uchur yo'llabdi. Nurmammetjon. Adiljon, iliqini nadan setib olamiz deydi. Ashini, ashini deydi.
1: Men ashu mening shipping xovrim kirsangiz bo'ldi.
2: Ashar isiqliqchimi? Onun başqa qahar, mening uchurimga bir maslahat bergan bo'lsangiz deb siz sizning uchuringiz Anlayalım mı?
1: Kanda uçurdu.
2: Bana üstü de bak yemdi. Sen vakti ötüp tuttu anla bakaylı ya.
3: Ben tünün eskiden de tünün kocanın ki yaşıyor. Şiril o çiçeği burada. Bir masinin kendine masinem şu an ki bak zahmı seyde yine kendi. Onu taktığa meyelim kımıdı. Soğurtuğa meyelim kılıyor. Soğurtuğa meyelim kılıyor. Soğurtuğa meyelim kılıyor. Mesela kırağına karşıya berip soğurtuğa berip mesela eskiden de onsuz meyelim ekip tuttu. Onu Aşkım kanda kılığın geçen diye şey, ben soğuk bunların soğan kim aşırı alakalı şimdiler kılığın da oluyor hemen. Barmen mi gel? CST'nin bilir barmen mi ya, kanda kılığın ne ya? Ben de şimdi onlara çıkıp bakmak istiyor.
1: CST'nin nimdeydi o şu, CST'nin bile alakalı şüphe kalmadı. CST'nin ihbatısı kanda bu işte hem de biz. CST'nin bile bir körü şüphe kalmadı. Aşkı sizge mesul boğan setiş kadımı var o, aşkından sonra ben bilir baram dedim sizle bilen de. Bir sorab baksanız ap diken tak.
2: Yani ufcarla karsak bayi git. Muzihana aldadaki yolda otomobil acik deydu. Ey fulan kaşkara, iştipak yolu iravan. De tuvay ben kuyamayım, hep güzel su kuyalım siz deyim.
1: Güzel su kuyamam siz mi?
2: Yok kuyamayım.
1: Müş kıldınız mı şu yaşı kırk içe?
2: Başkasını kılalayma bunu taza kılamayım. Kıpakmağa yalğız.
1: Kıpas yey sizden mi bile? Mehmet dostum paktı tegeç paktı da 174 tep yasap eve tuttu ona rahmet.
2: Yama olmak çıktı
1: he. Müşünü bir yasap boğucum 3-4 kilo teri pula boğuyduğunuz paktın vakti de derin abi.
2: O çekit kap kaptı o
1: he. Öyle sokçup geçse he öyle sokçup geçse kanak Mehmet dostum. Etiz de tonla peti kendi. Çim o?
2: Onun başka şahı. Anlamadık anlayılı. Ay Özhan nekini anlap olduk. Kaplan nekini anlamadık anlayılı.
3: İlahiyat kız atılacağım ben yana koyuştunuz da taksi çekkene.
2: Buldu.
1: Abir, bir iş kıpıravını abir göstersem, yolu ötüş şangancını işletsem bulamdıkan da o yakı kaytar. Yolu ötüş şangancını boğa ahvalastı da, buldu şu. Abir gösterseniz abir de yine işledi burada. Yolu ötüş bu ise, işledi burada.
2: Şay abla simlik dostumuz yaxşı mı bizim lazı üzgeç anlavatımız deydi o buldu rahmet Andi Mehmetcan'ın avazlı kuşuru vaki
3: anlaydı
1: Hayat ma ürümçinin turpanga yol ehvalı kanda normal çakoy ehval yok Şay Abdullah Şay abla lazı üzgeç anla ütüptü buldu
2: Bağan tarafından yolları ravandaydı o birinci numaralı taksi. Onun başka Abdurrahimcan. Kaşgar şehrinden paylanıp yolla koş yolun işte ravandaydı. Buldu Kaşgar'daki dostlarımız mı şu uçurda önümlük paylanıp kağıysıyla. Vucan Fuda koş yolun işte ravandaydı o tur taksi Rozcan.
1: Yine uçurlarını şunda uyanılıyordu. Şunda okarsak. Kaşgar paylanıp yolu koş liniyada ravandaydı.
2: Yine uçurlar karaylı. Dostlar, canlıq canlıq uçur bəgəyislə. Bir xətləri yol yürgən asasda öz onlar kitab atqan hər qaysi yol biləklədən yol uçuri, may qaz uçuri bəsənlə buludu. Onun başqa qatnaşqa dairə soraydıqan suallarınla bulsa sorsanla buludu. Yəni, şündaqla, şu yol uçuri, may qaz uçuri birə məktimlikin proqramı qatnaş oyun baddi deydiqan dostlarımız bulsanla, öz onlarınki proqramını anlaq atqalıqınlarını bildiriş arqalıqma proqramımız qatnaşanla tamamen buldu. Qızğan qarşalımız.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Şunda olsa yine devamlı uçurlar karayımız. Ege uçurlarını şunda uyanılıp mundo okursak.
2: Mehmet Ali deydu. Qashqadi yol xəbəri Səmən yolları qoş yönlüştü ravan deydu. Buldu rahmet.
1: Uçurlar şunda o karsak yine bizdik uçurlar karabakayla. Azın oğuzdu ma suucu şarkı yolu bile itibak yolu. Şu şarkının garip ki. Maşallah köpke itibak yolu olsa şimaldan canı koy. Maşallah biraz köp azıda. Gidip atka akval bağa. Dostlar paylanıp kılanlar uçurlardın.
2: Yana qaraydigan bo'lsak, Yingbinglumo sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silishib qolgan-a.
1: Veli veli dedi Adiljon tunigan Yusufjonning ko'rish ish qanday bo'lganini qiziqibotman oxirida pas olib degan. Endi keyin boshqush Yusufjonning uylarida qandayroq jidal bo'lganini anglab qolsak. Jisalning davlat yo'li 30-yinchi liniyasi Kuytdan tarafga manganda Urumchi, Ulumuchi, Vulyo degan gap bor. Ürümçi zirikip gettim, kolcuğum anda yani, naradın ayınlayıp gelip, lotta. Yine öğüden çıkıp da.
2: Öğüden çıkıp da koyun. Nurun'un ki avazlı kutur var ki, anlayılayım.
3: Koş. Yukarı bir öte, ben şimdi dağcıyı koşuyorum işte. Maşin azıcık tepkirlikin tutuşu yok ha.
2: Buldu. Dikkan dadının avazlı kutur var ki, anlayılayım.
4: Koşurca yaksınmışsınız. Bugün yerken de sırak tepki bulmuşsunuz, anlayabasın.
2: Adiljon, Adiljon.
1: Ha.
2: Әмді үшчірләні еңіліп қарсақ, тор такси 5550 күйте. Сіздің шыпіңі қанда қачы мән дейді,
1: ә? Мен амын мәй әвәт біре әзірі.
2: Әвәт бәс өнжімі. Ені Мәмет Тұрсын достымыз, күндіміш программыны оңылып, терейдіған пақта 107 килодың ұшмай батылды сәді.
1: 107 кило? Онда осы қылы дейді кәнсіз.
2: Оз кеп әмәс жіп 107 кило деген.
1: Мен шу 70-80-ге апаралайдым бір күнді.
2: Сіз тер баққан ма?
1: Жылқы оқыған жағдайлықы мектеп білен білі бар тұққы мектепкі сағадашыла білі.

0: programımızda Rız Hemra programımız. Rız Hemra programımız.
1: Evet, şöp kaldı ya dostlarımız. Kanıra kozakla içi vatamdı.
2: Tamak yedin la mu?
1: Ne nelerden, nimiye vatısla, nimi işini oyluşu vatısla. Kanıra plan ba tamak yiyiş ki karta. Bunda bir ortaklık.

0: Nurning avazlıq uçarıq.
1: Ariyazat tetrəsə tilə yuxarı deyirəy. Yi çaydan o yollara qoşulmuş qarava.
2: Yəni buludu.
0: Hə, yəni bir avazlıq
1: uçarıq. Ariyazat tetrəsə tilə yuxarı deyirəy. Donlayqa junu qoşulmuş qarava.
2: Yəni buludu. Mən qışqadım bu obligim kam.
1: Bu cidən. İs adıdə yaxşı mə?
2: Buddan tutdunuz. Bayat
1: bilənmə gözə qədər bir qəşəndən lo. Şin moyunu aldı. Yolla atası qarava nə? Hə. Hazır yaxşı.
2: Voy, oxirchi.
0: Alirvama oblikimniki.
2: Alirvama. Voy, bu Yusupjonning ishlari toza azoblik ekan go. Qanday o'tkazyotgansiz turmushingizni urushmay. Ha? Urushay desam urusholmasiz.
0: Ajabmi
2: qiynilib yuribsiz ya Yusupjonni qonda chidab uy tutayotgansiz oyolingiz bilan.
0: Ozap.
2: Benim bu bekletke mecbur ben iki günde bir cidel öydü rahat oynayımız de. Vay kızlık balla vardı.
0: İlke mozdazdan avazlı kutuyor belki anlaylı ya.
3: Sana adıca yaptım onu yaptınız mı?
2: Yaptım siz.
3: Kız dostum geldim ama herkese evlenmem.
0: Nim oldu işin
2: kız dostum bu çaydan da atma.
0: Yadı bırak.
3: Sana adıca yaptım onu yaptınız mı? Kız dostum geldim ama herkese evlenmem.
0: Qiziq somsiyatim aytgan joy bilan dam deya. Toza bilib bo'lmadi.
2: Choy quyyotim dedi. Bu alqam kam birim dedi. Changjang yo'l ravon dedi shir ali.
0: Mana.
2: Ha, voy mana biz uyda ayolimning kayfiyati shunda yaxshi bo'lsin, pulning gipi chiqsa shu zaman shab bide özgürüpla külkü pülkü yoklam çırayı pürlüpla bir noktaya yığılıdı. Tabi lan kırkitimiz cidelge ay şunda rahat işkimizde. Şunda rahat bektik onda uğraşıp yaşayımız cuma bize kutun bilen.
0: Şireliğin ama kızıydı ki bana.
2: Bana da bektik şireliyken.
0: Yani uçurlarını yanılıp karsak bir sonra. Kaşkadi yol haberi, aydırım yolları koş yönlüştü, ravan deydi buldu. Kaşkadi dostlarımız mışı uçurdu önümlük paydalanıp kanaysıyla.
2: Dilnur'un bir gipini anlığımız gibi atıdı, bir mi dedi çukum?
0: Anlaylı.
4: Buru minan yol düşünme yok, çağı gümalına küller kokşat değil mi lan? Hazır ben kuşk etmemeydi o çünkü. Buru da küçükken dokuzunu koyup kaldı. Hazır, uruşu kalsak çok olmaz şu, hazır bak. Pul yerdi, yamanlar baştan gözler beni. Ya bunu da ölçünü zikaptırdı, çoğunlara akışla bu baştan esenge. Ya kiyin zikaptırdı, çıkılıp, azırak tələk anonim deyil, yaksız kalmızda, şuna ola azır. Ya uruşuna ne bir kırkın, bir ne sıram kalmakta uruşuna ne uruşuna ne ki, kaç eğer bir üstü kattı yazı yoluşuna, abudukulaya da tutkucu durdu.
2: Siz böyle günü yaptıken siz ya? Böyle işken bu her bir uyuşsam. Her bir uyuşsam bir yalvuz üzük. Bir yalvuz kiyem. Böyle günü yaptıken siz.
0: Şu an uğraşmadan deptirdikken de Dolnur.
2: Şundayım he. Ma ayalı bilen Yunur anlı var ki cümlesin. He? Dolnur. Hem de şu an uğraşmaydı ama kanda iyi çip aç. Tuhumdan tükündür sizden he hazır he. He? Kar işikten kırsın mı? Ost yapmam sen ha! Bu ost tın mı sen? Ay kişiler değil Nure? Tını sen go! Hoş da ucusuzdan hazır bu.
0: Tını kılım koymayı da.
2: Bana da bambaya hazır. Ay Allah'ım. TV pop gidip sulu var
0: bu. Tom oldu kendine. Tutup demem siz.
2: Hidayat kız Şemşi'den hoş geldiniz. Sizinize selamet olsun, ömrünüz uzun olsun, tutuklu olsun. Bu programını şimdi tegeş anlatımız biz. Adılcan'a şimdi evet deydi, sen bu onu mu de, sizge evet dey mi?
0: Oy rahmet, yak yak. Oblixat takımızı Adılcan kandak, yakşı mı?
2: Yakşı mı
0: siz? Siz minin mavkığa işlerim, minin mavkığa işlerim boptum olmuşsun da kışın kıgaç anlatımız programını deydi. Çinin kış baskaç karan.
2: Oradan çıraylık besipsiz cuma. Ben onunla yakışı.
0: Tallıqandım o çıraylıkını tallıp sile. Baskandım çıraylık besipsile. Mene kolu gülge.
2: Yine uçurlar karaylı.
0: Karısak. Mehmet Ali Baray'ninki. Veymeycinin. Avazlık uçuyor.
1: Keşkade yolu kavere riyas etmiyorum. Şu şikon yanına aldım. Sıklım bir tane aldı kezdim. Yollar koşuyormuş trabancen.
0: Buldu.

0: Розжанныңки авазлык учур кепти аңлайлы.
1: Абидакан идарат чечиген Кошкар жол хабарласын. Кошкар халык багына алып келдим, кошмуштулар аңчайын, рахмат. Ма авазын баянык аңлатым.
0: Ha, boldu, ha? Sizge mi köp rahmet?
2: Boldu, rahmet.
0: Çağıncağın yolları intayın ravan deydi o, ablet.
2: Yeni buludu.
0: Kündü vekşi emra bulup, buludu bana yollarınızı biz emra. Teklimakan kumluğunda tur taksini taşlap, kuydi sahasıge kırgili 20 yıl boptu bana, deydi o, bu dekvan yüce.
2: Bana. Ma 101 sen degen anlık uçumuz. Bir mesele sorup da anlık uçuladı. Köpçilik yakışımızla. Qandaq qığanda öydiki ayal bilen uruşmay bir hepti olsa mı inaq ötkülü bula men tinişlik şunçilik intizar olup gettim bana bir amal gözetsen la men hepti olsa mı bir uruşmay ütü olsam şu hepti nait qadirligen bulattım tecrübeler anlarını sözlep begem olsan la şunçilik mesleğim kiludu. Men 2 gün emez ya 3 gün emez hep de uruşmayı bir yaşap baksam diye ümittim ben. öyle de her hali kayla köpe.
0: Şunda. Yine dostlarımızın kege uçurlağa karamdık.
2: Karayla.
0: Men buldu. Uçurunuzu mensurma. Mensur o bul diyen dostumuza mukabatka erişkendim. Özüm kışkadın. Men Molligren'in bivas köz katnışıp mukabatka erişkendim deydim. Buldu. Nurninki avazlık uçur kepti anlaydı.
3: Şifon, garbi yılları koşuyordu. Şarabanken şifon, garbi yıldı kazan normal gaz verip tekene tımaşıyor.
0: Buldu. Yine uçurlarını yanılıp karsak. Yol vasınki avazlık uçur vayken.
4: Hürriyet'i tutuyor, Bozulu yol kavri. Amışken hoş yolu, Subi Dağsa. Yani güzel bakan dikenlerinin ki yolda nedir, revan, revan tutmak bize.
2: Bulu da rahmet.
0: Yine uçurlarını yanılıp karsak.
2: Necet Cende'yle, Kutullah uğruşup tutsun mu? Bek çoğun şey mi? Sen sırgıda iki şey mi? Sen çoğun şey uğruşup tutsun mu? Yakşı elik. Genel bir katli uğruşmaydıgan, birbiri gepin kınmaydıgan, kosak uğruşu. Kılıp, soğuk münasebetle şekillendirip. İşçimdikini tap tap cimtir uğruşup. Bek çatak ehval. Tekim o. İşçini sıkı vidadık ehval. Çoğun şey bir gep boz, değişip soğuşup uğruşup tutsa. İşçilik sıçık kesi olmuş oldu. Şu uzun kubak oldu durmuştu degen.
0: Şu bu mu doğru acaba? Öyle kıydışıp, bir hıl işçilikini, kuskum dikini tap tap, mandak duruğa gandın.
2: Dom suyu yoktu.
0: Dap diye ütüp çoğu işkileyle. Sen anda akıldın, sen anda akıldın. Ay buldu kapıma, anda kus, mendim ütüp de. Devesse tügeydi o, şuna kuva.
2: Ben ama ağınem ne ayda? Osta da peygen, ayağı ile birim deyip, ayağı aşında, aşında turbalık, 22 gün yakın ayağının yeri var dedi.
0: Osta ama.
2: O işçen pişmanım desem, kırma, çıkma, tamak yeydi, tamakını süp koydu, yemedi mi yedikinden ama. Tamak yeydi ki, yakısı yakınmayı turbalıydı ki, inkasımı kaydırmaydı ki, cüm, neymiş oğunlu mu demeydi ki.
0: Hem de çoğu, lakin hem de bu kıydaş ne, hem de şu ayalladı bağ hem de kıydaş çoğu. Lakin hem de köpünce vakitlerde, ya köpünce mesela, az bir kısım erledi mi şu kıydaş var ki. Hem de kıydaş, ayalla kasrak deyimiz şunda ku. Kıyda koymuz, ekile posman dağın dağ tepçü. Lakin ma kıydaydığa erle, yaman çatak gelmez.
2: Bıçak bir adımız oyunda deyken. Benim yoluşum ayında hep de yakınmaya oturalaydı. Kırdı, çıkıdı, yatıdı, kopudu, yedi, çıktıdı, hep de yakınmaya içim sıkı. Bir günü ahireye bir çık yapayım, muş filan birini koysa almamdı mı ne edip, yürü koyun dedim.

0: İma ayal anlaşımız ki. Ben balalarımdan darısıyla acı şirketli 10 yıl oldu. 5 yıl ağırlıp tuduk. Şuna olan keyniden öyü kırılıp kette çiketmeye vardı da. Uğruşup mı baktım, yakşı gep mi baktım. Tezir kınmayı durup atadı da. Kanlaşma yaptık o. Hoş kanlaşma yaptık o. Yarışıp kalsanız oku tek onun da. Kanlaşmaydı o işim o. Yakşı olmaydı. Ya yarışıp kılanla. Ya ön seti çık getirdim.
1: Seti çık getirdim de sizden.
0: Kanlaşmaya düşme anda.
1: Yenime Ablıhat durdu ya. Ablıhat akımız neyim deydi?

0: Yer belgesi orundan öy setivli şiçametnin şerifi. Yer belgesi orundan öy setivli şiçametnin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulğı yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şiçametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin şiçametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan tavqılada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəlisiz. Paydanış nisbeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'in yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 tabiati bo'ysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal. Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki, o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusliq oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ossangizlar, Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'tirak rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125
1: Qadrli do'stlar, programmamizda almashatuvda anglayotganlar 107.4 qatnash san'at radiosining
2: tushlik yo'llaringizda biz amra programmasi.
1: Yo'llaringlarda biz amra programmamiz. Bu programmani ishlatayotganlar maqtab bir-biriga tavsiya qilishgan yaxshi Abdul Foku Abdulli alohida talab qilgan.
2: Shundoq, undan boshqa Xinjiangdagi eng isiltamni izlash faoliyatimizda Ahmar Vayit un yog' guruch ochiq suvlarini ishlatib mehmonlar uzilmaydigan mehmonlarim oshxonasini alohida talab qilgan va qo'llagan. Shu munosabatlar yuqori o'rinlarga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.
1: Qanday do'stlar, davomli do'stlarimiz uchurlarni yig'inglab bagaysizlar, challoq-challoq uchurlarni berib, programmamizning kayfiyatini ko'taraylik do'stlar. Yo'llaringizda biz hamroh.

0: yo'lovchilar qarapaganda.
1: Bo'ldi, Abdu akamiz yo'lov uchori, nimadan taraflarda yo'llar avan ekan, xalq yo'llarda mashinalar bir oz ko'proq degan uchorni beribdi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa yana uchorlarni yangilab qarsak, orzuyim sizning uchoringizni ham topshirib oldik. Yana Zul Tarninki ovozli uchor ekan, anglaylik. Mən yaxşı isəl deməkçi. Abdurim kamın ağızlı qıçorunu anlayılı.
2: Bunu ziyatı rəfiyat qozunu yol xəvrəyə. O təllə o. Xəvrəncə edəm. Faysul cümlə qızı çıraq qarab malın onları.
1: Buldu, rəhmət. Nurnin ki ağızlı qıçor kəpti o anlayılı.
2: Rizə tıpkət rəfiyatçilə yol xəvrəyə. Boşa yollarımı qoş yolunu şirələdi.
1: Buldu. Miya qaraydığan bolsaq bir dostumuz, çoğ dadam 84 yaş, çoğ opam 78 yaş, çoğ dadamın otçığı bek yaman. Çoğ opam urğandı, çoğ opam yamanlap kiçik balasının öyüge çıxıp getdi.
0: 84 yaşlıq buğumuz, 78 yaşlıq mumamını vurubdu. Vurub yamanlap çıxıbdı. Bu işniki. Balasının uyğu varsa,
1: kiçik balasının uyğu yamanlap gedib toqaram.
0: O kiçik balasının o ayalı yamanlap gelsin.
1: Yani Ayfer'nin dadısı neyim deydi? Oğuk baktığınız mı uçur ne? Ayalım mı anlavadı da, şundak bosum devirey, ayalım pat pat, şundak cimcit, işçim dikine top digende kapak sangıltıp, durvaladı. Ocağda kandak kılma, desenle aldım da otağı kızıp koyup, gek kanmay közge tikilip de karap oturma, cikemez, işki minut kanmay külüdü. Şunun bilen işçi diki gepnen hemen kılışına başlaydı, şunun karta çak çaklaşıp digende kelbop gitdi işla. Ne çıkettim, buldu, hili eskatı da bu amal deydi ocağım. Bu amal mı bolu dike mana? Yani.
0: Ma arzuyum isimlik Allah uçunuz bekçik gezip gitipsiz. Hem de yol uçunuz doğruluk bayağı. Acışıp gitken, öyü kürüp çıkma dedi. Acışıp gitken dikken, reallık münasebet bulmayı degen gibi. Bu yada

0: Ben gaptin depşiriş orunu yok hem de dilo melim kısınız buldu. Ne ama başka münasebet yok ahvalastı da ondak kırıp sizin ondak yeni mi bir kıynap meyli ıksatçı etti mi dakikamız dilo melim kılamızdan tavsiyelimiz şu an. İlanı ki kaçıkılmış.
1: Bugün Tunca Dacı Rayını Sığdırışınız Plik Barıpta 11 Şiki Dacı bilen Avrupa Uslubudaki Öy Gerelleştirip Selinadı Lüçün Yunşan Dacı Rayını Kızıksınız 0991 27 77 777 Telefon kılıp mesela soram
2: 177 Türk Katnaş Sanat Radyosu'nun programları Her minut Her sekund Sizge hangra Programlarımızda Siz ihtiyaclık Kuşurla Üzülmeydi 177 Türk Katnaş Sanat Radyosu Her vakit Siz üçün etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 14.
1: Xo'sh, programmamiz davom etadi. Boyoq anglovchimizning yana bir maslahati borki, qatnashqa doira maslahat berib o'taylik. Aroq ichib mashina haydab bu ayolning nimasini ilib olibdi? Mashinasini ilib olibdi, shundaymi? Mashinasini ilib chiqib o'zi haydab keltiribdi-da endi. Ajrashib ketgan 10 yil bo'lgan xolasida. Shu uyda kirib olib, mashinasini ilib olib haydab chiqibdi. Aroq ichib avtomobilda haydab pravosi öldü deydi. Ağılı bir ay oldu ki pravonu. Demek 11 numur Minko cerimanısı var ki maşından hazır düşken deydi. Yani bunu ben töylemdim hazır. Hazır ya maşını beğenmeydi o. Ya ma vicdanlarını bir taraf kılmağa ayak olası da bu vicdanlarını ben bir taraf kılam diyeyim de. Katnaş kanunu da kıran. Abdümobilini kim eydep katnaş kanunu kılıp kıran olsa şu cezasını üstüge alıdı. Herkes o başkala eydep cerimanısı çürütüp siz üstünüz kaldı aş yok. Eğer hazır hem de açta koyup bırak. O maşinin kaçıncı yılın maşinisi de Şınyan kıldığın çağda kıran. Bu takışıyordu dana Şınyan kıldığın çağda. Şınyan ütep kesilen bu maşinin eydi gül olmaydı. Eydi yenmeydi. Eydisil çıksılan tutudu maşinini. Bu hala bu hala olası da beraber eydi yenmeydi. Şınyan kıp durup eydi yemiş. Şimdi dakika o. Şınyan kılıçtım buruğun. Bu maşinin pütüm vicdanlarını yumus Şınyan kılanmaydı. Şınyan kılanma diyen gep yolu çıkıp eydeş konmaydı. Eydi yenmeydi. Şu çağda takışıdı. Şu çağda özü kısı buldu, özü gibi boğurup birin. Hazır hem de maşını şunda cermanıga koyup da siz tölümen onu. Kim eydep kılap kısa şu üstüge alıdı. Ulan da şu siz dilo malum kısınız oldu ki. Bunda ehval depçi. Dilo malum kısınız oldu. Siz ulan münasibeti yokken koşkan da mesela. Şunda ama.
0: En yaxşı şu Adiljan degendek deyil o məlum qılın. Yana dostlarımızın kəyə uçurla qarsam Abudu akımız yolu uçuri. Danlıq dönlə hazır çıravan ki itibak yollarımı ravan digə uçurun. Evet, buldu rəhmət. Onun başqa ismi yox dostumuz da. Oydurumdan sonuncu tərəb ki manqa yolla ravan deydu. Buldu.
1: O Adiljan nəsiyyət qıb qoysaq oldu da bu işkisi gə. Mənim 84 yaşlıq boğumuz mən nəsiyyət qılamdım mən de. Qanday gap ham sat tomam deb o'ylab qoldim.
0: Qanday qunda qig'il bo'ldi.
1: Silib ballar o'g'andikan siz siz navris o'g'andikan siz kirib chiroyli qunda.
0: Sizlar aplashtirib qo'ysanglar bo'ldi.
1: Aplashtirib chiroyli. Ashkisini aplashtirib qo'yganlarimda u cho'ng.
0: U yoshqa bo'lgandan deb bir ishlarni qig'il bo'lmaydi shundaymi? Yana aplashdi. Sizlar o'tirdimda ko'riklik rol o'ynab. Voy cho'ng apa, miya kila, cho'ng dadam miya kila deb bir vaqt tomoq sirtqa aytqanlar. Yoki uyda yig'ilib tomoqlarni itib toza. Bezi o'xshagan tomoqlarni bir choylarni quyinglar, shuningdan aplashib qoladi.
1: Munda qilamsiz ya. Onda qilsangizmi balki men ballarning yuzi deb ma'qul deb qo'yib, yenib kirib, ballog'i debsa deb bu bo'g'ingiz, momingizni yana urib ketmasin. Yuzimni to'kdim ballog'i deb. Yine
0: yomonlab ketgan qilib tekilib qolgan.
1: Yana ne o'qib ketdi, endi yana bu o'choq onash, yana yomonlab chiqib qarang. Siz chu bunday qiling, qarang siz navris bo'lgan ekan. Chiroyli bir guldim birini elab qarang. Chiroyli romantik chu, odamning ko'ngli qirmaydi qarang. Ko'ngil degan qirmaydigan narsa bu. O'sha chiroyli romantik taza. Güldün birini elip gülgi çıraylıqa çoğun baş kılması kekdek nesilin birini peylap çıraylıq uğrap bunu
0: çoğun dadaşının
1: çoğun dadaşının yak çoğun dadaşının namı da zekirsiz çoğun apanızın aynıq çoğun dadam kışırıp da kırsam muşta muşunda kıpbegin dep
0: oy ondak dese oy özü kelsin o adem dep turvaz konak oldu
1: tutama getin Allah'ım onda burgan de Әнді өз қыжылы оп қапты, әнді ма яшы чоң оған декен, әркет құлайсы, маған саға әвәт чоң ана деп чо, чырайлық, дастықан да болап чырайлық, әкірсіз қараң, чоң апызғы берсес, чоң апызғы әмді аң чөмі чө, Uçun apaş memde ayal kişi oğan kan çoğun için nazlanıp koydu deme.
0: Kıydap koydu.
1: Kıydap koydu. Bana ya bana apa onda dep kaç. Oy çoğun ama bunda kıl dep çözsün. Ağzını tatlı kılıp körük şükür ol oynayıp. Biri ütsiz. Eşkı ben beğedim üzen kaydı o degen dek çoğun. Kıy ütsiz. Enin kendi çoğundadığınızın yanı var siz. Çoğundadaşlığa maskildiği an çıraylık. He? Da peçe toy tökün kıvaz kaya gidek mi dek bu çoğunluğunun peltosu var. Ya birini alamsız ya ben de çıraylık soğuk gibi atadım da bir maca aldım bir şey alamsız çıraylık. Ya bir saat alamsız mı da erle çoğun dadaşla yakış gördük hani çok köngüldü ki. İlip oy çoğun dada çoğun anamın şuna kışkırıp bağırsam turu bir mucu gebni kıldı yaş çoğun olup kaldı çoğun dadan. O şu adam o işim ağırıp kaldı. Nurgun japanı çekken çoğun dadan. Ancak ahvalını sorup da balam deyip kırgızdı mine. Sunu nurgun yakışı gibi onu kıldı cuma çoğundan ayıda ulturup bizge ayıda ulturup. Deyip ço. Çıraylak yapılını buruk ütmüş japa çekkelerini iski kallığını çoğundan hızlan. Yani bizge terbiye kakışmış da deyip beydi yakışı gibi onu kıldı deyip çıraylak yapılını deyip çoğundan hızlan. Soğuk salamını birisi ma çoğundan man muyunda kıp. Ekir pedi gente, çonda da depço. Çonda dansı bir ses.
0: Kanda bula Adilcan.
1: Şunun ula ikisi iri de aval. İkisi iri birbirisi bile ötken küllini yu eslep yu botladıp iş çağırıp birbirisige. İkisi aval iri de o. Enin kendin bir vakit tamak korlaştırsile. Liyemiz cem bulup de tamak korlaştırsile. Şunun ula onun aldı da ballanın aldı da cem bulup tamak yiyeş. Mani opse, mani berip demeydi dağa ballını aldı da. Şunun ulan
0: üyge berip
1: keçirdi. Sen rossa aldın mı ya mani opse ana deyişenmeydi. Şunun ulan o çay erip köngülleri erip tuğan çağda jem bulup eplişip qaladı.
0: Hey,
1: tamam. Mani mani epti anı mani epti köngülümni aptı dep da täsirlenip jem buluş tamıq yeysle.
0: Çoğunda da işte mən vursam mana soğat aptı. Yani vursam bulam dini mədəbni oylap qalmısın
1: məyli bu. Oylama sen bu.
0: Obdaş ke dep çü.
1: He, munda jöndeyimiz deyim o işte. İşte qılğan siz. Bulam dike ma amal em dep.
0: Bop mu qağa dek bir yerlerden yani şu bulmaydıgan dekli o.
1: Dudamış.
0: Çoğun opaş deydi de vi. Kanda herkit kolaysız buldu. Beni urganda herkit kolaysız emes de. Taz ur de. Emdi soğatlarını götürüp özgemey senden evetti ma edip. Onu birini deydi. Çoğunda da sen yine soğatlarını götürüp çoğun apam evetti. Dese. Oy obda işke menden tayakını gümbü gümbü bağın. Yep durup bu bağın soğat evetti dağa işke. Hele bulamdın ime bu uruşumu deyip kalmışsın.
1: Sıra pekın haçta kapatlaştırıp koymam siz he. Şuna mı? Açılaylık. Keltir eleyiz.

0: Жырлан укпуламады, мызай
1: Мендикэ.
0: жыйык жырлай
1: Ау,
0: келген экен.
1: кызбалдын, кызбалдын мен хаппа мудум.
0: Hmm.
1: Аш кызбалдын отанысын хап болдум мен аңлап азыр. Бу той кылган икенбиз. Бир ишки жылгычы мавы еңи яче деп. 3 жыл дешип кетип той туткуда. Еңи яче булуй бермейди. Ким пушайман кылды, ким пушайман кылган орныга келем до учагда. Деп Нурбием ханым ачык кеп кетти мына. Юсупжан деген ба. Я ажырышып кетиш керек, я өтүш керек, чыдап деп. Әр хил мәзәтлем йөри төшләр.
0: Вуйинончан Шимали қош линияда Раван дейді Мердиян Сеншің болды. Ақкептәнің ки авазы құчыр ба ке аңлайлы.
2: Болдықын ел қабыры, Жәнеб Ахмет Сеншің дай тарау.
0: Болды.
1: İmam canına uçuyor. Emme uçuyor aldık ya. Roz canına uçuyor.
0: Danlıktanlar, Ravan kendiydi o Abu Doğakımız. Buldu. Rahmet. Yeni uçurlarını yığınlaylı dostlar. Yığın yığın yol uçur bilen təmirli geysle. Yeni karsak. Ali deydu. Şu Сәйфияны алдыдан тауысан қарап маңдым, юллар аван дейді. Болды, рахмет ұчырыңызға.
1: Қарғай қыз, сіз чүмін да қылын. Ояныңыз, чүгін қайнапын ойғы маңыз таң берін. Білі беріп, білі етіп құпап келіп, ені білі беріп, ені білі қайтып келіп, ашында қылей бәсіңіз, бара-бара ұшылып кетеді.
0: Тоғыр дейді ұчымы, қарғай қыз мы тоғыр депті.
1: Şunu bulduğa şiken de.
0: O mu bulduğa yakşı aman.
1: Siz top durun hemen. Siz verip gelin hemen top durun. Kopun he. Hem nim bol diye. Bağmayı. Ey ondan bir yılağını çim dedim ha. Dep öyle. Onun hükün hep kılıp. Ne çöğün hemen berat kadın. Nimiş bağmayı tıkız. Dep öyle.
0: Beri vestik apsı buldu. Kızım kemen buldu. Aş öyün sürüyü vırın demdi o tıkı. Onun birini de gül olmaydı. Yine fıçırlarını yanılaylı. Kilovatka avazlı fıçırla. Dip gideyli. Karsam gülüye. Yağludun rüyda tırıp karapmandım. Yolla. Ravan kendiydi. Buldu rahmet Abdurrahim Kamna avazlı fıçırı.
2: Rüyüz yetirip et. Hoca da yol sayarı. Garba azar diyorum. Garba ilerini yok yoksa tutma yok yoksa kayıpmanı yolları var.
0: Rahmet,
1: çok güzel. Ben o kuşaş, öyün taşlap, sırt işte gelici kessiniz, onu şu demiş dedim. Merdiyen, kepli
0: özgürtin,
1: toy kılıçtın burun işki gözüyle nobdan karan. Toy din ki, lo peynek bile karan.
0: Lo peynek bile karsa aşında buldu şu.
1: Yol xəbəri birey dostluq şimali yolu qoşluniyədə az çılabandı nur nur uçur ya rəhmət.
0: Buldu rəhmət uçuranızğa. Tavçıda panzı sizdən uçuranızın tapşırıb aldıq. Mənə yana yanlaylı. Yeni yeni yol uçur bilən təminli gəslə bir xətər yol yürgə asasda özünlə ketibatqan hər qaysı yol biləklərdən yol uçuru may qaz uçuru bəsənlə buldu dostlar. Onun başqa məşə qatnaşqa dair soraydığan suallarınla bolsa sorsanla buldu.
1: Sorsanla buldu. Hə? Nosa dostlarımızın köngələramığı yenə şox küylədim bir anlamdıq.
0: Buldu anlaylı.
1: Dostlarımızın uzoruğa şox küylədin qaran.
0: Şox şox küylədin nimə?
1: Mən anlayımız.
0: Maqul.

0: Hoş geldiniz dostlar programımızda almışladık. Anlavatkın Allah bir yüz yedde de tört katına sen et radyosunun.
1: Yollar ağızda biz Zemra programımızı.
0: Yollar ağızda biz Zemra programımızda almışladık. Hmm. Mav kompüterde meslek görülüp hep dostlar. Hmm. Can kıda kaldı. Devamlı huzur ağız sunayla. Huzur ağız manga izledi dostlar. Uçurunlarını yollar ağız turunlar sen turup nakşidinkin devamlı huzur yetkisinizde.

0: Uzun bu tüke bil bir yay çıkmağılı.
1: Şu.
0: Mağdık hem sen.
1: Mağdık.
2: Dadu, Abdumabal'ın tüylükini bir içip ver ha. Sınımla mənzir körtmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bicem turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, birden sergidep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Hacet soğukken.
5: Nim diyen çıraylı.
0: Balam, balam, gözüm açı.
1: Gel kısa ulan çocuğum. Ayak mısın?
0: Balam.
1: Gel kısa ulan çocuğum, kutkuzun lan.
0: Kutkuzun lan.
6: Ata anılar vəqədən keyin qancı pushayman qılsanlamı ornığı gəlməydi. Keyinki pushayman özünge düşmən.
7: Balınızı köyünsiniz, balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıqarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Hürmetlik radio oğluqçılar, anlatqınınla 174 qatnan sanat radiosidan bevasitan tutulatqan qanun sizge hamra programisi. Programimiz Şinjang radio televiziya stansiyasining yeng taratqatçisi Suluşitingda masqaramda anlatılıdı. Programimizni Suluşiting aptisinimi anşınlanı qarşalımız. Qanun sizge hamra programimizni Türk va tırıttıqlarını pazarqa salgan Tırıt Soda çekirşirikte alayda talap qılgan bu orınğa köpten köp rahmat etimiz. Qayna dostlarımızdan kaygan uçurlan qarap baqsaq, Torta Siroz Can Xushkepsiz qarşalımız Hongguangshan tırıplar avan kendip tırahmat. Merdiyan apendim, Altay yolu kütürme körük koşunluştur avan kendip tırahmat begen uçuramızga. Amdi yolla, tosılgan yollanın ahvalırdın, Kızıltak yollarda maşıla selköprekken dostlar. Merhaba yolu, Garipşar koşunluşta maşıla selköprekken, Liyushan Canıbı yoludumu maşıla selköprekken, Yeşuyandın, Hınan Şarkı yolu qarapmanğa yönlüştü. İhtipaq yollarda mı maşilla sal köprekken, Daban şimali yollarda mı maşilla sal köprek tosluş bakken, Say yolu cənibdin şimalgı qarapmangan yönlüşte, Guanghui körükkidin ötüp Qızıltaq qarapmangan yönlüşte maşilla sal köprek tosla, uçurlardan önümlük paydan qaysla.

Hürmetik radio okuyucuları. Dükkanı yekki soda sanayiciyle itibaktaş dükkanı kılıp tizimge aldırganda, kanunda belgelengen adam işiltiş cevapkarlıkların özünü kaçırgılı bulandı. Yakında Şinjan Ürümçi Yerlik Oturhalık Sot Mahkemesi bu emgek talaş tartışı delosunu sot kılıp ayaklaştırıp, emgek münasitini bekitişte paketini aldınkı orınğa koyuş prinsipide çıngtırış, pekat itibaktaş salahiyeti, emgek münazimet namı katarlıklağı tayinipli, karxanlarının adam işiltiş cevapkarlıkını ayrıqılı bolmaydıganlıkını aydınlaştırdı. Delo ve kanun sahipimizde biz birlikte bu delo misalga kulaq salaylı. Kimin şikrim 4-cili 3-cü ayda Fan X8 təklif bilən məlum soda şirkətiki təklif qılınıb, dükanda mal setibilişqə yetəkçilik qılğıcı bolğan. İlgiri kiyim bulub, bu şirkət onu işki dükanda növətli. Xizmət kikirgən deyinkin, şirkət Fan X bilən yazma əmgək toxtami imsalı moğan. Onun üçün ictimai soğurtumu tapşırmağan. Kündilik xizmətlərdə Fan X8 bu şirkətinin bütün cəriyanlıq bir tutaş baş quruşunu qobıl qılğan. Konkret kılıp etkanda, şirket karxanı 5'in topu arqılıq her günlük setiş vazifesini tarqıtıp, hizmet neticesini bahalaşını kanat yaydırgan. Ruxsat soraş, dämiliş vaxtını tanşeş qatarlıqlarda şirketinin alaqtarı sistemisida iltimas sunuşqa doğru gelgen. Onun üstüge her ayda şirket başqurğucuları bir tutaş hesabat yötgep maaş tarqatgan. Hizmet orınlaştırışı qatarlıqlarının hämmisini baş şirket bekitgen. 2024-yılı 13-cü ayda Fan X8 oruq tıqqını toyuqsız eğir kesel bolıp kalğandıqtın növetlişip işlevatkan dükkanının dükkan başlıqıga bir ay dämilip, aile sirkelerinin halıdın haber elişini iltimas kılgan. Bu dükkan başlıqı mal setişinin jallanğan mezgilide dükkanda adam kıs ikenlikini sebep kılıp, Fan X8'ni təşabbuskarlıq bilen hizmetten ayrılış resmiyetini becerişke nesiyet kılgan. Fan X8 şirketinin yazma işten boşduş ispatı çıkarıp berişini ümit kılgan. İşki taraf bir de pikirge kelenmegen. Uzaq ötmey, deloğu çetişlik şirket umumi uqturuş çıkarıp, Fan X8'ni 2024-yılı 13-cü ayının 11-cü günüden başlap, sebepsiz iştaşlığın dəbbi gitgen. Kengişiş nəticisiz bolgan denken, Fan X8 şu jaydaki əmgek kesim komitetiga kesim kılışını iltimas kılgan. Kesim komiteti işki taraf otursa da əmili əmgek münasiyeti mevcut. Deloğu çeçilik şirket əmgek münasiyetine bekar kılış ixtisadi toluqlumu pulu qatarlıq pullarını beriş kerek dəb kesim çıkagan. Bu şirket kesim nəticisige qayıl bolmay, sot mehkimisige dəva qılıp, sot kılış çeryan

Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda doğum aştıratımız, anlıkçılarımızdan sayfa akış kefsiz karşılığımız, Qarpı Bacakha yolları Ravan kendiken uçurumasını tapşırıp aldık. Köptün köp rahmet bəkən uçurumasına.

Yoladımı maşılla köp toslaşıp akken. Dostlık canıbı yolu Nurbağ'dan başlap toslaşıp akken şimaldın canıp karap manga yönüşte. İhtipak yollardımı maşılla sel köprekken merhaba yolu. Garip şarık hoş yönüşte maşılla sel köprekken dostlarımız bir hatarlıkken alaydı dikkat kılığa isle.

Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjang Radio Televizyası Stansiya Bergis Teatr Tutqatna Sanat Radiosunun Qanunsız Kamera programması boyunca anlış berdik. Yaqtırıp anlığınızğa rahmet. Men riyasetçi Daniyar Mahmud, növbetçi muharrir Ramila Ablemet.

0: Beijing vakti saat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınınla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

0: Yaxşılıq sizin namınızını öçürməydi. Yaxşılıq sizin hürmətinizini aşırdı. Şərəb, qandaqdır tövən süpətlik yaşaşdın əməz, bəlkə başqalar üçün yaxşılıq qılıdıqan. Cəmiyyət üçün ün-tünsüz tökbi yardıdıqan yuxru süpətlik, aktif yaşaş pozisiyasıdın kilidu. Qədərlik dostlar, sizgə rəhmət etqun bar proqramımızını yaxdırıb anlayışınlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadır. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisining yangi taratqo apchisi Sulug Shitingda mas qadamda anglatildi. Programımızni Sulug Shiting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmasi sadasi sayfimizda avtonom rayon bo'yicha ilg'ar xizmatchi Bog'di ko'li davlat darajalik o'rmon bog'chisi manzara rayonini boshqarish mudiri Wang Shuangchingning Bog'di ko'lda yildiz tartib ekologiyani qo'g'dab, har qaysi saylardan kelgan sayyohlarga a'la mulozamat qilganligida kurash hikoyasini anglaymiz. Oliy maktabda o'qiyotgan qarmaylik tunji o'quvchi Pidoyi qan ishligichi g'ol hujayri taqdim qildi. Programımızın davamında bir yılı yetmeyen vaqt içinde ömür boyu unutulgusuz bir işini qilish mavzuluq axborat hikayesi diqtanladı buludu. Dostlar, ondaq bolsa programımızın təpsili məzmunlarını yaxtırıp anlayışınlarını qarşı alımız.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almış turğan bolsumu, lekin uladiki tırışıp işləş ruhi ızcıl özgərmədi. Ula bir cüb işçan qoli, əqil parası arqılıq Jungo iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi, hunarvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'a ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab, amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi, hunarvan ruhini madihlaymiz. Anglayotganinglar, ishchilar uyushmasi sadosi sayyibsi. İşçilar Uyuşması Sadası Sahibisini Abdunum Raylıq Baş İşçilar Uyuşması bilen Şinjan Radyo Televiziya Stansisi birlikte anlatıldı.

Ali Mektep'te okuvatkan Karmaylık Tunca Okuğucu Pidayı Kanışlıgıcı Golüceri Taktım Kılıgıcı. Şundakla Karmay Şehirdeki 17. bulup Muvapikiyetlik Kanışlıgıcı Golüceri Taktım Kılıgıcı. Bir katımlık tasadipi amivi menfaat teşvikati, onu teşebbüskarlık bilen Cunhua Yelik Ambarı'a əza bulup, amivi menfaatin ibaret əsli məqsədde çın turuşqı yitəkledi. O, kan işlügücü Golüceyri tüpü maskeliş, muvapikiyetlik boğallığı doğrusudaki uxturuşunu tapşır verilip, yeraktaki kan kesiligi girdar boğan bimarının ciddi kan işlügücü Golüceyri'ye ihtiyaclık ikerlikini bilgendikin, kılç işkilenmeyi kökrek gerip oturuğu çıkıp, yukarı pərəxlendirişcan tüpünü maslaştırış, umum yüzlük salametlik tekşürüş ve kan işlügücü Golüceyri taktım kılışını onuşluk tamamlap, özünün ıssık kendi bilen, əzəldin tonuşmaydıgan bir bimarının hayatının davamlaşışıga ümit beyişledi. O kan işlügücü Golüceyri taktım kılışını tamamlagan dekin, adet tikidekla mektep durmuşuğa kaytdi, hem de kelgüsüde yani ihtiyaclık kişiler olsa kökrek gerip oturuğa çıkıdıqalıgını etdi. 2000-ci illarda tuğulgan bu yaş əməli hərəkət arqılıq, insanpərvərlik, mehribanlıq, özünü beğişləşdək qızıl kiriz royunu izahlap, yeni dəvr yaşlarının məsuliyyeti və zimmigə eliş royunu namayan qılıb, yaşlıq baharını amivi mənbət işləri arqılıq ən güzəl nur çaşqızdı.

0: 天下来的 Lüçün Datıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkette Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Datıray'ını. Sığdırışını split verip de 10'da 2. Datı bilen Avrupa Ustobu'daki öy gireleştirip sevindim. Lüçün Yünşan Datıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soran.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: bu programını Türk Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Türk ve Türk. Türk ve Türk markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

Yaqında 2026 yıllık Güzel Çunhuanı Söymen Karton Yürüyüşlük Paliyeti Kadimki Şehirlerini Söymen Şanghay Kaşkar Longkısı Otur Başlanmış Mektep Kadimki Şehir Musabiqisi Poskam Nayesi'de başlandı. Musabiqiga katnaşkan okuguchila şehir arkalık dost tutup, şehir arkalık hissiyatını ihbadilab, bu musabiqide Çunhua Munavar en-enevi medeniyetinin özgeci celibkarlıkını his kıldı. Şu günü Poskam Nayelik 2. Başlanmış Mektep'nin musabiqi nak meydanıda musabiqi katnaşkan mahirla salmak, özge işengen halda kadimki şehir əslimelerini çördep, sualıga cevap berişte besleşti. Musabiqi jarayanida savaqdaşlar sualıga tez, toğru cevap berip, adatı juğulğan kadimki şehir asası ve edebiyat sapasını namayan kıldı. Köpçilik musabiqidan paydalanıp öz ara öginip fikir almaştırıp, Poskam Nayesindeki başlanmış mektep okuguçularının tırışıp öginiş, paal yukarı örleştek ruhi kıyapıtını namayan kılıp, nak meydandaki okutkucu okuguçularının kızgın alkışıga erişti. Musabiqi ahırlaşkanda birinci, ikinci, üçüncülüknin her kaysısından bulup, üç mahir bağlap çıkıldı, hem mol mukapat boyumu tayarlandı. Poskam Nayelik 2. Başlanmış Mektep 3. Yıllık 5. sınıfının okuğucusu Zhao Jiaming mundaq dedi. Birincilikni elip intayında hoşal buldum. Adatta mən kadimki şiirlani bək yaxşı görettim. Öyge qaytqandin kiyin mu davamlı kadimki şiirlani okuymad. Bu qitimki musabiqidim onurğun yeni bilimlani öyginim aldım. Bunun din kiyin mən yana klasik əsərlani köpürek okup, teximi köp kadimki şiirlani kalbimde saxlayman. Tunuşturulışça, bu qitimki musabiqiga bütün nahiya boyunca cəmi 600 nəfər başlanmış məktəb okuğucusu nəx meydanda musabiqi qatnaşqan bulub, bütkül musabiqa 3 gün davamlışı digən. Musabiqa ilgir kiyin bulub, Poskam Nayelik 2. Başlanmış Məktəb, 3. Başlanmış Məktəb, 1. Başlanmış Məktəbdə ötküzülüb, texmi göb yaşla, özmürlə, bəslişiş cəriyanıda klasik şiirlərini okub, Çunhua

0: Pisa'nın fuçuruğu karsak, Cunshan yolu için nakla bemir taraflarda avtomobiller köp emez, asasın ravanken yolu adaptı ve. Yolanın hazırkı umum ahvalıgı bir karvetiyle avtomobiller köprek bölek, yani muşu davan şimali yolu, itbaq yoludun dondalyan garibi kötüsü gücü boğan canop şimali yolun işte avtomobiller sel köpe. Onun da başka yanı muşu 530 şimali yoldu mu avtomobiller köprekken. Mavu Nur'un fuçuruğu bir karvetiyle İhtibak yolda avtomobiller köprek, daven tarafta mı köprek? Şu İhtibak yoldaki mekteplerdeki okuyucular dersin çükendikin tosluş körüldü de baldan uçur beyripti ve buldu rahmet. Gayret Epe'nin uçuru karsak, Çiçan yorundan aldı da avtomobiller köprek boğan bilen, lekin tosluş yokken de buldu rahmet.
1: Сапарга чыкканда, иштен түшкәндә радионы 107.4 катнаш сәнәт радиосыга тогырлап, юл учурларга диккәт кылышны онытмаң.

Zişte kütüp durğul bomaydıqallıqını bilatdi. Kiyin dadısı onu sırtqı çıqıp, teğimi köp kiçik yardan berişke ilhamlandırdı. O, çaklıq orunduqtiki dadısını ittirip, üç adamdan başlap, az azdın köpeyip, 3000'den artıq kişilik pidayla ətirdi kurdi. O, mehir şapqat, səvirçallıq, inçkilik, qatti iradı bilen, qiyinçilik uçurgan her bir kişige yardan bədi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiruvchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programını Xinhua Janubi yoludaki Şaxsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şaxsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğu nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluğu enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Xinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kavatıda. Yeni bir orunun adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275.

0: Beşinci numara. Telefon 0991-322-98-98.
1: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 katnaş liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara qaydan belgelik arlıq saklan, süratini aşırvetmeyi bir xatar avtomobil haydab, tenecaman öyünüz qaytışan zömit kılımız. Örmetlik radioanlıqçıla Qatnaş Liniyası programımızın yaxtırıp anlaşanlarını karşalımız. Mən program riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş Liniyası programımız için Can Radio Televiziya Stansan yan taratqo əpsi Sılu Şetin'da Maskadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şetin əpsi tümü anlaşanlarını karşalımız.

Dostlarımızı uçurla yetkiyeci boğa arlıqta gauda xeritiski bir kısım yol bileklerinin ki hazırqi qatnaş ahvalı qarsam daven şimal yolu. Yani itibak yoludun Dondalyan qarbi yolgıcı boğa arlıq janıbdın şimalga avtomobillay köprek azraq tosuluş bakken. Yani qıraydıgan bolsaq Yingbinglu şarıqtan qarbge avtomobillay köprek azraq tosuluş bakken. Suju şarkı yolu qoşumcu yolu yani Yinchuanlu'dan Beijing janıbı yolgıcı boğa arlıq şarıqtan qarbge avtomobillay köprek likin alayda tosuluş yokken. İtibak yolu Minhua Kocistin Xilping Nallu Uğucu Boğa Arlıq, Canıbdın Şimalga Avtomobillay Köprek Likin Alayda Tosuluş Yok. Hongguang Shanlu, yani Xinan Şarkı Yoludun Çidaven Şarkı Yolu Uğucu Boğa Arlıq, Garıbdın Şarkı Avtomobillay Köprek Likin Alayda Tosuluş Yok. İtibak yolu Jinyin Lu'dun Minhua Kocistin Uğucu Boğa Arlıq Şimaldın Canıbga Avtomobillay Köprek Likin Alayda Tosuluş Yok. Li Yushan Janub Yoli, Shi Yiludun Xinan Şarkı Yolguçı Boğa Arlıq Janubdin Şimalga Avtomobillay Köprek Likin Alayda Tosuluş Yok. Xitan Janub Yoli Qoşumcu Yoli, Yani Mishu Guanghui Körükdün Xongshan Loguçı Boğa Arlıq Janubdin Şimalga Avtomobillay Köprek Likin Alayda Tosuluş Yok.

0: programımız başlanış bilen tanla birinci bu uçur yollagan dostumuz Zühre hanım kim buldu rahmet uçurunuzu tapşırıp aldık. Onun başka Abudu akımıza yol uçuru Huanghalu Joni doktor hanısın aldı da maşilla köprekteydi buldu rahmet. Onun başka Adilcan'a yol uçuru Daven Şimal yolu Koşliniye Dravan deydi buldu rahmet. Ve meyce azizi memnun da yaktırıp anlavatı ben deydi. Ahmet Niyaz Karkaşma özün anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıp da buldu rahmet. Turusun canınki avazlık uçuru yitip kapta anlayılı. Bizden muzikantlarını uçurup koyup duray. Tursun can.
1: Hayda, karnım karışalım, karışalım. Katmaş programı anlayınız hepine. Radyolun soğurulduk.
0: Doldu rahmet, yeni bir uçurumuz.
1: Hayda, karnım yakışımı katmaş programı anlayınız hep. Radyolun aldığın şetme olduk müna. Karışalım, karışalım.
0: Doldu, doldu rahmet. Meşhur at için ki avazlı uçuru. Rahmet. Buldu buldu. Ahırın taz avaran çıram bilen taz inek anlayamay kaldım uçuramız niye. Abudu akımız Xeylongjan yolları iravan kendiydi. Buldu rahmet. Cahan Kezer Luşen koçisi bilen Veyte yolu kesişken Kızılçırağda avtomobilla sel köpteydi. Buldu rahmet uçuramızga. Adilcan İhtipak yolu şerif garip yönlüştüğü deymen. Ya ki men hata bilip aldım mı? Nimindeysiz? Daven Şimal yolu Koşliniye Dravan İhtipak yolu şerif garip yönlüştüğü deymen. Ya ki men hata bilip aldım mı? Dep sizde. Sevi sizi rahmet. Onun başka Rozcan'ın ki avazı kuşarı.
2: Selam ben bana pişer idaretten sizden Kaşkari yol harbiden Kaşkari etkanın yolları çöldüm koşum istiyorlar alınken Kaşkari'nin avara şimdiden selam.
0: Buldu. Hidayet kız Şemşid'in ne? Yine Adilcan'a Miren'in aldığı ravan karşı liniyede maşini köp sürat asta deydi. Buldu rahmet. Yine bir Adilcan, Adilcan'la acıklap gitti ya. yine bir Adilcan güldestilen evet tuttu. Buldu. Uçuranız tapşırıp aldık. Behri. Men taksi heydeydigen ornum Altay yolu Ciyahı Yuen Şauçü'de şopırga ihtiyacı bar şopır dostlarına men bile ala kılışını ümit kılımen de telefon numarını evet koyuptu. Şu şopır dostlarına ihtiyacı bar dostlarına dostlar bulup kalsanla bizge uçur yolu ötanla ama dostumuzdaki ala kılış telefon numarını evet berli. Öz onunla ala kılışı bir nem kılsanla buldu ucumu. Çöntiyen. Yakşımsız men mi yaktırıp anlavatı men karşı alımız diye uçurlarını kaldırıp da buldu rahmet uçur onlara.

0: Yeni bir Adiljan, ne? Yeni bir Adiljan. Yenen yolu daven şimali yoldan taşkı soğudu mihmanxanasına aldıqca koşlu niye de ravan deydu, he? Buldu. Yeni bir Adiljan. Mən mi yaxdırıp anlavatı mən deydu, buldu. Bugün Adiljan isimlikle bekçik bu. Dostumuz Asiye'nin ki avazlık uçur yetip kapdı anlayılı, he? Asiye.
1: Salam Hidayet Kökem, sizin yaşımı.
0: Yaxşı.
1: Salam. Aldım da programımızı ayağımla sürekliyim. Programımızı sürekliyim. Halkını kayıtsız. Yolu sürekliyim. Şimdi o sürekliyim. Yolun. Asasya devam ki en kayıyalı, taşı yolu, maşin yolu. Yolu. Kocadan meşgul aldık. Yolu asasya yolu. Sürekliyim.
0: Buldu, rahmet uçurunuzga. Damlıq bir xatar yol yürgen asasta yol uçuru bilen təmeligaysiz. Onundan başqa Yusup Əhməd deydu. Yusup Əhməd sizinki uçurunuzun vaxtı səl uzun kəp yıqırab çıxmavadudu. Şuna qısqıraq gəqimisanla dostlar. Müş uzun uçurla kəp ulanmaydı ucumu. Şuna qısqa gəqiqan bolsanla. Uçurunuz kəgəndə anıltaylı ucumu. Abudu akımız. Yol uçuru qarabı con körüknün üstü yolla ravankən deydu. Buldu, rahmet uçurunuzga.

Yeni bir Adil, hem de Adil isimli dostumuz yeni peyda oldu. Yani imdacık Adilcanlar bu, dedi yeni bir Adilcan bu. Mem ilişki ettim Adilcanların ancaklığı deyince mi? Mem çalıkan mayı Koten şehirde taksi aydı geç anlavattı mı? Mem Adilcan de yeni bir Adilcan isimli dostumuz uçur kaldırıp da. Hem de mavo konu uçur bir vatka Adilcan, imdacık Adilcanlar bu, dedi. Şunu demem siz. Tursunca akımız. Mevlüt kam radyo anlavatam dağın da uçtırpan nayeste baş kut gidek aptap çıkavatı da dedi. Bıptı aptap çıkan bası bir şansın bir aptap kısaylayıp kaklap diyendek bir kılay. Kışta o pırsatla anca bulmaydı beşimiz kılın bir nesleni kiyip. Osmanca akımız da. Oy Osmanca akımız akıca ne? Kaşkar Şamalbağ yolu koş liniyede yollar avan deydi. Buldum şu Kaşkar'daki dostlarımız mı şu uçurda önümlük paydalanıp kağıyızla. Onun başka Adilcan. Kays Adilcanlıkını bilmedim iş kalıp Adilcan. Rüyda'nın aldığı koş liniyede maşini köp, ütüp kesek her kaş liniyede avan deydi. Yani en yolu daven şimali yolunu taşkısı

0: Mehmanxan saldıqç qoşliniyadır avan deydi boldu. Rahmat. Yolbasdinki avazı quçur kepti anlaylı. Ma bizan muzikantla turup tusun. Bir dem çammay muziksini ya. Yolbas.
1: Şal olma ravan ravan. Bize ne yaptırıp anlavatını mı kocuza turup. Maşının taksinisi de oturasa.
0: Makul makul rahmet de. Ahmet Niyaz Qarqa şedeme mi yaptırıp anlavatını. Men birden bir anlıqçı cümü neydi o buldu. Meşhur atış. Bugün bu anlıqçıların ismini Adılcan özgürtü oldu mu değil mi? Anlıqçılar ismini Adılcan özgürtüp aldı mı nime deydi. Şu Behçik Adılcan da uçur geldi. Uy, ben bilemeye kaldım. Üstü üstüleb Adilican deydi. Adılcan deydi. Adıl deydi. İş kalıp hilecek. Abudu akımız. Şovşimin aldıdaki yolla hazır caravanke. Bugün Adılcan isimliklerine uvuzçu olup gettim nime deydi. Şunda boğan çıraya. Danlıq dön hazır çıxaylar avan kəncimi mağdıqalı meni verin la deydi Adili Can müş boyunca oqayam dey bulmusu ilişib ketkedekmiz yana Eskar doktora Adili Can mey şanba bizden Adil Can'ı soratam siz düştü şanbar qıyğan şıq çıqqan düştü işligen bu Adil Can bostu yıxımı ilişib ketettik hazır Adil Can isimliklerin ancaqlığı da Şirali Arşan Şarkı yolu İravan deydi. Buldu. Cenden de Şimfu diyen dostumuz Seybutu Etrapi Koşliniye de Ravan deydi. Buldu. Rahmet. Meşhur atışının avazlı kucuri.
2: Adı hocam o mestanelere sırp kaldı mı o bir gün bu radyoga? Emlik adı hocam, yeni bir adı hocam.
0: Şu. Yani yanılıp karsam Qashqar Venda aldıda maşin jaq, lekin tosulash yo'q, deydi. Sidiqjon, bo'ldi, rahmat. Qashqardagi do'stlarimiz mana shu uchirda unumlik foydalanib qolgaysizlar. Qaysarjon, bir payt suratni avatibsiz. Voy, nim bo'ldi? Mana mashinani oldayniki chok ketibdi-ku, nim ish bo'ldi? Biranas tegdim-a? Nim ish bo'ldi? Erbul. Xotalu ravan, deydi, bo'ldi. Әмді Розжанның авазы құчорей.
3: Қашқар ел қарғасам, қашқар явақ көріп келдім, қошын ішін олар аңынкен, бізге Адылжан ісімлік балла бағылдап етімі қандай деп.
0: Бек чек бүгін. Ошыржан.
4: Бәйетсіз, яқшымысыз,
0: яқшы.
4: Күшін көріп мұн үстеді, бір мұн ашымын елсін бәр, оған қош елмішті.
0: Болды. Болды, рахмет де. Adil Soğut Sarayı'nın aldığı koç liniye duravan deydi. Adili Can, Ma uçur belgini Adili Can ki. Sıdık Can, minamı Adil Can deyip dostum köp deydi. Şundayım, bugün vekşiyecek bu Adili Can, Adil Can, Adili isimlik dostlarımız. Behri. Neymiş oldu? İbay anlattım ama Behri deydi. Men taksiye deydigen ornum olta yolu cahı yuen şovçuda. Şopırga ihtiyacı bay şopır dostlarına men bile alakılışını ümit kılıma deyip telefon numarını evet koyuptu. Men anlavatkan dostlarımız işçi de şopırga ihtiyacı dostlarımız bolsa şu dostumuz bile alakılasanlar buldu. Bizge uçur kaldıranlama dostumuzun ki alakılışış telefon numarını evet birme digendek cümü. Mana mani köpeyti valay. Әнді Қайсаржанның авазлық құчорей. Бұй аваз ек? Қайсаржан, неміш ол дей? Тазы. Авазла бек үнімлік емес қо, неміш ол дей? Тұрсын жан.
5: Өмірі, сәттіма диван алдық жылда құшығы сұралып кейін.
0: Buldu, rahmet. Yani uçurlarının yanılaylı nur. Yol xəbir birə, Çentancan yollarımın qoş yolun işli maşini səl köplikin tosuluş yox, deydi. Qaplan, əmdə Qaplancan da, mən məkəldim, deydi. Buldu, Qaplancan mı kəpti o mənə? Patigül.
6: Çox şey xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz, yaxşı anlarısınız.
0: Бұл да рахмет, әмін мүшіндақ яқтырып аңлауат қалған.

0: Cənubi bilən Quanghui körüklə, Quanghui körük, üçüncü körüknün arasındaki yolla qoş liniyədir. Ravan demək çox şey sizə, Adilican. Tursun cakımız oblakano yemdullah di gel yokap getti ya deydi o doğru yokap getti bula yokluğu cimluğu ba mı yok mesela oblakano yemdullah di gel dostlarımız ba o sana ba davet memsel ama onluş dostlarımız mı sana yoklamanların kıyvatı doğucu mu cenden de şeyin fu
1: Abroy bilen yolbaş yukarı ketleri ben bayardım. Ma şansırladım, onu burlup özünçelik manga yünlüs valla. Burlup lan o onunla doldu. Bir metre mi değil mi ya?
0: Emdirek müdürlük kala eslemi ki birden saklap duranla. Ay bir kez hayi.
2: Yaşım oydayız,
0: Yaşşı.
2: yolu soruyu. Davallan
0: Buldu, rahmet uçuranızga. Yine uçurlarını yanılsam. Kaplanın ki avazla uçuru yitip yaptı o.
1: Ziraat kadına ama cidden nasıl?
0: Ne buldu? Cenden de şimfu.
1: Ma şansırladım, onu burlup özünçelik manga yünlüs valla. Burlup lan otarık, o onunla doldu.
0: Ya abay kuşur gene yeni kayıt kaptı. Bir dem takat kılıp tutturun la cımı. 10 minut bop kaptı. Endi mıdırlaydı ka vaktan la mı kaptı. Cımı. Bir dem gici yolla 10 şılıp gitti. Raval iş gitti. Öz halına avazlı kuşurun abay. Yeni geldi o.
1: Rezervte dönüşlerine
0: Makul. Yani yanla ya. Çentangcan yolları ravanken deydu Abduakımız buldu. Rahmet fıçranızga. Sıdıkcan. Tizlik ma deydu. Tizlik. Kışkar şinka da da yolda maşini çıktı. Dikkat kutmayanla. Keypiyat şaş. Min avatısıyla deydu. Buldu. Rahmet fıçranızga. Adilican. Altın bulaqdan aldı da maşini köp, qarşı liniya ravan. Culanın aldı da maşini köp, qarşı liniya ravan deydi o. Buldu rahmet uçuranlığa. Nina'nın ki avazlı kuçori. Buldu, buldu. Qatnaş saxçılar bolsa, ula özü. Bir demde tosulğa yolla bolsa, içip degende qıldı o. Nurninki avazla kuchori.
1: Rezervte transmissiyalar yukarı bir bağlı görüntü su yönünde taraf para bağlı yönünde başın köpe.
0: Makul. Kaplan ne? Bugün yağmur yağan ki mevlüt kamı dep koyun baş kiyim kiyip alsın dedi. Buldu. Yeli özünüz demsiz ya. Yeli ma program dinki kırdı o. Meme dep koyma özünüzüm dep koyasız. Guli. Yaxşı. Buldu. Rahmet uçuranızga. Şimdi yine fikirlerini yanılsam Osman hakkımıza. Çapcan ayası da avazınız uçuk çıkavadı da miyü çevisi deyip anlap oltadık deydi. Buldu rahmet fikirlerinizde. Dostlarım hanım için de kızgınlık bilen bir hatar yol yürgen asasta öz onla kitap atkan her kaysi yol beleklerden yol fikirleri besanla buldu. May gaz fikirleri besanla buldu. Onun başka katlaşka dair soruyduğun sorularla bulsa. Sorusanla buldu. Yani şundakla. Öz onlarının programını anlavat kalıqanlarını bildiriş arkalıqma programımız katlaşanla tamamen buldu.

0: Gülüm ismlik dostumuzunki avazlı kuçur yetip geldi. Anlaylı Gülüm.
1: Gülüm yetip tut, riyasetçiler yoksun sizler.
0: Yaşı.
1: Rüybu, şoförlük insan bir ruhan yolla, insan ruhan, insan ruhan. Avazanlı anlap, maçımda ustadın. Yoldum ağam maşinilerini körep.
0: Buldu rahmet uçurunuz var.

Dostlarımızın AZT 50 degen dostumuz, buğday yoluda maşina sel köprek tosuluş yok. Mektep balarını koyup berip tikeş şu sebeplik azraq tosuluş pa dep uçurayıp atıp tu. Buldu rahmet uçuranızğa.

Yeni bir Ali isimlik dostumuzam şu sayfayana aldıdan tavsiyan qarab mandım. Avtomobillar köplikken alayda tosuluş yok diye uçurunu kaldırıp da buldu. Rahmet uçurunuzga.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnash Sanat Radiosining programmalarini angla. Xushal minutlarda, ko'ngliniz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 Qatnash Sanat Radiosining programmalarini angla. 107.4 Qatnash Sanat Radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

0: 天下来的 Lütün Dacıray'ın sevinir. Lütün Yunşan, Lütün şirketi Şincan'a kırgan şikayetini şikayetini buyan Tianşaray'ın salmakçı boğan Tunci Dacıray'ın. Sınırlar içinde split verip de 10 değişik. Dacı bilen Avrupa uslu birlikte uyu gerayalaştırıp sevinir. Lütün Yunşan Dacıray'ın kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 177'de katnaş sanat radyosunun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuturla üzülmeyin. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijin vakti saat 19.
1: Yıllar aldı bizi.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Annapolis'iz.
1: Olmaç biriz yetirdi tört. Yollarımız rava.
2: Yollarınızda, biz hemra programımız. Biz hemra programımız.
3: Sonra Kadir Dekanlı'nda yollarınızda biz hemra programımızla başlayıp gittik.
4: Ha, kini onda hosa.

0: Ama müziklerini ciddi ettiniz cuma me oldu dey.
1: A bir dün bak ne ya deyem.
0: Ay lakin imin acazı gönün ki lakin yağıcını sundadınız.
1: Çok susun
0: dey. Çok susun dey.
1: A cempenin tılları vulup çüp getti.
0: Ay lakin gitarının o tarlarının iyi iş birisi.

0: ısım sakkamı da hemimiz çak çak çak çak üzülüp gitti.
1: Sağ şurla küyüp erip gitti. Mana. Tok tok oğunu kutuydu. İzzet senin elektronluk cempellerini, elektronluk sküllerini çetilgan tok oğunum dinde.
0: Resmi.
1: Tok mu ket diye hazır.
0: Sekinin aylık turduğa yeri kan mı diye.
1: Bol da işkılıp ben acıntak bir müzik degen ucu.
0: Muşta bolsa mana muşta.
1: Vayık yetkizmiş.
0: Rız mana muşunu biz vayık yetkizmiş deyimiz mana.
1: Hani ki mana nispeten yenşan şöbeyle asasen yitişen olup götüldü.
0: Doğru. Muşta kışlayım de dostlar.
1: Şu kırsanla tekı mı kızın altımızı körelayızla. Doyunumuzga şöpün karımız kırgan basan acıma.
0: Onda bası biz mu mavu veşenlik uçurlağa karaylı ya. Abdu halık yolları da maşinla köprak diye uçurunu bəgənken.
1: Şandak. Mavu anlı uçumuz doyun bivas gözçülən köymügən bosam daydı. Hazır kıçı maşinlak nakşımızı koyan vaqtlarda riyasaçlı. Vekşi oynağaç riyasaçlı kıl dəb oylayı digən mən dəb. Biz oylab kessek ma aldığımız küskülləni kim baş kurdu? Oynağımız ba, qıran.
0: Biz ma şu Xuda abay digende kış nekmeydan şu işlan kığımız ba, ma da faşiye kığam, şu banat faşiye kığımız ba, likin?
1: Şu.
0: Şu bu ma iş kıyıp kaldı emez mi?
1: Mani kim tutudu mani? Ma şu bir aba bunu kim tutudu? Ma yem kim baş kurdu?
0: Ma barmaklarının iş kıyıs bir kakağını yok mu na köydünüz? Aldıraş mana ma.
1: Şık tutlu cim turdu, köz, kalla emmisi mu şu? Sizler için mülazimet kılış karşı. Oyunumuz var bizimki mameliyette. Körüp durunla körüp de sanamıştık. Sizler oyunumuzun nesini körüp kalırsınlar. Değil mi?
0: Doğru.
1: Nungmin baba.
2: Mazet İbrahim, Zöhre Türem, Yastudunlamo, Mennuda, Mene, Yerken, Kılızgeç, Anlat.
1: He, buldu buldu. Rahmet karşılığımız. Sırdaş efendim mi?
0: Makul rahmet de.
1: Körü etip de.
0: Onda olsa yol bas kekılan.
2: Kılızgeç, Kılızgeç, Kılızgeç, Kılızgeç, Kılızgeç, Şahidullah, Ravan, Ravan.
1: Makul, makul, tapşır buldu. Buldu, buldu. Örümçede taksi icarip aydaydıgen, şirketten ilip çıkışımız neçipul bulu vatkandı. Taksiye aydımak çıkan bağlı hocamız. Mesela şirketin taksilerin aydıysa neçipul bulan pütü vatkandı deydu. Yeni taksi icarip bakkalla ma şirketin çöbürü. Cevap verip etken basan hocam, rahmet.
0: Buldu da oyunumuzdu mazırma, su deydu. Şanhay'da asa tarafları avanken çonçın oturu yolumu şunda hazır iştin çüştük, iştin çüplüm ben uçurup yerime oğlun kuançanlamı ravan deydu su.
1: Su su, ismini okuyamaydıgan bir dostumuzdan 9 sekund.
0: Sümeyye yahu değil mi?
1: Ya yakma ama 9 sekund. Yoksa
2: mı? Yoksa.
1: Yoksa.
2: Türkiye'de sık kırmaksın, mülkatı kırıp tutucumu, işte onun ki işte 10 yıl 15 yıl saklamıyor.
1: Qara, adınızda bak hoş kılıp ettiniz bu.
0: Şun deyim mi? Mənzir şatliği, derya, bu kettim hazır mən. Külküsü canan bu kettim.
1: Mən bolsam çüşüp ketti, içim, gel önü. Ömrüge nakşını et, otadı.
0: Ay bu, kızlan, kızla yaş tuğunumuz hiç ne bulmaydı?
1: Nim demek ki bu arkalık? He?
0: Ay şu, işkimiz 15 yaş berkimdi ki devadı da. Yakşı deptu, yaman yakın yaptı mı bu bal mı?
1: Birşimizde vurup. Birisimizde kütürüp siz, anca kısınız bulam da.
0: Erle pek yeşillahı bilen pek zeyhu kımaysılığı, pek idibar kımaysılığı yeşillahı.
1: Zeyhu kımaydıklıken siz bilen seriştirsen zeyhu kımaymak hemen.
0: Bu pinkin vakitim var ki, taz bir kıl tekşi emez.
1: Bu da bana uçurlarını ben hemen cuma da koyayım, benim açığım geldi, ben de bir köngül bak. Benim susum kaldısı emez, o kümül olu, çay kaldısı emez.
0: Bu da, bu da beni tekim küçüklüktü. Ben Mevlüt Akınızı bir 30 yaşla çamısı da dene anan deyken bulduğun da kılıdı.
1: Zökre adınızı 60 bin 90 bin yani meyli cuma da bu ya.
0: Kora dekte ötürsün, hoş öktüdü ki.
1: Hoş.
0: Mehmet Ali Musa Çağında tosuluş ba deydu.
1: Buldu, buldu rahmet. İşçiler bilen salçılar gazep şaşkın eltaka deydi ya kay. Arcağınız tiyilip çüşüp etmedik ya. Yip bilen kendi taraftan belanızı bağlı oldunuz mu deydi. Kanda tiyilip çüşüp etmedi bu. Kanda tiyilip çüşüp etmedi. Ne mi kasarsan tiyilip çüşüp etmedi. Ya beni bugün tiyilik durup da oturayım sizle. Bir sonra yeşçi oldu sana bir sonra. Beş tiyil kalk desen lan ben. Bu geplerini kütürüp oturmadan dağlar size karab.
0: Ya anda kumalı, anda kumalı bir yarım saat işleydi aşı ba. Şu, o kıdım agepinde bulup bir silahı rahmet demedim diye. Şurada mı şanlıkçımız şurada?
1: Korvay, samimi teklif cevabı diye. Onun da tekliflerinizle apırıp başı. Ne yaparsanız apırın, değil mi? Sine Amra yoldu, maşin çıkarak dedim ona, tostu gittim, maşin çıktı Ali'nin uçuruyor. Sine Amra yolu, asasen tostu baptı.
0: Bekhtin uçuruyor.

0: Ego alo satқан bilen машинасы аптылы edemez mi?
1: Ha, şunun qam deyilqi,
0: Maşallah.
1: bunun deyilqi, məqsədlik deyilgən şiir qo deymə bu, ha? Mən bunu düşəndim bu məsələ.
0: Siz avu, Molligerin Abdullarının ki, işki dükkünün işki bigu alo orun tüpəsiniz. Tört tal Abdullu vəsə qanda avu.
1: Buldu, buldu.
0: Tən nisbət almaşlısaq. Şanghaylı koşulmuş ravan dedim ona Aybike rahmet.
1: Mehmet taksi.
2: Kalan kalan biz yaptı tut mu güzel yeken usulü yuta yeken usulü oldu da yollar yollar.
0: Makul makul. Kaşka karşı şı dedi. Yingbing da da koşulmuş yollar ravan dedi. Hop degen dostum eğer.
1: Nezer altın sit biraz pul deyip tocumu. Ben yürüküm ki gep ma toku koruduğudun dikki de birine apır pereyim idaranlığı de.
0: Rahmet.
1: Şuğunuz biz hazır yemeğimiz emez mi Nezer? Ne dedim yemeğidi ka vaxtı bir kıl miman kıgınız tamaklan yetküs pekiniz kekti dike.
0: Nezeriniz acep üstüm olak gitti.
1: Şun değil mi?
0: Yüzünüzce.
1: Kendi dairede oylana mıydı Nezer dairiniz kendi olsun? Zanı alıp çalın, sosap kalan ne ki, ağabeyi var ikiye. Ya, mağabeyin kendini tosal değil de,
0: vatı da akıdım. Apır
1: peremeyim edin. Şunda dedi ki ne?
0: Ya Zühre,
1: ma
0: inanız ço, fıçır yollap ya.
1: Anlaylı ya.
2: Ya, mişi işçanını, malı takı, Zühre abiye. Erkutun dedi, o mişini sınadıp
1: kendini
0: Tapmağın, müzik yapmadım
1: mı? Fıkam, abay bir oddan gıkılıp atkantınız, aşağıda toxtusunuz mu bu ptike, fıkam?
0: Bu, ininiz bu, resmi.
1: Siz bugün yakışmışsınız, yakışmışsınız degen bir körüşle, bu körüşüş, mandal yakışmışsınız da tenç ekvallık soracı, tenç ekvallık soracı kamaz.
0: Ha, toxtutup koygan, traktör kusu olmağın siz.
1: Şun deyme, karab
0: mengen.
1: Karab mengen, cümü fıkam, siz talak çıkma, uydu cüm, oturun cümü, adamın ensirtip.
0: Bu balı
1: törüfleyi üstüdüğen de kıldım ha balı.
0: Bunundaki fıçırlarını. Ayka yayı, köngülünün ozuki, radyo çişinin ozuki, yago deydi.
1: Ha, hep de iş kılıp, ayka makalri.
0: Bu özününki kespiki münasebetlik, he?
1: Siz aş tam, aş doktorkanınızın temiği çok aran, aş kurlanı sizine ayka yayı. Kurlanı sızıp, sızıp, sızıp, aşının kaçıyor, her bir makalınızı bir kurgup, yizip, bunda özünün kaçılıp. Кейнеге тырнақны нем қылып, тырнақты бірін ичіп, сызығын татып, әйкі, яйы, мақалыры деп мында езіп, әскерді құйын.
0: Да, өтірі тұтырып, оқып, атшы ағырғалла күліп.
1: Үнтікесін ағырғылары.
0: Я, веріңлі қордақны біз көмейміз деді. Әмілет, әкемейді дәш бі?
1: Әш, тосалды деген тұса.
0: Үз қал.
2: Biriz işini aldı, hikayemi aldım oraya koşuyunu sıralan ki, her birisiniz ayal dinamsız malıkça. Her ayağıma diyen ki, her ayağı, birisiniz her birisiniz ayağı
0: aldınız
1: umurumu. Ya siz... siz bana da oylap siz de
0: he? Siz bolu siz ken. Abab siz cevap begendik ama biz de işimizden acit yok.
1: Ama. Kaplan.
2: Odunun yolda işte maşin sokşa bir tutuşma işten yolla taslattı.
1: Ka odunun yolda. Üçüncü körük.
0: Dostunuz Nadira. Ne kim anganda yerim keçidi a bala kolayım kan gelip. Pilciktir ilu asam koluğa oğuşlip getirdi deydi.
1: Şu. Dikki otalağı çıkmış optik ya bu bala karangu marangu ladı bir yeri dümçü ben adıkin.
0: Köp gündüzde üsü ağan dikin. Yine avat yolu işkiliyiniz yolla tosak deydi cuma rahmet. Mahmut akınız emez men Ahmet Niyaz Karakaşman Mevlut akınız. Mahmut akınız emez. Bugün meniz resmi aç, örtöp kılır attan lazım.
1: Resmi ya. Tiyerikdür bir kısma koymanla, mevludum kan besim tazı ilgiz bez op kaldı ucuma. Bezle anladı ki ben bir yerde burnunun tigini uvula bir yerde ma şıkıp kalmışsın.
0: Üzem gül kalmışsın da.
1: Mangılı yağız taşını kalmışsın ma mikrofon. Eko ya.
2: Ben de o, zıkmat, zulma, zımık yatlı o.
0: Kim o? Kim deydi?
1: Eko yayı isam kamni cimip getlik o deydi.
3: Ye ye ye, voy men ba. Voy cimimidim Eko yayı. Ve mini sürüştemni kılıp atkan barlık dostla. Ben moşu yollarınızda biz emre programımızda baştın akırba de. Ama yumur isimge kemmey batıdu. Eğer kegen bosa bir işkini depir ettim de.
1: Şu. İlgici deyli isem ka, ilgi yumurlani ya.
3: Vay, bolu da çatı yok. Men deyya.
1: Makul makul. Onda siz radyo aldıdın irak etmanla arlıklarda bir vakitki toğırlığını da şu yumurla şu vakti de anlayısla.
3: Eğer anlıkçılığa ketip kıyıp kalsa, men mi ketimen de?
1: Ama köydünlama, peyli yaman isem ka mününki.
3: Demek men zirak ketken dikin yumur yok digen gep.
1: Yok digen gep bana, şunu uçun sile ketmanla ha.
3: Vay, ma doyunki kırınla. Menin ma çırayımını görünla ve.
1: көсаңлар бүгін көрейлің әті көсаңлы мачырайым ек таңа есамқа.
3: Е, дұрасты. Нақшы үйт әліға.

0: Musam it bir
1: etme. İyi tam muş avazınız üzerine vehşi kilodu.
0: Kelsen eger bugün kel dostla. Eti kelsen bu çırayım yok.
1: Mana müştakışla.
2: Bu gek turbasa mevlutaka bugün İslam kampını kemme dokudacım ama ey ön.
1: Kulağını koçulan koçulan koçulan pekrek anın dinkin anlana.
2: Tanke kaptı da ya.
1: Mey degen dostumuz. Eyki ya yedin uçurunu bek anlap kettik paydasını görüp bir kettin ma çişinin ısık soğuk boğandı bek ağırıp gitti sebepin depesun dep. Meynin tel bu vaki amandak.
2: Hoş olduk sağ ol. Mevlut efendim gözeynek takapsız dep. Takımızam amal yok. Lauton şahsından uçurularınızı körenmeyim ben. Ben kandaktır bir kıl profesörler okşayacak. Ayvet görünüşemez. Maksat silahının uçurularınla inik görüş. Bana ile versem öyle ki garip kısa yedik ki kazaya okursa da kımda oturak etim ankan şu. Ha, bu çöp nimdaydı o?
1: Ke, et okura ne? Kaçta okşadınız mevlut okşadı.
3: Ben hayatım da. Bu şimdi bir kiyle ölüp geçsem deydiğim bir anımın var.
1: Ustaz, köngülünüz yerim kımağın.
3: Bu şimdi bir amalı bağ mıydı?
1: Muşun uğurlaplı bilim balımız şunu bilen sizin onu buludu ustaz.
3: Ne degen çıraylık. Allah Allah Allah Allah.
1: Oy aş tanısını yaraşkan muşu rek sizge yaraşmaz mı ustaz?
3: Ah o hoşu
1: da. Man karan digini şu okşaydı karganı muşu.
3: Onda olsa muşunu bana bir...
1: Tiştirem dok.
3: Ya tiştirem ay.
1: Neymiş kılız ata mısınız?
3: Üzemden kılı vahım ba.
1: Oy sizden bop geti hatıracağım atına üstünüzge nedim tatip ekip asız bulavurdu.
3: Ete. Ağo, çoğun şagırtı pek yamakken. Şu çoğun şagırtı bilip kıyıp kasa. Gürüzü silem birini aylandırıp. Şiki kolunu gözümge tıkıyı temikinde boyla atma.
1: Ayee, ustaz. Gözünüzü tıkı versin bana gözünüzü anca içilmeydi. Şunu öyle içilip kasa ecep emez ustaz. İşinin bulmayı bunu mu paylık tarafı bak ustaz? Ondan mı depket mi?
3: Ben kasa yağı eğirsem ben olsam sen ne bir davantı sen adamın köyünü Tiktok'a geplarlık.
1: Ya demek yok mu ustaz? Ekilen hapomana ekilen. Ma kasayani kimek pek onay karan. A darbe bile ma darbe çigip koysak kim buldukan kasaya ma bırak ma avucu.
3: Abab da onda asma şey yepini bir hata
1: yok. Yok yok de közlerinin çaplı vetkinli anı yok. Kaysa üstü bir edem çaplı kan doğmuş közlerine.
2: Haa şu maşında bulundu valla. Şuna hamdi. Ben takap oturup koyumuz. Çanlığınız mı?
1: Emse.
2: Ocuk be kuşurlar.
1: Sevi.
2: Sevi. Vuyu gongçangı kepsiz. Bildik. Yakşı aylanın çoğunu.
1: Siz aylanıp durun Afgan. Bizim o şeyle vaktimiz yetmeye gitti oldu. Tuğur düşünüp durun cu mu?
2: Adılcan şavşımır. Şidacağım mangayın üstü. Maşını köp tosuz. Bakarış deni ya. Kıyıl tez men vatı da o da kuşuruyorlar. Rahmat.
1: Makul. Bu kalçamın uçuru ya.
4: Мәлтәкә дихәдә кабак салына яхшы яйсыр дәсәм, алки даваннарлы, бадаван салу көзе, салон кантырап карап маңган елмесе, машиналар кеп, азырак көтөш бар, исен кастыра, шында кала.
1: Мәкул,
2: мәкул. Шында кылы бірдәм бұл 19-дың 25 минут өтті. Азырак әлалары ке қайты келейлі.
1: Бұл дұшында кылы.
5: Аңлаватқыныңла, Yollarınızda biz hamra programımızı.
6: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir herişer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çiniqiş üyde terlik de çiniqsınız. Siyapet salıda dost buraylarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16
7: Çungo Telegrafından Tiyanye Akıl Karançıqı AI Akıl Köztüş ve Ailge Karançıqı yakşı hemrayınız. Yaşanganlardan turmuşu, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini közdeleydü.
8: Tütünküldük ahvalını AI arkalı kulaslap Bir buyruk bilanla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın hatirisini tekrar kömsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen app detalını içip, başbettiki Tiyanyi akıl karançuk közlüke kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.

0: Xoş qədərli qanunçular, səqib əgən vədimiz bu çəmənə birdəmdə həm radioqa, həm ekranıqa qayıtıp gəldik. Mən Mavlud İbrahim.
1: Mən Zühra Kerim. Anlavat bununla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
0: yollarınızda
1: biz həmrə proqramımızı.
0: Qədərli qanunçular, İsil Tamını izləş fəaliyyətimizgə iki aşqana bir işçimlik qatnaşqan. Onun birisi Mavu Akmervayt Unya Gürüç Açıq Soların işilti mehmallarına kızgın alkışı giriş bile vatkan. Azadı Muhiti İsil Tamlik Tağımları bilen mehmallar üzülmeyi vatkan. Ma full event geçilgan mehmalların başkanısı. Mehmalların anlaması mehmalların başkanısı kapağa isla.
1: Onu başka demuşu şayıgınla ke kağan bolsa şanla şalan yıgınla ke kağan bolsa adıl da sanı udul geçilgan şiyü dodo şağı bağa isla. Muşu paliyetimizde şiyü dodo şanı silagi tavsiye kıldık. Orun özgermedi. Yani şu işkinci kavdı da tämi yani şu burun kıtam. Anda hava yakışken ögüzlerde oturup yeyimden deysanla onun gümü buludu. Oturup şadın birini buyurtup koyup Aklab yap bırak or tügenlikin tigide kagamda süyge kogo kılıp tanıştıp seylençilab yap muğduşup kesenlamo şunçilik bir kılı huzurluk ha?
0: Hem de şincağını ki en iyisi temizleş faaliyetimizge katmışkan Pesil şirketinin Pesil Ram DNGG işçimliği yeniden bazarak selinde DNGG işçimliğin içip katımı kapatlak erişen ağzımdan içiple savmaksınız katımı kapatlak erişelersiniz. Bunun için ki en katımı kapat devletimiz futbol komandası ki közgü körünge mahir Behram Abdüyülü'nün musabıksı nehmeydan da haksız körüp geledeyseniz. Verip geliş ayırıp olan bildi yatakta ama hemen Pesil şirketi götürdü. Katımı kapatlamıyor. Onun da başka Behram'ın imza suçka maykaya erişeş. Behram ile nakmaydanın sürekli çüş pırsızlığa eriş alaysız. Pesil şirketinin Ram Dengirci işçimliğini içip manımıştakımı kapatlağa erişen.
1: Yana Avtomobil Klubi paliyeti de sizlerge tavsiye kıladığınımız namı kulaktan kulakı yetken.
0: Kulunuzu ticaydı
1: gani. İsil Abdul, Mulli Gırın Abdulleri.
0: Cay caylarda seçiyor oraları bak. 13-59-75-75.
1: Abdul, bu münasetli kepsizdirinle soru edilen sorularınla bozumu muşlumur bile alakla sanla buldu.
0: Tamamen doğru.

0: Şundaq. Onda olsa dostanın uçurlarını anlayla.
1: Buldu. Kengu balağın diye anlıqıcımız Adıl Dasa'nın aldı den. Ne kaşı Dodoşa'nın karış tərbiden. Çoğun basa tərəb kımanganda. Maşinini köpken, karış yol ravanken deydu.
0: Buldu. Yollas lauhu.
2: Diyatetine yaşadığım zaman biz ne keşfeder anlatınız.
0: Rahmat.
2: Sizin kıyafetimiz sponsorlaştığınız bizim kıyafetimizde ya.
0: Şüphen kağıda dikkat kılamadık.
1: Biz körp bulamadık sizlerine. Uçur yazsanla uçur onlarını görmez.
0: Şunda kandı mağa doyundu. Köpürek doyundu iyi cevaptık bize. Abdurrahman Somkıçı bildik kagen kadim ağızını.
1: Hatırcam bulduk.
0: Oldu, hatırcam kattık.
1: Kaplan.
2: Akamda çalışmadan karşı tarafından yanlış konuşan sistemi okaratman gayesi maşırlar yapacağım.
0: Sizlerin idarının aldığından da baza kırapman kayınlı tosulup sizlerin idarını aldık yaptı dedi. Bu yol tosalmışsa özgü yüzgülenmeydi.
1: Şu yeni Nurali.
2: Kulağım bir yüz yetti bir tepsi kadın yeni süre. Yangan kaydı aldı belli akışını kırılan.
1: Buldu buldu.
0: Bana ay bike.
3: Kuankoğlu Ravanke.
0: Kuankoğlu Ravanke dedi rahmet.
1: Adılcan Şidacao körükünün üstü koşluyunuydu. Maşın köp ismimden aldı kendi ki buğundan çıkır bitip otturun alı ip kılıp özgertip koysağına yaptı ki adıl simlikle kaylıcık geldi dedim o bunu.
0: O değil.
1: O anı çıkır versek, canı çıkır versek değil kaldı ki bu yer değil.
0: Değil idisi ma o kızlarının olsun ba dıl kumarla özüm değil deydi.
1: Anan de ki ma değil be değil ilam devesek bazı coğrafya diyen dekim bu kaldı ki.
0: Ege tazı kamlaşmayın ki karan. Anı yaksın maşı adili tuğunu yaksın gözüme. Meyirden efendim bana bir deyemde kalemlerini tevürtüp, kalemlerini siyahlarını işkizip, koşaklarını izip dümünün.
1: Yaxşı yaxşı bir-birinlerden kalmayı keti vatısla bana ha?
0: Bilmegenini bilimiz, yollarınızı biz hemrani anlısak. Kaddi artık ketmeydi dostlarımızga danlısak.
1: Uçurlani birimiz, ravan tosak yolladın, bihaterlik birinci rol ayrılmaz kolladın.
0: Bak yakışıptı. Programını anlaş külüp mağımız seferde, emradur bir izyeti töt, bizgi keşem seherde. Ey Mirdiyan efendi.
1: Raz kuras.
0: Kalemimiz hele kımmet kalem ki ahvalda parvanda. Siyah tökmeydik ya.
1: Hemiş kımmet kalemle obda asrancı mı?
0: Uçunu iyi kumam mağın, sundur oman. Çünkü manda şiirla.

0: Тонускыны зыян сагыны бу.
1: Onun üstüge bizim ay bu hazır sizlerge tavsiye kılıp atkan muş esil temin izdeş pahaliyeti katnaşkan aşkallarının hemisi bizden idarı pul töyleydi. Bizge pul töyleyip durup bir vada da bir kağı ilan kımı demez mi? Şun ala pul alıdı.
0: Şun bizim beri pul töyleyip etti. Apam ne yaparsa mı pul ağan apınız ekepsiz bu de. Öğürmet
1: değil mi de?
0: Ya?
1: He değil mi de? Kayız gün ben bir doğa dostlarımla apağan. Şunda neyim kıkan diye. Şu dostlarınız ekepsiz mi değil mi de?
0: Şu. Kağız gibi pul alıyordu bence.
1: Oldu.
0: Tosa. Sonra onu bir kere anlamasın ki belki yerin hak etmeyi.
1: Ne uylamam, çok uylamam.
0: Ulan şu pul tapımız hep içi vatkan bakan iki yalkın. Hem bizle mi bildi barın? Bizle mi bildi barsanız mı? Biz de ölesek oldu. Sizle pul ağız ne?
1: Bizim ismimizin çıkarsanız biz de ölesek buldu bir şey.
0: Onda olsa dostlarının fışırıdır.
1: Hem sen bu hal cemge kılın.
2: Yolusu biraz da mal çıdağın mende. O bir huyan diyen şu an. Dünya kulu terapi karak mağan yönmüşse. Maşınlar kür, tutmuşsa. Kaç terapi bakıla.
1: Makul.
0: O bul Kasım Ömer Akımız kaç kadın?
3: 207 de tört bir ya seçile.
0: Oh.
3: Yakşı mısıyla?
1: Yakşı.
3: Ben bu yıl
0: 70
3: 77 geçirdim.
0: Doğru, ötken yıl 76 tanız.
3: 49 ile 8 ile 31 yıl doğum.
0: 8 ile 31 yakın doğulan günüz öte yaptı mı ne?
1: Şun değil mi? Ötkülü teki 9 günü yaptı mı ne?
0: 77 geçirgen bulsanız 3 kallık sallağı ulaşıp yaşaş. Arzu okulumuz yaşasınızdı. Teniniz salamet olsun. Cuma Aka.
1: Hazır dostluk yolu, canobi, dostluk canobi yolu da maşin köprek, kumul yolu da maşin köp, sürat asta de bu Adılcan. Dil digenge özgerteydi demek çıktım, burun kısmı maşin dahtı de be.
0: Başkalar da de DVD de özgerteydim sizi ya de bu.
1: Ama buludu, asım hiç kimdi yok.
0: Ama Gina digen dostumuz, Li Can dostum ya, Adi Li Can dostum, beşindeki Adi'nin ilüydü de bu bana. Kışın oltırak rayını alır maşallah köprakteydi. Cuma rahmet. Altın tak, altın tak şoförlük mektubi. Altın tak.
4: Radyonu kusura yaptım. Sana geçenle haber bir vatman. Diyeken ayrı durum yolu koşulmuş tava.
0: Makul makul. Altın tak makul. Rahmet.
1: Çoğun bazan aldıdın. Altın bulak tarap karab manganı maşin köpken karşı yolu hazır ciravan. Dabdu gengo balan.
0: Mana Asiya.
5: Rize tutat yolu çirinmiş o Andy Bilo. Şimaldın canım parapman gayet maşakın da çöpe kalsın yer alan. Mariyan aldı zollan paçanı da maşakın çöp.
0: Buldu rahmet rahmet. Devamlık yolu çöre gerek bizge ha.
1: Ve taynalı tarafladı maşin köp gene Roz canım uf çöre.
0: Vanka'nın yenik yolu içildi mi dedi. İçildi kalıp içildi. Ben kaç günü Vanka'dan çıkıp udul karsam yolla uçukturdu cuma. Hatırca mansanız balada.
1: Mingem uçuk uyul. Tabazanı aldıdı koşliğini de hazırının özü de ravandaydı uyadık ara. Yakşı
0: mı? Makul. Sırlık sır. Ancak ben sizlere salam yollayma doğru çenge sizlerdeydi. Makul doğru çenimiz. Karşalımız digendekçi mi? Tianjinlu'nu dediniz mi?
1: Ya Tianjinlu'dan Beijinlu'u ötüştük ki kış ve yiyeceği de maşallah ne edecek tosu işba deydi. Ha Niyaz?
0: Daha bazen aldı koşulina da öz ravan deydi digendiniz ha?
1: Ha.
0: Yadıkarının bir fışırak anlamda.
1: Anlayılı.
6: Mevlütke, yasımız
0: el. Yadıkarımız Ali Canke.
6: Doktuğun nalını yollat koydum.
0: Bapta.
6: Nallı kadar kalap daha beyasınız olsun Mevlütke.
0: Kalap koyduk.
1: Kalap bir bağ verin.
0: Man nan mı bu, nan mı?
1: Resmi ya bu. Senet buyumu bir tızıdığa mı da bir cazığı ilip, ramkı ilip, tamığı esip koyduğun mı da resim mi ya bu? Dikiraz sırayak çıkıp dur.
0: Her kişi boğalığınız için nava yok gitip siz ayal kişi olamazsanız reşil yel işledik ama. Ayal olattınız ki.
1: Doğru.
0: Nimdigen işli geldik ya manlanığa.
1: İnanın oturu yürek. Yürek oğandım iç dişi aşı toşkan yürek. Çöresi gül. Dügülek gül.
0: Bunu hem de buradan uçtuk. Yevdişkim adamdan ki. İğzamaydı ki.
1: Doğru.
0: Ojo, aş kazan kırsa herketinde bu çatak yere bu.
1: Şu yoklu de aşu çıkagan gülle.
0: Öyle can ama rası yıkıpsızım ama. Şirmen lan de yüzü tapkan degen okşaş. Peki hiç kim amma da bunu alırız.
1: Bak çırayla kop kesin bir kıl etem eyminem de. Mana na ayıp git gidek. Mana bu.
0: Ma tokaçlarınız bol dedik ya. İçin gülkan sep yakkan degen
1: de. Onan ilinip git gidek.
0: Ma oturuk yanak sep yakkan nallarınız bol dedik ya. Resmi icat etçinden danvayken bu.
1: Şu.
0: Mana sen et erisi götürüp siz. Sizin navaydı mı?

0: Navayı desek olduk kendi. Bopta.
1: Altın bulakını aldıdım maşalla köpken ha, bayar aldı yakşı diyen.
0: Mın yuen şilu koşulmuş yollu aravan dedi, cuma.
1: Bir şan diyen o çi.
2: Çıkozulu yolu kavri. Şamdan yıldırdı maşalla köperek tosu şok.
1: Buldu.
0: Bu bir kısım erle kaçan gep çöndür bulamız. Abayam yalkınlık sana ısmarlığa çıkarsam tonuşluk besem pulalı ilik edigen. Ahırdı kan gip onlar tehenik yapma da bu ay tehenik yap emez bizden böyle bir tamak yandı da.
1: Şu.
0: Bu ne mi? Hüccet izbiremdik bu. Diyen gibimiz ten eme. Rast gep de.
1: Rast. Biz bar mı? Siz kaçan bar siz deyişilgan. Deyişilgan okşayız cümle. Şun karganı manıq verdi. Bədiğinde çoğum icra kılımız de bunu.
0: Yiğimiz bosa. Ama mala acep hoşallık olan teklif kıldı da. Bunda oylayışız. Uyadık. Kusur izdep cümleysiz. Ozur izden. Kusur izdim hem. Adılcan. Ha. Yokhan aldı. Maşini köp dedi. Yakşı ya.
1: Asiye.
2: Bizde tutuyorlar.
0: Neymiş ki biz yakışı desek işenmeyiz ha. Bir çirip köyüne baksın o neymiş ki doyun kırıp köyüne baksın mı? Hedilerinin çıraylarının nur yıkıp durdu bana.
1: Ne ama bu akıllarının ki başlarında mı nur yıkıp durdu da bana.
0: Muşunda tuz kanında biz yakışamaz diyalayımız dedi. Mehmet Ali Baroy.
1: Doyun çiğilirken mesela iyi şüphin halkı çizildim buldu. Eşkiliz ucu.
0: Aman ha fıçır diken vaş vaş vaş vaş vaş vaş birimiz.
1: Hey kadirlik anıqışla açtık bizim tönüğün üyti vesek üçünla cep kıldanla açmadanla deketken tanla bügen torunun meraldı sürüti yakışı bana.
0: Yakışı ya.
1: Şüphin halkı doyun ucu kırıp körü İşkimizin kandarak duru atkalıgımızı kırıp körüp mü şu şüphin mavu veyşinde bir depirinle köyümü gelerge. Kim depirdi ki?
0: Kine, kirgeller bir depirinle cuma mavu kine.
1: Yani Nur Mehmet'in ufcu orayı.
2: Görüyoruz yetiştirip yol kavre masipen taşıyonu aldıdın şiirli körü taraf karapmanga yönlüsü ama kıvıcılar alması çok öpkene.
1: Makul makul.
0: Şinhua Canobu yıl Ravan sandığın boyunun yollarıma daydı. Obul kipinek.
1: Buldu. Nadira adışımın uçurunu duyuyorlar.
3: Ya şimdi geldi sürece katik vatçılar. Sözümeden kalın kumar karat mangan yönüşte maşin ekmişim da cık. Karşı yönüş pek yakışken, uçukken.
1: Siz ne kumar kalın nimi kumandınız? Mı yakmandı gadem bugün Nadira?
0: Arlaşmam.
1: Ya arlaşmayı bulmaydı.
0: Yaşı oğandı ki.

0: Asqar doktorlarının hüsurlarına olmasa olmasa.
1: Anlayılı.
2: Bizim hürmetlik, abroyluk, fondunda adam. Melik İbrahim Zülfekir'den. Sen de havalınla yaptın mı?
0: Yoksa. Abdan.
2: Sayın Güvenlik İzgın'ı tüketip. Sayılığı düştüm, sayılığı düştüm, sayılığı düştüm, sayılığı düştüm, sayılığı düştüm, sayılığı düştüm, sayılığı düştüm.
0: Aşıcığın dottağın dükkere be, içki bimarın davalı sanla açı.
1: Şu aşta kısım bütke.
0: Asqar doktorunu tapanmay bir gün ne çizsin, numaralarını kaytırıp ketti belkim, he? Ya babtu bunun için işkandırak oturasız mı Asqar doktor?
1: Hayatlaydıgan işte ne çiz kaldı de, mıkbılamı da çatıdığa işlerden ne çiz kaldı de.
0: Şunda. Babtu, menziliniz gibi hıtır beri olsanız ümit kılımız, he?
1: Nungmin Baba деген аңлыгычыбыз мана майлык сырык гүл бар ой юлны буйрды.
0: Гүл чай мике я.
1: Ашу
0: сырык гүлке.
1: Сырык гүлчү илк буни раң чыкырдыган ишилди экен го.
0: Я, туура.
1: Мушидыңда 107.4 деп яга шу гүлдөн ашындак бир хат чыкырыпты мана 107.4 нын санын. Чырайлык чыкырыпсыз жо
0: мана.
1: Рахматтан көрүп кош болдук.
0: Нунмин баба, нунмин баба. Мушинда хопту жо.
1: Мына мен бүгүн 107 107 kilo 400 gram gül üzüptüme deydi. Mandam odul kiliş bulandı.
0: 107 kilo 400 gram. Onu, gül mü?
1: Yaman. Gülünü manda çıkırıptı.
0: Yengil anasıl ya.
1: Buldu siz 107 yaş kırıp 4 aylık işin alsız. Aşınçık yaşan alsız ha?
0: İşin almaz ha? Ne kadar 4 ay oğan
1: kırla. Ben başta demek için 107 yaş kırıp 4 aylık işip başta yaşan demek istedim ben de. Değiştin sel.
0: Aşı baktın aş güllen yan çoğun selin olacağım mı?
1: Tizip odur ki tamcım aşı yaşanğa baktığınızı miyeleye tizip mi dağ?
0: Şi ve huyen Cichang Fangxiang yollar avandaydı cuma rahmat.
1: Mehmet Ali Baray.
2: Mama o süre çıkarman da ötke çıkan halda.
1: He.
2: Şimdi
1: görün işimizi dağına bir yakal yamalar. He şu şu obdan görün ha.
0: Yamallı mı ha? Gülü.
3: Nalıkta bu kadar yol kavurdaysan diye alıyordum mu? Gidi on karlıkla arpan gitmişsiniz. Bir yol makine kendi arpan gibi
0: alıyor. Makul makul.
3: Makul
0: dostlar fıçırlarınla bazı fıçırlarınla vakti sel. Ötüp bitip koyamadınız. Bir doğru çınıp kaydı bir beyvetken masalına bulam da.
1: Yana Ürümçi sancı yolu, koşumcu yol bek tosul getti deydu ha, miyesimlik anı kocumuz.
0: Lautunşu, ey dostlar. Eğer bana uçsaş öyde aram ile bir radyo anlavatkan basana doyunu kırıp Nekmeydanı kör anla doyunu ki izdeş katekçisige 107 tört tep yizip oğuca Mevlut efendim ile Zöhre Kerem'ni körüp olusla dep olaydı tavsiye kılıp biz deydiğin geplerini dep uçur yollaptı Lautunşu.
1: Bana anlıkçılar isim yakşı bulduk ya, lakin doyunu yakşı diyen zan kıvat odu Lautunşu kördük ha.
0: Rahmet.
1: Nadire.
0: Vay bol de on demey manıydan hem siz bu hem işiniz biz gidip yedim.
1: Abay ben sordum hem nasıl mı şuna?
0: Şu sormağın.
1: Ben bek hayran kaldım atırıp karşı yönüş mağın diş. Hem de düşünüş oldu bunu kaçta düşünümüz.
0: Bulduk o ayrım dilsiniz oldu. Ne ak vakınızda?
1: Degiz geldi bana demey duramaydı.
0: Ayrım diş ala.
1: Yani yolucu ya.
2: Sen mevlutça benim malımda bir maçın vardı, 6 ayıgın sonun kımığına. Şiler kayda prağım sonun kımığına bulur ama prağımın yüzyıllık numar yenin kalakçı. Ha sonun kımığına maşına na prağımın numar yenin sıra kaydık gösterdi de kesinlikle.
1: Ne bilen de siz ya prağımız?
0: 6 ay bıptı otomobilini yıllık tekşirtme gülü. Prağısınınki 6 yıllık almaştırışı vakti kekaptı. Eğer olmuş duruş vakti ki kalmasa takışı da senin namında bir optimobil bakken ve optimobilini yıllık tekşirişte ötküzme hepsi deydi. Olmuş durduğa baktın acıma. Şunun için optimobilini yıllık tekşirte ettin.
1: Şu
0: uğurlu kımın 280 etsem alıdı.
1: Ama nasıl çokum kılışkı tekişlik işlerken o optimobilini yıllık tekşiriş kılmaysız tek maşın heydiyenmeysiz onu üstüge.
0: Şunun için optimobilini yıllık tekşiriş kılıtıp hani kendin paranızı almıştırın bulam da.
4: B Бір ғериш ярмы көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірке Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәл. Версан сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңға. Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өй-жай чәк шеркетінің ең өйін алдың сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir gerişer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamettik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metreli kıçı bolğan təvkulada 5-ci əvlad öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-10.

0: Lalalay.
1: Deyə alamsızmışsın.
0: Neymiş kunda hazır içeceksiniz. Lalalay.
1: Lalalay. Lalalay. Lalalay.
0: Hazır dedim bu aygış bittim abi.
1: Emre desanız hesap bana. Emre dama.
0: Ya qay anam bilan tan edim.
1: Lalalay. Lalalay. Hoy lalalay. Onda olsa anlıqçılar programımızda devam noktada en yeni yolu çoruluranla bilen katlanırsanlar buludu. Abdomobil klubu pahaliyetimizde sizlere güçlük tavsiye kıldığınız namı kulaktan kulak yetken.
0: Pulunuzun ticaydı kan.
1: İsil Abdul.
0: Molligirin Abdulri.
1: Amıraklığımız kipmiş de dep koyumuz Molligirin Abdulri'ye. Telefon numara 13-5-9-75-75. Cay caylar seçici oralar bu. Abdul almıştırmak için sana Molligirin Abdulri'ni almıştırmak
0: İsil təminizdəş pahaliyyəti də siləgi təvsiyyə qılıdığınımız Ahmərvayt 10 zavadada işləb çıxırılğan Ahmərvaytın 10 yağ gürüş açıq suları bitilgən tamaqlarını çıxırıb mihmallarını aldıqa həm şünçilik çıraylıq bizəlgən şü biziliş bilən mihmallarını ustuvatqan Muşu davendiki fuli vengi caylaşkan mihmallarım aşkanısı.
1: Doğru.
0: Başlaydığa mihmallarınla bulsa tamaklığa teklif kılmak çoğsanla mihmallarım aşkansıgı başlanla tamaklarım okşaydı bizilişim pek çıraylık.
1: Ondan başka ama adıl sol sarayının uddılığımda okarsana şiyi doğduşa deyip işte acayip bir yorak kattı bizilgen bir yaba. O bosumu şiyi doğduşa. Şacıganla ki kakan bosu ço şiyi doğduşa verip taz oturup yakilana bulamda.
0: Ha, aşta qılanla, yana pasıl şirkətininki pasılram DNJC içimlikini mo tavsiya qılımız. Endi bu içimlikninki ığızın aşqa vaqtınlarda savma qısanla avu arvemasını, mushu katı mukapatlarga erişiş fırsatları buludu. Endi bu katı mukapatlanışçidiki mukapat qaysi degende Behram Abdivəliyininki mushu Nəhmeda musabiqəsini görüş bursdigi erişələyizlər. Haqsız. Haqsız, ayırplanda apırıb əkildu, yataqtamaq orulaşdı. Oldu aşağılık apırıp köstüdü.
1: Doğru.
0: Muşu niye pesil şirkte üstüge ağan barlıq çıkımlarını. Onun başka şu Nəh meydanda şu Bekram'nınki özünün imzası şürülgən Maykı qeyrişi eləyisle. Anladık ki yeni rəsim, billi rəsim güçü eləyisle. Muş da katı paliyyatla bağ.
1: Sınaq, yukur qorulağı köptün kəp rəhmət etimiz. Ondan sonra dostlarının ki fıçırlarımı xeyli jıqılıp getdi.
0: Oldu, qaraylı. Xarısaq, Abdirim Kamının fıçırı.
2: Rəhmət sənə olun. Bağçın yolu yazılsın. Onlar bütüne karar mamin yollar var.
0: Kimle ha? Deplam bir kırı Bir kılı.
1: Ne kıp olamadı. Ama kızlık çıktı anlamda.
2: Rəhmət sənə olun.
0: İlk ha, deydiğim bir adımız var, şimdi mi de? Saniye adımız ha, deyip şunu koğuştuk.
1: Ya, yıktırıp kaldı. Ya, gipin tapanmaya kaldı.
0: Lakin payız çıktı mı uçurunuzcu mu? Barlı uçurlarınız içi de en payız çıkan uçur buldu.
1: Valla valla. Ama Rozcan, sual sorup diken siz var.
3: Merhaba, şipi hazır, doyun hazır, kurallarım. Mollegirim ben Abdullah'ı kaçtayım, meyadırık bağlı. Ma, şipi hazır.
1: Kirlik köyden bir çıralık bilen kuyuttu. Bala siz Kaşkadi Cumhurban bozunuz kıram. Kaşkadi. Merhaba yolu. Dostluk Abdomobil Klubu. Merhaba yolunu bilemsiz. Şunun Dostluk Abdomobil Klubu. Bu bir ya. İkinci birisi. Avrupa Güllük'ünün ki Udulu'daki. Avrupa Güllük'ünün Udulu'daki. Mollegir'in Abdullah'ı mahsus etişi oraya. Biz bayam davatımız 13, 5, 9, 40, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 75, 75. Ve işin kıytına fakat yapar mısınız? Denveyine birden de yollap verir. Diyor ki telefon kısınız bolu da azal. Kim beka, Luzon beka.
0: Şu bu içi deppese anandakin berip kaçılap kilin. Üçüncü doktor xanının ki aldı deki kızıl yeşil çırakta abdomobil köyüp deginiz. Şaukay abnumuraylıq üçüncü doktor xanıma aaa ne mi tarap ki sayvaq yoldaki enimo sayvaq rayındaki. Aşan dediniz ki deyme Şaukay ya.
1: Sındık mı ki? Ya Kıptay'da Mevlüt Kamının orjisi beşinden pasılını ayırıp verdik ya dedi. Demek ki. Ma kendi köse etmeyken ki yok tek göründük en çok.
0: Sında mı? Bay yeri bile yok yerini ağırıp durasam.
1: Rast aşında.
0: Utturdulum.
1: Yakup. Sizin közünüz nem degen içtik Yakup. Ha Yakup. Doyun kırıp körün desek. Benim beşimde körüden yapma Yakup.
0: Ha bu dost başka karaydı emez
1: mi? Ha baktı dost başka düşman ayak edip ki. Dostlar aslında hemenle dostlarımız değil bizdeki şimdi ama. Beşimiz karavat aslında.

0: Mavu badam taksi duyunda körevat meslerini peyzuldu ki körüp ansa da peyzuldu şu.
1: Biz bir naçar oldu dedik buna çoktan bu yan. Hah! Badam taksi. Mavu ümüviti. Ümüviti diyen kandak kep o. Şivan ümit diyen.
0: Ümit
1: gelme hata okutma. Ümüviti de. Şibilu şözen etrafı dindeydi. Keçilik taksi aydaydıgan şoförü izdeymedeydi mi? Şibilu şözen etrafıdan keçilik şoförla mesela keçilik taksi edesini kalaydıgan şoförla bolsa 175 90 0 33 850 kişi bilen alakalı sanacı mı? Bana izin onla valla öyle insanlar biz tapamay kalımız. Şibilu şözen etrafıdan keçilik taksi şoförü lazım deydi. Eğer keçlik taksi şoförü buluşunu kalaydıgan Allah olsa 175 90 03 38 53 ile alakalısına bağlıdır.
0: Yani Karaylı, Adılcan Güven Beyci tarafları ravan depti ha?
1: Mehmet Akka akşam sizgen şahının temi kandakı dedim akşam şahı mı diye. Ne müşçün bu suanı sordunuz?
0: Mehmet Akkı suyu gökşeydi mi
1: sen? Mehmet Akkınızdan soran, Mevlut Akkınız şahı gidek onu dedi ki. Ha?
0: Şaukay şu galibiyet yolu ki dostluk doktorhanısı ya şu ben şunu sorgunum diye. Ma bu galibiyet yolu ki dostluk doktorhanısı diki aldı diki kızıl işin çırahtı avtomobil köp depti Şaukay ya.
1: Merziye yallı diki baba kanaşkansı kız oğul mülazimetçilerini kabul kılattık. Yatak tamak oralaştırıp vermez. Maaşını vakti de vermez. Hizmet saklap durgalla bas alakalası balı dedim. Ma bu diki yatak tamak oralaştırıp verse. Soğurtusun tölep bese. Maaşını vakti de bese.
0: Doğru, tamaklarını mı bese, uğurlaştırsa.
1: Buldu. Eğer ihtiyaçlıklar olsa bizki danla telefon numarına yollap vereyle. Cuma anı okusula.
0: Şahin'in uçurunu alayımız.
2: Emniyette okşaş vermiş kitabatını zemlerden.
0: Yolda.
1: Ne oldu?
2: Okşaş.
1: Beşim çakçak kılalım sizler ya, ben kötüreyi buldu.
0: Şula üçün ben bir çıdaydan.
1: Bolay ya.
0: Adılcan, çıdaca körükten üstte şaşımınca manga yolunuş tosulup, konsan aylanmığı kepti, karşı liniyede maşin köp geldiydi, paylanıp kılalım.
1: Samet Loba mı çıkıptı mı ne? Galbiyat öyle koş yolunuş ravan, bahar yolu mu koş yolunuş ravan dedi. Cuma rahmet.
0: Aybike.
3: Konfeytodan sayılığa düştüğü zamanla.
0: Makul.
1: Buldu.
0: Minhuacı, Doğarhan taraflarını sorsanla cigaran bu kitapta demekçi, Abdülhatırışçı demekçi, Bekmaşıncık tosul ketti deydu ha?
1: Buldu. Ma avarayı malumatımız bir gün taz içilmatı da motor biti. Sizden ana.
0: Şunda buldu.
1: Ma hazır toktablık elvatı da hazır şu. Seltürüp içilga vakti da değilici mi anlamıştı da. Ma tor bitimiz. Avarayını ilan kıpırdan torbet bugün içilmeyi vardı da. Şu sebepten bayam avarayını ilan kılamayı kıldık.
0: Şiyulu köyrüktün mavu işüyen taraf karab manga yolun üstte abdumobil bir kadar köp deydi ona diyere zon diye ne?
1: Ba mı ki o dostan az
0: tepçe? Ba. Ahırgıcı ba.
1: Ben bir gekımas mı ki de böyle baktım. Ne yakın mangan ne? Hem de demesi ne?
0: Demeyi duramaydı.
1: Duramam da. Ay Allah kalmış şu.
0: Şu.
1: Bağa yerini dağınlap. Yanımız hat izip de.
0: Sen aldıraş bu kaldı bu mıgams digisi ba.
1: Baldı.
0: İhtibak görürken aslı da bazen yolun işe maşınlar köp karşı liniye ravanken Abdu'nun uçuruyor.
1: Bu kız ne? Gek sasaklı numar soraplı ço. Satım eldeydik emez mi satmayı koymay mı da?
0: Şu.
1: Bir eşkini birime soğat kılay yok.
0: Avalı sat dudu.
1: Nasıl yokşaş dostlarımız doğru mu yaptı bu? Oğlum Allah. Yoga iş yaptı sence olmayı yaptı. Ondan sonra uçurlarımız yenilendikçe kısa kısa bir uçurla bayat kızgeç mağayla. Kadirlik anıqçıla Şincan Kilimat Merkezi'nin ilgilenişçe 2026 yıl yaz pəsildə, yani 6 ayının 8 ayıca. Bütün Şincan'da, utturçı temperatura 25.1 Celsius gradus bulup, ilgirki yılladiki okşaş mezgildikidin. 2.14 Celsius gradus yukarı boğan. Bu 1961 yılının bu yankı yaz pəsli tarihideki en yukarı temperatura hesablandı. Demek 6. ayında 8. ayında Şincan'ın oturuş temperatura 25.1 Celsius gradus.
0: Demisi mu bu yıl pek İz kulduğa aldın kızıllığa karğanda.
1: Sıxılısım, qaytıp gəsə olup
0: tükən yaz. Şu mənə hazır, şu aqla ısıp gettik, ah bulduk, vay pa pa dep ketken mənə hazır çü? Şu aşta kışla.
1: Yaz kəygen bəs nemişlən qıla oğuyduk.
0: Köynikimizin kiyduk.
1: Kiyişlən.
0: Kiyimgen çıx köyneklerimiz batı ya, şu grip köyneklerimizin kiyduk. Hə kızla, hə?
1: Baptan da asa, 2027 yılı yazdı kiyasla. Çaşqa yap kutmasla.
0: Yeni bir uçurunu mağaltaylı. Şincan Mağarip İmtihan Mehkemesi'den ilginleşçe 9. ayının 9. günü saat 12'den 14. günü saat 18 gece 2026 yıllık çoğunla Ali Mektablarga okuğucu kubul kılış boyunca memleketlik bir tutaş imtihanıga torda tızımla dilediken şu çağda çoğunla Ali Mektablarga imtihan berdiğalla Şincan Mağarip İmtihan Mehkemesi'nin hükümet doğru çıkıp tızımlası buldukken imtihan 10. ayının 17. 18. günleri elindikken.
1: Yakında Şincan'daki Ürümçi Şehirlik 23. otur mektep, Çöçek Şehirlik 4. başlangıç mektep, Kaşgar Şehirlik 28. otur mektep, Altay Şehirlik 3. otur mektep katarlı 40 mektepke 2026 yıllık Abdunum Rayın Derizlik Kitap Konur Mektep degen nam verildi.
4: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tun Beybasta Anlıkalı Batkan Yollarınızdı Biz Emre Programımız. Tianşar ayında Lüçün Dacia rayını selinudu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kirgen 22 yılın buyan Tianşar ayında salmakçı bolgan tunji Dacia rayını. Sığdırış nispeti 1.12. Dacia bilen Avrupa uslubidagi uy kiralaştırıp selinudu. Lüçün Yunşan Dacia rayını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj sorang. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaçlık uçurla üzülmeydi. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Şöyle kaderlik anlıksızla yollarınızda biz hemra programımızını devamlaştırmaktayız. Onda olsa şimdiki an esiltemini izleş bağlayıtımızda işki aşkanını bir işçimlikle tanıştırımız. Bunun birisi Akmarvayt 10 yıl gürüç açık soruların şildi mehmallarının kızgın alıkçı girişki bilatkan ve fulivan geçilgan mehmallarım aşkası. Mehmallar olsa bugün geçten mehmallarım kapıraylı cümo.
2: Yeni birisi Adıl Soğudu Sarayı'nın udulgı içilgan şiyyü doğduşam. Şahı yemekçi bulsanla udul şuyaya basanla buludu.
1: Şunda kaderlik anlı otula. Hem de pasılınki ram dengüci işçimlik bazağı söylendi şu. Hem de katımı kapatla gayrışalaysa. Bundan sonraki en katımı kapat öltümüz futbol komandasındaki köz görüngen Mayri. Behram Abdüveli'ninki musabıqısını nak meydandan köre alaysa. Berip gülü şahsız yatak tamakının hem çıkımlarını pasıl şirketi götürdü. Onun başka imzası çıkan Mike'a gayrış alaysa Behram Abdüveli ile birlikte hatiri sürekli çıkan alaysa. Cuma anı ucula.
2: Hem de Abdümobil Kulubi paliyeti de silahı tansiye kılıdığınımız namı kulaktan kulakı yetken.
1: Polonuzu ticaydıgan.
2: Esil Abdül.
1: Molli girin.
2: Abdül Re.
1: 13 5 tane 9 75 75. Riyasetçiler yakışı mısınlar? Benim 15 yıllık vakti toşup gitken. Ama şu andakin gazda emez maydemin avatkan maşinam var. Bu maşinin yıllık tekşiriş vakti yeri taşıp kalaydı. Şu maşinin gazının tekşirişini kınmay, mayda tekşiriş kılıp normal haydi gelip alamdı. Maşin depterdi gaz may, koşu yakılıklık maşina dep yazıklık. Onda boğun takdirdi mi gaz tonunu çokum tekşirişini etkisilmişsiniz bu mayda. Roz Niyaz. Gaz tonunu sökep eliteyli. Bulamdı. Ya kımsa gaz tonunu yıllık tekşirişini etkisilteyli. Bu mısa yıllık tekşiriş kıpamaydı. Olam da.
2: Onda olsa, şunda olsun ha?
1: Bolu da, şunda bulmuşum mu? Buluş gerek.
2: Ya anı kuturum, ya manı kuturum.
1: Eğer onda bulmuşum, amal yok, razı yazı etkizemeye kalırsız.
2: Şu. Kaplanın uf çöre.
3: Katanam boyun şekil ettiğim, şafırsamla iki kutasyon. Arımın da yeniden kağırdakmış o. Kuntulu karakmağa yenişte, çırak kuamağa yerde, barabalımın yer çalışma adırak dayadağımı dinledim.
1: Bunda demeyle.
3: Kim?
2: Kim o?
1: Kömey dur bunda demeyle valla ha. Hem de resim tatu ası biz kokşaş film işte gül çıkarlar mı ola?
2: Da la şulan siz bunda deyip hata düşünün kalmağın biz numarada da büyüremizle film işte gel vaxtlarımızda.
1: Hem de ondak mı deyip gitmey dur öyle bilmey durup bir kadem bir kadem. Kapım mayla bulam da. Hem de sürekli tas nim bu demdi. Sürekli çüşkünümüz az mı deyip kapalı atam siz hem de. O elektronluk aparatlarının tatkını az gelip bu balı tatu atısı. Deyip bunda koylavatka o şey size kalın karganda babda. Meyli.
2: Hem siz Abdurim kam kanda bedik hem de.
4: Bir şey tutsa pozisyon sevri. Alimani yolu.
1: Alimani
4: yolu kalsın. Duruşen gülmüş. Ampa.
2: Gülşen Gül'ün yolu karapman kandıma, Gülşen bak.
1: Ali mali yolu da, al mali dey dey. Hazırlıkça özgürtüp olamadım, Ali mali diyorum bu canlı. İçin üstü kuşarını ben oku vereyim.
2: Oku ha.
5: Canım Zühre, sınlım.
2: He.
5: Bek doğurdudunuz.
2: Ne mi ne?
5: Tüt aydın beri, ma üydeki... Sınık ademini bakım edip ben mi cık köyneklerimle kıyamadım?
2: Kulunuzu yürüm kıman edem.
5: Yani bir
2: hıh. Talalar düşüken bilen bizim şu. Kıyıp bulamadık.
1: Öğünün içi de kıysan zaman talat kıyımsın. O köyneklerde başkalar köz çürkemdiniz.
2: Öğünün içi de köygüm yok.
1: Ben siz gidin mi de bulbul goya da vatım ha?
2: Bulbul goya demiş, onda uylaydı kaçan ben bile okşaş.
1: Ya bir yoldaşınızı aldı, çıraylık köynekleriniz giyip çıraylık cüysünüz bulmam da. Ha? Yanlarınız, yanları çulup gitken köyneklerden cüküç ha?
2: Çulup gitken de
1: koyu. Da kıma, o en çıraylık neslendi şu, özümüzün öldükelerini aldı da ballarını aldı, kıyımız değmez. Çoğunsunuz mu dep koy? Hazırdan başlayıp kıyıp tüktüktün denizden itip. Sık. Öğünün içini ısıtıp. Olam da, bunu zökrediniz, depesiniz, kada kıldı o. Yakışık kıpsız o, yoldaşınız karapsız o, yoldaşınız orada kıpkı sızdı, bakıdı o. Maaşını ekirip yürüdü.
2: Doğru, tekin çık köyneklerini ip yürüdü ki şunuz için.
1: Haa. Şunuz için bunu, onda dep o zökrediniz, deyişinizden acıt yok.
2: Doğru, benim bir kılınım kıp koyduğunuz da, ben özümünü oylap, tanım kıp gettim, buldu, vayay, boptula.
1: Ben tıllaydıgamıl,
2: dep o. Kıştık yiyemiz, vayay, kibirimiz hazır, köyneklerin pesli yok o.

0: de.
1: Onun üstüne işte kisanla buldu ki üstüne katlap, katlap, katlap, katlap.
0: Ya onda, ya üst üstünlep keymeyim.
1: Sıktım onda. Vay. Sel kaldırların içi ki buzulların unuttun demiştin. Üç kat kisanla değil mi? Sıktım onu size. Ya bunu mu paytımı lan yok ettik o.
0: Doğru.
1: Şunu kusaj köyüne, onun üstüne köyüne kisanla ne yapıp da?
0: Üst üstlep be. Çapan olsun, çapan digende.
1: Şu ayda kılınla, ayda kim tük tük tanla bu mesela.
0: Ma amal mı buldu ki? Aşta kiyem siz ya bu mesela. Bek çinke kakaların içine kiyip, sıkalır ne?
1: Vay birisi ekilene köyünün sana bakaydı bu da. Kötürüp sana mı kandı ki karan?
0: Şu. Yen sıkalırdın başlayıp geysiniz, yen uzun gıçı kışının ki anadıkın bırakla en üstü kiyivesiniz.
1: Çıraylık köyüneklerim kiyip, kazan beşiği verip, aşet kılınmaydı. Ben aşın çıraylık köyünün üstüge pertuk tatlasınız buldu o. Köyünüz kiyip kazan beşte tamak ettin dedik mi?
0: Ay babda tamak etip oğan ki kiyip oturan buldu işte kılın bu mısa?
1: Yolunda yol köstü basak mı?
0: Ma Erlan'ın mı ben fası çıkken mi lan?
1: Bana 6. kilo mu kısık yanı işçiye uzun yanı peşiğe. Ayında kiyin lan demek şimdi. Tora.
0: İşte kiyizle ki.
1: O maksat kiyip tüy tüy tüşkü onu.
0: Cinşen Cahşa var.
2: Hapımay. Hoş makineyle varsan dostlar da koysan la. Kızıl şirak soktuğanda telefon oynamakam bolsa. Medeni yol yürüp, medeni yol katmak boyutu ben takılaydı.
0: He.
1: Doğru dedin ha.
0: Abdüsselam hoş hocam. Sizin diginiz ne? Hemisi anladı.
1: Biz mi köp kıytım digen?
0: Şunda.
1: Bizim digenlerimizi siz anlamakam bilen. Aç telefon oynaydık Allah hazır mı anlamadın? Belki avazını tövbeli tövbetken buluşu mümkün. Sen değerli ben özümden şimdi kılıverime davatkan buluşu mümkün. Yanıla radyonun avazını çın koyup anlavatkalla telefon körü vatkan basa derhal telefonu koyup koydu. Kulugu yumuşak adamlar ba. Ha? Başkalarının gepleri kulugu kırmaydı kan adamlar mı ba? Onda olsa aşılanın mı aldı bilen kulugunun yumuşak geçişine ümit kılmayız. Ben de dedim.
0: Neydi yakışı dediniz?
1: Aa, bana.
0: Biz pikirge koşulmaz bu Abdüsselam Şavcan'ın ki.
1: Koşulsana aşıda kılana.
0: Ha. Anıl ki ma Yusuf canlı yaman bir ciddileştirip bir endik duru itip siz cuma mavo. Şin A508 UD diye maşının ilgisi ya. Maşının azın kendilik bir tal alma kopku gama. Közü töt, közü aşu alma dike kaçam şu alma çüp gitti de bir yol karapmadım dedi. Bu balın aşu başka iş yok mu? Aşu alma karap meniştim başka. İyi bitin ha alma ne?
1: Ağo. Kosu geçip de balın. Yusuf canlı bambısa. Hakkın maşinesi çaplaklık alma karamaydı. Çüp gitmeydi Hatice'm oğlum. Çüp gitsin meşkanda kalanmaydı. Sizin çaplakınız gelip atamdı Yusuf Can. Hep mevdu tıkamdaydı. Hep tıkızıydı maşında. Köyün ekmeğinin cedili yani şu.
0: Kimin cedili reşide anamışın da özüge envi yıkıptı, özüge teselli beyripti. Norkılarımız ne kimi Zühre de bana
1: resimde. Ondan sonra Norkın'ı kıyıp Norkın'ın üstü köyüne kıyın var. Şimdi.
0: Yakmış şu nips kimimiz işçi kıyıp tişiği şu Norkımızı kesek rast muzlumayımız. O digen mi toğra?
1: Ondan sonra şu vak kisanla alalım ki.
0: Ay top bensil daha bizim kimimiz.
1: Ama onunla diyor kızıl çırakta oynamay. Manganda oynam da.
0: Ucukum oynaydığa vakit olsa tenepis olsa demem siz. Valla.
1: Nadira telefon numarını evvel atıp koydum ama Veyşen kıyıda olanca mı? Telefon numarını bizden evvel atıp koydum Veyşen kıyıda olsanız oldu.
0: Seper.
3: Salam 1174 yol sevri ya mağabu. Ben şimdi acıya yedim şu. Beyni okul karab manga yürüsün. Maşallah küçükçe ama tutmuş yok. Ne oldu ki?
1: Ne oldu?
3: Sonuz yerim kımayı yakılıyorum ben anlavatını.
1: Ben könlüm yerim kımadım.
0: Aylık gep anlamaydı digenlerinin.
1: Yaka yaka.
0: Ya siz gep anlaydıgan da kılı siz gep anlaydıgan balıkken siz Sefer.
1: Şu. Sefer'iniz oğuşluk basın cümle mi? Alican. Alican Navay. Ona bak Ali ama ağam mazik koyup demek ki bayam. Zıgıltır gafçır koyayım dep.
4: Siz mi soğur dediniz soğura?
1: Ne mi?
4: Bana biz mi? Mayyakta basıp tutun oynamay mayyakmez.
0: Bana.
4: Maşineri geldim mi? Çılsın oynamay makineydisi buldu da.
1: Ha, bu olsa aşın nan çapla kalktı tonunuz çekirip oynayalım bu telefonla. Telefonu mayın ayakımızda. Kızlık da.
0: Rızı.
1: İşte bak yolda piyazı mangalla yenimizde ütep gidip var orada. Diyen kadar yapalım diye. Haa. İşte bak yolda tosulup koptu o bacılığına. İşte bak oğlu piyadı mangalda yiğnimizde öte git burada piyadılar ki heves kılı yutup da.
0: Ula bu esli kendi hazır olduğu teketti de yiğnden ütüp.
1: İşte bak oğlu rast asılıp da mısa.

0: İkinci kilin ma men bek tez men watma tez suratda men aydap atma ma şimdi üyemge bağış tüğümüz ultima programma dep
1: Hmm.
0: puçuruyorlar. Aldırmay men andasa.
1: Aldırmay. Bizim aldırma cezamı kamsa
0: Şu
1: ya.
0: unda ya unda kımaydı.
1: Onda olunmaydı da.
0: Ha. Xeyli onjan yollar koşulun işte hazır ceravan kena nurunu uçuri.
1: Makal.
0: Mehmet Ali.
2: 174 bağımlı alınıcıdası yaşlılıklar, riyasetçili yaşlılıklar.
1: Yakşı.
2: Şu an pırdaşlar da dinlettik bulaylı, adam yolda pırda kuşlamaylı. Tas kalınca edem.
1: Şu an.
2: Medeniyette gözüyle ilhamda.
0: Yakşı.
1: Yakşı.
0: Doğru. Müşkep ne? Biz doğru.
1: Yakşı asker işler. Bola vardı da.
0: Dur Mehmet. O da köynek ne? Üstü köynek, köynek ne? Üstü köynek iyi ve toy köynek de pop kalami ki edem.
1: Bola da.
0: Bunu buludu.
1: Alıp uzun kıskı da. Karısın da leplemi köynek oldu.
0: Doğru.
1: Tek için leplemi.
0: Leplemilerin bilsiz ki.
1: En işçiye aşık uzun ne ki yanlandı. Uzun ne ki bu da çember şekilde.
0: Ha, doğru. Onu üstü güzel. Onun kıskarakını keysenler. Aslında katla katla leplem leplem başta çıkıdık ki.
1: Vay ki medsanla ben facak.
0: Cihke ma icadiyet.
1: Sıdanan ben faların anancıklık da.
0: Bu şu.
1: Neme anlayacak? Bayram anlayacak. Ben faran anlayacak.
0: Ne?
1: Ucun o. Hayal kişiyle gep talas kallık. Nimdeydi aynı bir gepler bolattı.
0: Ha, a, bu neme de çoğu? Maypunktu da.
1: Cahiyo üzerinde fıst kıgan bilen bağırdı.
0: Şu.
1: Çin fın yolu Muşa atıraptın keçisi icarı birden taksi olsaydayım de. O yaktın bir aydısın, mayaktın alıdık Allah'a kendisi. Şunda ama. Çin fın yolu Muşa atıraptın keçisi icarı birden taksi olsaydayım de. Oylaşkantın Mevlüt'ka. Muş fıçörünü ilan kıparsanız da. İlan kıpaydı mı dağsa? Telefon numarı 198-09-00-4010. Çin fın yolu atıraptın keçisi taksi icarı birden Allah'a basa. Man numarını ala kılsanla. 198 09 00 40 10 bilen alakalı sanla buldu. Cuma rahmet.
0: Onda bu sen karıduka ma bu...
3: Man hadi renkli çöp de koysam bir kuzul çöp. Bu ne elganda kılıcıma bu sıra.
0: Nadiren o şu gibi karganda bekrek oynaydı akşaydı. Memsiz.
1: Kızlarının kızıl çırak kıldığı acıları yamancık. Bezde hatta ayak almıştıralaydı.
0: Biraz.
1: Grimini tolıklap kılalaydı. Şükki.
0: Mahsus.
1: Telefon oynayalaydı.
0: Mahsus kızıl çırağıtı kırım kılmız deyip ip koyduğun kırımlar ba.
1: Onun kendinden yani neymiş kılalaydı bula.
0: O cıkışlarını kıpitalayımız biz.
1: Üç kıl çoğun işini bildim ben. Hem de uçacak mesela kırımın içindeki bazı çaş taraş, boğuş, katarlıklarını ayrım bir tarmak desek.
0: Tarmak.
1: Ulanın ki kılıdığın tarmakları yamancık.
0: Doğru.
1: Şunun için o nadirenin kuluk kırıp mı koymadı hazır? Üye kit bir oynam tu kızı tırakta oynamaydıydı. O işte onun les kılıçkı balı da. Kulaktı bizden gibimiz. Gözü telefonda.
0: Mehmet Ali.
3: Ayol çıbıran cep dalaşkallık. Her gün gece çamatkallıkla
0: para bu mu doğru?
1: Bilirsiniz ki. O taksinin numarını yazamadım bana evet persanız elimiz hep var. Kaysın ki?
0: Hazırı sorduk o.
1: Çin fın yolunu kim o? 198. Ya onu kaldım ama.
0: Bir yeni bir evet ve sonucu şu anlık ucu ya.
1: Ben izlep topa ya.
0: Makul bay oğlu iştin çöp. Öyge kep mi buldum bana? Öyge kırıp gitme radyo anlap otadım karanla deyip. Siz ama yine başka maksatlarınız mı? Bağ miki deyimiz. Öyge kırsa. Manda iş pişlağı karışıdık. Manda işlağı arılışkan may.
1: Yok.
0: Demdiki deyimine üzerini tatip şuladın.
1: Ben erlen obdan düşündüm ben.
0: Mesela?
1: Ben mazur iştin çüsen maşinamda bir saat oturup kırma öyle.
0: Ne müçün?
1: Adık çıkırman.
0: Vay ya kay.
1: Ya kay?
0: O maşında oturup mu adık çıkıramdı?
1: Oo biz adık çıkarmasak koyup gitsek eğirip gitmez.
0: Şu müçün? Şu öyle kırken de şu ütesle, koşum dişler, yardım dişidigan işler çıkar, şunu yer kitesle, şunun dün keçi buatkan işler mi avu emmisi, senin kastanlı şunun da şu.
1: İşini aldır otasak tekim arımız. Biz aralı kırımız, özümüz taşlayımız. Bomuz hazır kaldığımızı kırsak, kekiz kakalı salı da.
0: Tamaklıklı salam da.
1: Oo, tamak da yavuk için nurgun.
0: İşlerini kıydı.
1: Ya kine bayam ki Çinfın yoldaki dostumuz telefonunuzu tapanmay kaldı mı ağanlık uçumuzu da bir resim. 198'in tutu attım ben şu an.
0: Ilgici bir evesun zatı tapqıl bolmasa.
1: Maqul.
0: Çanjan yolları koşulmuşta maşin sal köp, lekin tosulış yokken Nurunov Çori andı Malik'nin kinim yetkiz.

0: İçilmeğin yolu açık mı sen Nur?
1: Rezette tetrese çile yok ağır biri şoşumur daşımur nazır ki ulan koş çiğen işime şinsel köpazlar kısır bakken ha.
0: Mına.
2: Anda olsa içilmeğen şu yollani içilsin değil ya.
0: Doğru. Yumurunu okuyamayken uykırıp bitirdim. Aa yumurunu okuyordu ha bayan.
2: Kaysi abi, abi bay oğlunun ha. Şunlar mı şu bursuna keserlikleri doktori, eskari doktor.
0: Ha.
2: Doktorunun ki maşinasını çağa itil gitip ki dağkı falan tingi yaptı deydi.
0: Oha.
2: Hem de kırın ha bay oğlunun.
0: Hoş kaderlik anlıkçılar, şuna bulan yollarınlarının tezirek içilip geçişini, menzilinlığa bir hater sakslamak bir öyle sonlarına çın kalbimizden arzu kılıp, bugünkü yollarınızda biz hemre programımızı akırlaştırımız.
2: Programı riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen.
0: Zöhre Kerem.
2: Hayır hoş dostlar, aman bu gayısla.
0: Hoş programımızda anlıkan, programımızda doyun şüphin kalırımızın köyden, hemen anlığa köptün köp rahmet etimiz.
2: Hayır hoş.

Lam yollaydı. Mağarab işlerinin avlatma avlat davamlı işi üçün bir ömür yürek kıyınına sarıp kılgan dəmil işqa, pensiyaya çıkan peşkadam oqtıkçılar, peşkadam mağarab hizmetçilerine ali ehtiram bildirdi. Şincan'ı yardım beri vatkan oqtıkçılar, kümüş yaşlıq oqtıkçılar ve mağarabı yardım beri vatkan hizmetçilerine çin gönlüden rahmet etdi. Mağarab devletinin uluğvar planı, partiyanın uluğvar planı, Baş şuvici Xi Jinping, Şincan'ın mağarıp işlerinin tərəqiyatıga yüksek əhmiyyət berib, Şincan'ın mağarıp tərəqiyatı ve oqıtıkçılar koşunu kuruluşu doğrusu da köp qetim muhim yol yoruq, təsdiqi yol yoruq berdi. Bauding şöyənidiki qarbi qısım mağarıpıgı yardan berdiğen oqış bitkizgeller kollektipi vəkilleri, kümüş yaşlıqlar herkidi yaşangan pidayılar vəkilleri, Şehit başlangıç mektebi, çegranı koğdaş, mağarıpkı yardım veriş, garbi kısım planı pidayları, mulazimet atırtının azalarına cevap xat yezip, oktıkçılar ve mağarıpkı yardım veriş pidayılarını çegra rayonda yıldız tartıp, oktış arkalık adam terbiyeleşki ilhamlandırdı. Abdonom rayonluk partiya komiteti, Abdonom rayonluk halk hükümeti, baş şuji Xi Jinping'nin Şincan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, tasdiqi yol yoruqının ruhini çoŋqur öginip, izchillaştırıp, yeni taraqqiyat ideyasi ve yeni davrdaki partiyanın Şincan'ı idare qilish tedbirini toluq dal joyida umumizlik izchillaştırıp, ma'rifni Şincan'ın ebedi amilligiga munosabatlik negizlik Ulluq, uzaq müddetlik hizmet kılıçta çıngtırıp, mağarıbının siyasi xüsusiyeti, xalıqçıl xüsusiyeti, strategiyelik xüsusiyetini puxta igilip, Jonghua milleti ortak gavdes enini müstehkemleşni asasi liniya kılıp, mağarıb işlerde bözüş karakterlik ilgirleşlerini kolgı keltürüş, endizi karakterlik özgürüşlerini asıl kılıçını alğı sürüp, her millet ammısının mağarıbdiki erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxatarlik duyğısını sıcıl aşırdı. Bütün Şincan'daki oqtıkçılar ve mağarıb hizmetçileri Xi Jinping yeni dövür jongochi sosializm ideyasını yetekçi kılıçta çıngtırıp, partiyanın mağarıb fangcınını umumizlik izcillaştırıp, dikkatini mağarıb küşlük rayonu kuruş nişanıgı merkezleştirip, ders münbirini çıng saklap, üntinsiz əcir sındırıp, özünü beyğişlap, devlet strategiyası ve Şincan'ın zamani vilaştırış kuruluşu mülazimet kılıç ve kapalet kılıç üçün nurgun münevver ixtisaslıqlarını yetiştirip, ahlak arqılıq adam terbiyeleştek, ameli hareket arqılıq, mağarıb küşlük rayonu kuruşunun devir cevap kağızını pütüp çıkıp, xalq razı bulduğun mağarıbni yaxşı yolu koyuştaki çoŋqur muhabbeti ve burçi mesuliyetini namayan kıldı. Bu yıl, Jungo Komünistik Partiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqı, 15-ci 5 yılının başlanış yılı, Mağarıb küşlük devleti kuruluşunun 3 yıllık hareket planı da yukarı bilen tövenli bağlaydıgan açkışlık yıl bulup, Şincan'ın mağaribi yeni buruç ve yeni ümitlerini zimmisi kaldı. Bütün Şincan'daki oqtıkçılar ve mağarıb hizmetçilerinin baştan ahir partiya ve halkının mağarıb işlerine sadık bulup, devletinin çoğun işini kalbige püküp, partiya üçün adam terbiyeleş, devlet üçün ixtisaslıqlarını yetiştirişten ibaret əsli məqsəd buruşni çıng saklap, Jonghua milleti ortak gavdesi enini müstehkemleş, Jonghua milleti ortak gavdesi kuruluşni alğı sürüşni zit çördep, ahlak arqılıq adam terbiyeleş tüp vazifesini umumizlik ameliyleştirip, mağarıbçılar ruhini zor küş bilen əvcaldırıp ve əmeldi körüstep, gaye etiqatlıq buluş, ahlak pəzilətlik buluş, puxta bilimlik buluş, mehriban qalıp buluştan ibaret, Tötki ige yaxşı oqtıkçı buluş ölçümüde çıngtırıp, Ali Canap oqtıkçılıq pəzileti, oqtıkçılıq stilini yetildirip, oqtış arqılıq adam tərbiyeleş ixtidarını östürüp, oquqçılarının pəziletini taulaş, bilim ögüneşi, təpəkkürdü yenilik yaratışı, vətəngi tökp qoşşidiki yaxşı yol başlıqçılardan bulup, partiyanı söyidigan, vətənni söyidigan, zor vəzipini zimmisiga alalaydigan texmi köp dəvir yeni kişilerini tirişip yetiştirip, sosialistik zamani vilaşqan Şincan qurup çıxış üçün mağarıb küçünü qoşşini ümit qilimiz. Oqtıkçı, mağarıbni yolu qoyuşnın asası, mağarıbni güllendirüşnın mənbəsi.
әр дәрежелік партия комитетлері, халық үкіметлері баштан ақыры мағарыпны алдын тәрәкқи қылдырдыған стратегиялық

0: Onlarının cabağı çıdap köreş kılgan təsirlik hikayelerini anlap, çökme sayahat çeryanda kök tokay ruhini yes kılıp, kızıl terbiye elip tavlandı. Guangdonluk sayahatçi Ou Liancheng ındak dedi. Beş kadem bir avlat kuruluşçılar, devlet kuruluşu üçün iki bomba, bir sünni hemrah üçün cabağı çıdap köreş kılıp, öz hayatını kurban kılıştan baş tartmaptı. Asli maksatını unutmay, özlerinin ruhini avcaldırıptı. Çinxaylik sayahatçi Can Ependi mındak dedi. Ejdatlarımızdan kandak kılıp, japağı çıdap netice yaratkalıqını görüp, nait hayran kaldık. Hakikaten terbiye aldık. Bütün menzir rayonunun kuruluşu, taş yolu, eslahaları bir kadar mükemmel bulup, biz sayahatçilerini yakış təsiratı iyi kıldı. Yakın yıllardan bu yan kök tokay, kızıl bayılık, sanayet saklanmaları ve ekologiya özellikleri tayınıp, medeniyet sayahat mahsulatlarını özleksiz beytip, kesb zancırını uzartıp, seyli sayahat, tetkikat ögünüş, penni umumlaştırış, terbiyeleş, sağlamlık, kütünüş, istirahat bir gevdeleşken, sanayet medeniyet sayahat yeni kesb altını bütün küş bilen berpa kılıp, menzir rayonunun celip kılış küçü ve təsir küçünü sicil aşur. Şinjan Kök Tokay, Beijing Mingzhu Sayahat Terakkiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin Muavin Baş Direktörü Tan Shengli mındak dedi. 2026 yılından hazırgıca Kök Tokay davalınış, aram iliş, kütünüşki kelgen 20 mingden artık sayahatçını kütüv aldı. Menzir rayonu kızıl hikayelerini yakış sözleşini zit çördep, kızıl baylıktan yakış paydılınıp, kök tokay ruhini yakış evcaldırıp, terişip kök tokay sanayet sayahati tevelik rayonunu bütün memleket karakterlik kızıl sanayet sayahati sağlamlık kütünüş menzir rayonu kılıp kurup çıkıdı.
1: Stansımız xəbri. Hazır Manas Dövlət Suluq Yer Bağdısı Zor Türkümdeki Dövlət Tərbidin 2. dərəcəli qoğdulduğun hayvan, Boz turnularını kütüb aldı. Top boz turnula bu yerde kadimini toxtıp aramaladı. Ozu kız deydi. Suluq yerde turnula zümrettek su yüzde oynayışvatkan, top olup pervaz kılıvatkan, ekoloyili güzel menziri namagen boldı. Bu iki günde Manas Dövlət Suluq Yer Bağdısıdaki tez sahil ve kumuşluk etrafında boz turnula top olup yürüydü. Bəziri beşini tövbən selib su otları, aşarat qatarlıq ozuqlarını izdise, bəziri tez su rayonunda turup pəylərini qeyqib rətləydi. Yəni bəziri suluq yer asmını da qanatlarını qeyqib pərbaz qıladdı. Turnlarının caranlıq sayraşları üzülmək alınıb duraddı. Nəncanlıq sayacı Liu Yen pat-pat foto aparatını çıxırıb göz aldıdaki güzəl mənziyərini sürət kitardı. O mındak dedi. Biz Yıraq'tan Şincan'ı menziri tamasha kılığılık geldik. Azır dəl pəsil kuşları köçüdüğün məzgil. Manas suluq yerinin muhiti güzelken, Nil Oper gülleri porekləb yeçilibdi. Nurğun pəsil kuşları bu yerde aram ilib ozu qızda bitibdi. Top boz turnula asmandı pərbaz kılıb etibdi. Dünya pəsil kuşlarının 3. köçüşlüyün yəsidgi Manas Dövlət Suluq Yer Bağdısı pəsil kuşlarının köçüş yoludigi muhim energiya toluqlaş punkti. Her yılı ət yaz küzdeki köçüş pəslədə zor türkümdeki pəsil kuşları bu yerdin ötkəndə vaqtlıq makalışıdı. Yığınqı yıllar dumgan Manas nahiyəsi terliğodun suluq yergi qaydırış, otlaqdın suluq yergi qaydırış, kölçəkdən suluq yergi qaydırış, ekologilik su toluqlaş qatarlıq, ekologiyini əsləgi kəltürüş tədbirlərini sıcıl alğı sürüb, suluq yer su rayonu, qomuş yepinci özümlüklərini sıcıl əsləgi kəltürdü. Yeterlik ozuq mənbəsi, beyxətər yaşaş muhiti, barğansırı, köp pəsil kuşlarını bu yer kilişki cəlib qaldı. Manas Dövlət Suluq Yer Bağdısı Başquruş İdarısının başlığı Can Cən Kün mındaq dedi. Bu yıl Suluq Yer Bağdısı'a boz turnula ilgirki yıllardakidin baldur köçüb gəldi. Sanımı bir qədər köp, hazır 3000 yıqın boz turnunun köçüb gəlgəlikini dəsləb qədəmdi közüdüb ölçüdük. Çarlaş, tizgillə salmıqını zoraytıb, yarlanğan boz turnularını bayqıgan haman qutquzimiz. Onundan başqa qoğda salmıqını zoraytıb, bu quşturlarının Suluq Yer Bağdısı'da beyxətlər yaşışıqa həqiqi kapalatlı qılımız.
2: Hörmətik radio ulğucular. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış verdik.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, ihtiyarlı adamlık, tentarbiye haberleri de bolsun. Devlet futbol komandası 30 kişilik yığıp meşgillendiriş tizimlikini elan kıldı. Bunyamin, Zhao Songyuan Katarlık yeni mahirle tanlandı.
1: 9-nji aýynyň 8-nji güni Jungo Erle futbol komandasy döwlet komandasynyň ýeňi bir kararlyk 30 kişilik ýygyp meşgillendiriş tizimlikini elan kıldı. Döwlet komandasynyň nurgun asasyk mahirleri Erle futbol komandasy bilen birlikde Asiýa tenerket musabaka

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Paris Siyatrı'da Katnan Sanat Radyosu'ndan Divanstan Tulatkan Tentarbiye ve Sağlamlık programını tamamlaştırdınız.
1: Tentarbiye ve Sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın yeni taratko aptisi Sılışıtyan'da maskademde anlatılıyordu. Programımız ne? Sılışıtyan aptisi'dim anlaşanlarını karşılamız.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, diktonla dağımlık Tentarbiye haberlerdi bolsın.
1: Dünya TikTok topçılar kespi birleşmesi Omen Çempiyonluk müsabakısının tüncü günü de Çin Yi, Çin Yuan Yu ile 13'lik halda kengi baskışkı kırdı. 9. ayının 8. günü Dünya TikTok topçılar kespi birleşmesi Omen Çempiyonluk müsabakısı Omen Şarkı Asiya Tenerket müsabakısı Tentarbiye Sarıydı başlandı. Devletimiz komandasının aldı bilen meydana çıkan Çin Yi bilen Çin Yuan Yu rekabetçilerini yenip keyingi aylanma müsabakaya oŋışlıq kirdi.
0: Ayollar yek oynaştırda Jungo Taybey komandası mahiri Ye Yi Tian bilen bolgan müsabakada Çin Yi rolunu muqim jari qıldırıp 6'ga qarşı 11, 8'ga qarşı 11, 8'ga qarşı 11 netice bilen qalbi qıldı. Müsabakadan keyin o mundaq dedi. Şu kuni royal altın bir qadar muqim boldı. Taktika alqısıda rekabetçimning taktikasiga qarta toliq tayyarlıq qıldım. Müsabaka jarayoni tasavvurumdikidan ancha farqlanib ketmedi.
1: Erle yek oynaş mahiri Çin Yuan Yu şu günü Mısır mahiri Oma Asar bilen müsabakalaştı. Gerçi azarak 10'sızlık uçurgan bosu mu? Lekin Çin Yuan Yu yanıla 9'a karşı 11, 7'e karşı 11, 9'a karşı 11 netice bilen o da 3 meydan utup rekabetçisini yandı. O müsabakadan keyin mundaq dedi. Şu günü tayyarlıqın bir kadar toluq boldı. Müsabakadaki qiyinçilik qan bir aram buluş ekvallarını muhabbiq bir taraf kıldım.
0: Şu günü ötküzülgen başka müsabakalarda Jungo Taybey komandası mahiri Jin Yijing 0'ga qarshi 3 cho'ng nomor farqi bilan Jongo Shangang komandası mahiri Du Kaichinni shallabatdi. Jongo Shangang komandasiriki Huang Jinting 2'ga qarshi 3 natija bilan Yaponiya mahiri Yu Tian Xingxini yangdi. Jongo Taybey komandasiriki yana bir mahir Lin Yunru o'ylamagan yadin 2'da 3 bo'lib Fransiya mahiri Flavian Cotonga yengilib qoldi. Bununla başka, Zhang Ben Meihe, Dateng Shayue, Zhang Ben Zhihe, Yogo Calderano qatarlıq çetel mahirleri qalbi qilib, arqa-arqadan keyingi aylanma müsabaqaga kirdi. Qani dostlarımızdan kelgan uchurlar qarsaq, Abdu Apandim, Fukan ko'chalarida mashinalar ko'p debdi, ha? Fukan ko'chalarida mashinalar ko'p ekan mana Gaudi xaritasiga qarsaqmi hozir. Fukan ko'chasi Davan shimoliy yo'li mushtaraplarda mashinalar sal ko'proq ekan, ha? Uning boshqa ittifoq yo'llari Gaudi rung shu taraflarda mashinalar ko'p ekan, tajriba turmaktabning oldirimi mashinalar ko'p ekan. Onun başka galibiyet yolları Cüyen'ninki al demiş taraflarımı maşallah köpken. Meyyü ta fen diyen taraflarımı maşallah köpken. Hazır yaren goya. Yaren taraf tikiymiş şu koçuladımı maşallah sel köprekken dostlar. Bir hatarlıkke alay dedikkat kılgaysla.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Paris Tiyatrosu Katlan Sanat Radyosu'ndan Divan'dan Pulvatkan, Tan Terbiye ve Sağlamlık programımızda devamlaştıratımız. Programımız Şinjan Radyo Televizyası Stansı'nın yeni taratkapçısı Sulu Şitin'de Mas Kadem'de anlatıldı. Programımız ne? Yeni devamlık Sulu Şitin Aptisilimi Anşınlığına karşılarımız. Ona olsa dostlarımız, amdiki damlarımızda bir kançı savatlarını seslepegen bulsak.
1: Bunun da biz aval çeme bek nipiz ayak kiygende tez asan ağırıp ağırıdığan bop qalıdı degen mazmunlik savatını sözlep berimiz. Tadqiqatlarda körüstilişçe çeme tüz ayak putni yetərlik terap duranmaydı eken. Bolup mu put yayı ve tapan bardaşlık berilmaydı eken. Çeme tüz ayakni uzaq muddat kiygende put yayını saqlaydığan yumşaq toqulmala ziyadı zoruqup tögi tapan bop qelip tez ağırış ve dümbe ağırışını keltürüp çıkırışı mümkün işken. Çeme tüz ayak sitip alğanda tövendikilere dikkat kılış gerek. Pagar paşınlık ya ki tohum paşınlık ayaklarını tallaş gerek. Ayak paşınısının ki igizdeki 3 cm'den 5 cm'ı bolsa put yayını terep bilen temellep tez yanpaş ve dümbünün besimini yenekle tutu. Ayak çeme bek nipiz, ayak çeme bek kattık, hem bek nipiz bulmazlıkı. Kılılıkı 2 cm'den 3 cm'ı bulgalarını tallaş gerek. Bu musa ayağının kan kışını pesaytış ıhtıdarı zor derecede acızlap getirdim.
0: Dostlarımızga müşü küs pesildi içişki maskeledigan bir içimlikni tanıştırıp ötken bolsak.
1: Anlaylı.
0: Nargınlagan dostlarımız yaxşı gördü. Şahsen men Zulpiye Adamsız müşün bak yaxşı gördüğüm bir içimlik. O bolsa mı?
1: Kahve.
0: Küs kirgen dinkin ettigen vekeşte temperatura tedirici tüvenleydi. Şunun akışıp nurgun ısık içimlikle bazar tapıdı. Bu vaqtta azıraq kahve içse, onun koyuq təmidin hozırlanğandan başqa, yana küs pəsildiki səmiriş, küzdiki çarçaş, küzdiki biyaramlı qatarlıq naçar halətinin aldını ilişqa payılıq. Kahvedeki kofein aşqızan üçey yolunun lömüldüşünü küçeytib, tərətini teximi ravanlaşdırdı. Kofein yana madda almışış iqtidarını küçeytib, yağının parçın işini tesildidi. Kahve iç bulup hareket kılganda, küs pəsildiki səmirişini tügütüş önümü teximi yaxşı boludu. Ən yaxşısı, kahve koşumcısı bilen şeker koşulmağın karı kahveni tallaş gerek. Kofein, merkezi nervis sistemisini ruhlandırıcı doğru. O, çoğun miyindeki dopaminin koyup yerleşini gıdıqlaydı. Muapıq miktarda kahve içiş, arğın keyfiyatını pesetçiki paylaq. Lekin kahveni ziyarı köp içiş, təşvişinleş, uyqsızlıq ve yürek sıkılış qatarlıq əks təsirlərini keltürüp çıkırışı mümkün. Kofein adrenalinning asıl bo'lishini ilgari surib, yurak ritmini tezlatib, cho'ng miyini ruhlandirdi. Bak charchiganda bir stakan qahva ichib, ruhni urg'itsak bo'ladi. Agar qahva ichish bilan bir vaqtda 10 minutdan 20 minutgacha arom olsak, unumi texim yaxshi bo'ladi. Qahva ichishda har kuni bir stakandan 3 stakangacha ichish, amal ba 4 stakandan ortiq ichmaslik. Soğuk şalonlaşış kesili bağla imkan kadar kahveni az içişi ya ki içmesliğe gerek. Demek nait yakışı boğun bir savat gene. Hem de yazılardı mesela yazılardı hem de bunda kahvelerin iç imkaniyeti bulmaydı.
1: Musağın iç gene.
0: Musağın içi. Ligi ben tazı rastgele yaksam şu. Musağın kahveni tazı bek içip gitmeyirken ben. Şunu ben adette mi şu normal temperatürdeki kahvelerin iç kamerak. Hem de bana küs kırgen dinkin. Amda amımız görüp duruyoruz. Ettiğin keştiğin ki temperatür farkı çoğun. Çüştü amda sel ısık oğamla ettiğin keştiğin yanını soğuk. Anmışın ak vakitlerde ettiğin de oranınızdan turgan deyinkin. Bir ıstakan kahve adamla pişsiniz. Nemdigen peyze.
1: Adette mış kahvenin ki mış adamını ruhlandırış roludun başka yana pırak arkalık adamını celip kılış rolumu bek küştükçü. Amda ben şahsen mış kahvenin pırakını memin bek yakışı görme. İşmigen haletimi onandaki kagen pıraktan başkış bir kıl huzur alımızcı. Amda ben de aylıkçı. Kahve içtiş deyildikken çoğu, kahve içtiş özünü özü bile uçuraştırıştık ki en güzel usul deyip karladıkken çoğu. Çünkü hem de bazarlar gazır çıkış arqılıq zihni tepekkürünü jığalaydı çox. Gazır çıkıp durup bir işini oylap tepekkür kıldıqanlar var. O bak Daniyar. Mesela çox, aş qarsaq gazır degenle tamığı tikilip odurt kras kras kras kras çakıdıqanlar var. O şu vaqtın özü na çınqır bir tepekkürle bir işini oylap atıdı bu.
0: Toğra, toğra.
1: Bak zihnimizde tepekkürümüzü jıkkıl oludu. Yeni birisiga qahvadagi puraqını purap oturup qahva içiş arqılıq yeni tepekkürünü jıkkıl oludugan bir usul var çox. Bu on belki yaxşı usuldu sorumuz. Hem de bayam dedi o qahva haqiqatan paydalıq içimlik deken her qandığının bir yaxşı tarafı, yaman tarafı boğandak, elbette bunu işkendimi dikkat kıladığan noktalarını biz aldın qetimlik sabahlarımızda bulsun, bugün sabahlarda bulsun, eskertip keldik. Bunun bayan dedi Daniyar deb ötti, sonak şalanlaşış kesili bağla imkan ba işmesi kerek deb çö, sonak şalanlaşışını iğırlatıydı deken. Yeni birisi gəm demiş o qahvani jürek kesili bağla, qan besimi bağla içişki bulmaydı. Şuna muşu noktağı alay dikkat kıp durup işçersem. Ettigen de aç kosak işime deyiş kerek bop kalsa. Çokum aç kazınınız yakşı bol işe kerek. Hem de işken de bayama Daniyarmışın koşum çıkıp deyip koyaylı. Cıkla kahve içtim deyip eylek dukalla dekiler. Ta ya buğlaklıklamını söküplam işçedigi ekvallar var. Onun terkibi de şeker buludu. Yani bazen bir kuruşta buludu. Onu işsiniz hem de ruhlanırsız dekin. Onu uzun işçiyi verseniz eksilsiz semirip gitsiniz. Şunun için uğraklayma dikücüler dostlar. Uğraklayma dikücüler herketki birleştirge asasda hakiki karı kahve. Siz ağa vaxtınızda karı kahve deseniz tutkuzup koyalı verdi ola sizge. Sap karı kahve. Terkibide hiç nesi yok. Aş unnalatki karı kahve lazım deseniz. Sizge aşında işçemme gidek bir kıl açık kahveni verdi. Anakanda işçimiz degen de onun süt kossunuz tamamen buludu. Süt kossu
0: tanışan. Mesela linki tanlıq sütler var. Toğra. Ben aşta işçime. Ettigen de mesela özüm tanışıp durup çoğu. Lin tang mesela lin zhi işte öyle sütler var. Aşlarını mesela tanışıp durup kısak buldum.
1: Ben kahve tanışıp için ürgün vardım.
0: Buha.
1: Şunu ben ürgün vardım. Kahve tanışıp durup yani. Bunu buldum Daniyarlık. Ben öz kolam bilen kahve tanışıp birimi.
0: Rahmet rahmet ede. Şuna hoş oldum.
1: Onun ki 4 gündün 5 gün için ürgünüp olalaydı kendimiz için. Ürgünü varsak onu bir hemde mesela öğülürümüzde özümüzün şerayeti yarı birip kalsa bir tal koyu varsak onu tanışış çeriyandaki hizmet kılış çeriyanda erişken hoşallık mı?
0: Onu bir
1: kıl hoşallık.
0: Bir huzurluş çeriyan edem de.
1: Hani bunu yakış köyge adamga nispeten huzurluk çeriyan. Huzur çeriyan.
0: Kudilik tamak etiş çeriyanda mı adam bir kıl
1: huzur tapkandaki.
0: Tapkandaki.
1: Hani huzurlanmaydı adamga nispeten. O işte ne mi avarçılık bu bir koyu ekip çılap işsem de bulu diken o da evi gaya getirdi. Hani yakış gördük adam. Okşamaydı dostlar. Şunun gayemde mi kahve doğrusu uzun soktulup kaldık. Özenlerden salam elke ekvalanla karanla. Yani birisi gelip çüştenken cıkçı bambanla keşte okuyanmaydı.
0: Çüştenken.
1: Kattı bambaydı.
0: Çüştenken kattı işmanla. Keşte hem de okuyanmaydıgan. Mesela uykusuzluk. Yakşıla.
1: Yakşı mesela. Amal babamı çüştenken kahveni iğizgi ammanla. Ette gendi seherde işcanla. Aşk kazan yakşı bulsa işcanla. Emeli ekvalanı özenlerden ki riyallık kılmış ekvalı karta durup, karap durup, tallap, belgilep. İşsanla buludu.

0: Tianxia'da Lüçün Dacharay'ın selinidir. Lüçün Yunxiang Lüçün şirketi Şinjan'a kirgen 22 yılın buyan Tianxia'da salmakçı bolgan Tunji Dacharay'ın sığdırışını split 1.12. Dacha bilen Avropa uslubidagi uy kiralashtirib selinidir. Lüçün Yunxiang Dacharay'ın kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesele sorang.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıyor.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shaqmayda, ishlaydi.
2: Taksi.
3: Her gün bekliyorsunuz. Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
4: Kınanla programı başlık gitti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlarla bambu.
3: Seferinizde biz sırdaş.
4: Biz sırdaş.
5: Seferinizde biz sırdaş.

0: Durdurun qurulışı elib berilib atamdiki, ya ki biz o vaqtdamda ayroplanlarga chiqqudek turmush sharoitida emasmi uxmaymiz. Keyin bara-bara masalan ayroplanning qaytim soni bek ko'plab ketdi Xotanda. Ayroplan biltimi azan mavu turmush saviyami ajoyib o'sib ketdi-da. Masalan, atdiganda ayroplanda kelib kashti ketadigan mesela Ürümçi'de işimiz bulsa, aşınçilik derecede meyle turmuş şaraitimiz bulsun, yakışılandı hem adam hem de asas cahitin ayırplanğa çıkıp soda ticaretlerine, hizmetlerine tügütüp bardağın aşında alette kolaylıklarını ip geldi de bu katına şaraiti. Andın biz okuğa vaxtlarda poiz yoktu, hazır poiz var. Onun üstündeki tez poiz xotengim o. Bazıları 17 saatte, bazıları hatta 21 saat okşumaydı hem de vaxt şu. Hem meyle özümüzdeki vaxtı asasen tallısaq buludu. Meyli əm deyim şu tümür yol cahatı bulsun və ya ki ayırplandaki səpirimiz bulsun ya ki şu öz maşinayı da mağdığan səpərlerimiz bulsun acayip kolay ilişib getdi. Şərait pek yaxşı ilişib getdi. Məsələ hazır mə ürümçülüb nur yoxlu sürətlik taş yolu yasalgan dinkin xotengi bu ağırlıq da xama xısqardı deyişki buludu. Cənub Şincanğa nisbətən şunda mı? İşqilib bizim bir taraqqiyotun guvohchisigamiz boyatin mushlarni o'qish jarayonida o'ylab ketdim. U vaqtlarda masalan kichik joylarda asosan menda tarmoq ayrdurumlar yo'qdi qarang. Hozir Xotanning uzdila kiriyat ayrdurum ba, mana chirdiki ayrdurum. Ba, masalan mayli mushu shu joyning yezilik mahsulotlarini yoki yerlik mahsulotlarini to'shichayapti bo'lsin va yoki mushu xalqning sirtlog'i chiqishi qulaylik yaratishchayapti bo'lsin. Ajoyib zo'r qulaylashib ketdi-da.
1: To'g'ri edi. Men bu kichik vaqtimda shu hozirgi Kona ayrdirum endi Diopo ayrdirumida T1 shu binosi bo'ldi-da, aeroplan binosi bo'ldi T1. Keyin vaqtning o'tishiga agishib teshik silindi. Endi bu teshikki T1 aero binosini xilili kengaytilgandek ko'rindi. Teshiksi birdan tutashdi. Onun keyin yoshning cho'ng'ishiga agishib T3 qurildi. Shundan T1, teshikki T3 bağan sıra bu ayrı binası bulamdı, yabımız ayrıplan toktuş oranı bulamdı, bağan sıra çoğaydı. Bana hazır Tianshan Halkara aeroportu kurulup, mesela Diopo aydırımı köçüp aşağı bağdı o. İlk günü berip, hem de ben özüm ayrıplanı çıkıp bakmadım, hem de yeni aydırımdın. Lekin şu ayrıplanı oturup kegen adamın ağıl çıkıp baktım ço. Kırıp izgıp kaldım.
0: Çünkü
1: çoğunluğu da çünkü ama maşin toktuş ornunun mu P1, P2 de pişki binası var gelmez mi? Onun bir
0: çok
1: binası da...
0: Çok kör varmışsınız bu mayda çıkan vakti ben P1'den çıktım mı P2'den mi?
1: Bir binası da 5 kıvet var ki. Aş maşin toktuş ornun gibi de mi hazır? Demek yaman çoğun. İşçiye aşı silingan dükkanların köyseniz. Lekken bu şu şehir işçide bak dükkanın. Hemisi aşı ayrı binası da bakiye kıran. Eyran kaptı mı? Meyli...
0: Da kolay ya. Mesela deyliki danlık yemek işmek bilen şoğullandıgan karxalların ki mesela aşkalları bozsun.
1: Doğru.
0: Nurgun cahitlerde mesela burun çıkıp kalsak ya ki kusak içip kegen aletti mi tamak yevi tıplı mangalı buludu çavuşulaba işkılıp bizgi kolaylık bozsun digen hem nesi ba?
1: Doğru abi.
0: Mulazmetlerime bek yakşı. Andın çüşken dingin ki hissiyat. Mesela ayırdırımdan açıda bir dem sayat kılıp. Mesela açıraylık caylarını körüp. Şundan mı aram elip. Mansımı buluduğun aletti de. Adem gacayip bek huzur birdi. Demek hem de meyli. Tömür yol cahitli bulsun. Taş yol cahitli bulsun. Yakim şu. Aviyasiya cahitli bulsun. Biz mu şu terakiyatının guvahçısıkemiz yaşar. Nurgun terakiyatlığı guvah bulduk. Demek hem de partiya hükümetinin köngül bölüşü. Nurgun məbləqlərini selişi, Muşu cayının ki iqtisadının teximi yaxşılınıb, xalq durmuşdan teximi yaxşı buluşu üçün töyləgən bədəlləri,
1: həqiqətən
0: bək köp dostlar. Məsələn, özümüz turvatqan caylanın ki, mədəl bir 10 yıllıq tərəqqiyyat pərqini uylusaq mı? Ay, acayip tərəqqiyyat gətdi cümə, dəb qalımız, şunda mı?
1: Şunda.
0: İşqilib, Muşunda yaxşı bir şəraitlədi yaşıqınımızğa. Köptün köp rəhmət deyib getdim həmən cümə.
1: Mən müşahidə.
0: Məsələn, hazır texin bəxtlikdə balla ayırplanlıqla şunda qısqı vaxt içində özü bağmaqçı boğan cayığı berib, daş ölədi oxub, işqilib bir xil şəraitlər bək yaxşı, bağan sıra həmmi cəhətdə yaxşı. Şuna həmməylə tirişib dostlar, turma şəraitimizini texin yaxşılab, oxuvatqan məsələ yin oxuşqa daş ölədi bağan dostlarımız bolsun mu? Çoxum. Tırışıp okup, kelgüsü vətinimizden tərəqiyyatlığı şunda mı?
1: Doğru.
0: Tekim o, küçük koşaydı. Onda bu su dostlarımız devamlı 5

0: Принципом скучерлагама карайли, ашрали дейди. Мен мурундан поезд олтурушка шунда өчтүм мау яңадан чыккан тез поездларга чыгып атты мен деп күчүр берип тәмеле окшумайды ке базда поездык саят кылышка бекки амрак. Азыркы поездлардын шарайты бек жакшы го.
1: Сиз
0: бурун бир элке Yeşil poiz battı.
1: Ha, Lüpiço.
0: Ha, yeşil poiz. Sürat misal astıttı. Hem de o vaxtlarda biz okuğu çoğankin. Ancak önce otturdu kalır da. Oturup sayıatlığa berip bakkan. Hotelinde poiz yoktu o vaxtta. O hazır digen. Helik poizlarının ilgarlıqı. Kayıs günüm bizden öydükiler kolcuğu badi. Hem men may. Tiz poiz çıkandın kiyen. Poiz kolturup kolcuğa berip bakmadım. 5 saat berip tokaran. Bek tiz gen balam şarait mi? Şunda yakşı gen. Azraq mı çarçaş eski mi doğ? Dep şunda hoşal sayıatlığa berip geldi de. Demek şıkılıp emeyle ne yakşı görüşü okşumaydı ki. Bazıla ayrıplarlıq verişini yakşı gördü. Kıskı vakti içi de. Bazıla poizliq. Bazıla özü aptimobilayı dep sayıat kılışını bek yakşı gördü.
1: Şundan mı? Abay sizden sorayı digendim ben. Siz en uzun kançlık vakti oturup bakan poizliğe?
0: En uzun ma 30 net saat.
1: 30 kaç saat?
0: En uzun inik isim diyor 30 net saat.
1: Nerede ne gece?
0: Örümceden Xotenge.
1: Hmm.
0: Hizmet siz... münasebeti bilen aşı poizdan bilet kaptıken şu elke Lüpiço var o yeşil poiz şunun koltuğu bir baka. Lakin pek hoş olup gitken çünkü ben Xotenge tuncu kattım poizga şu poiz biletini ala alıp berip geldim ben.
1: Siz yeni menden kısıkı oturup
0: siz. Şunda boğan.
1: Ben en uzun ortağınım 52 saat. Örümçeden Şanghay'a bakan.
0: Başka ülkelerde basa uzunraq vaxt getirdi hazır. Lekin tez poizla silinip vaxt zor derecede kıskardı.
1: Lekin yaman peyiz oldu ki. Çünkü ayrıplamayla Şanghay'a basanız 5-6 saatli bir yapılsızdan. 50 net saat degen gap o 2-2 gündüz degen gap da. O onda oylağanda 2-2 gündüz degen gap. Aş yolladı ki ba ülkelerinin bütün ilgi mənzirlerini körüp mağsız ki. Mesela ilgi. Gansu tarafından ötken vaxtı da o mənzir okşumaydı ki. Onun için menip muşu şikirlap manganın için ilgi şikirlip o mənzirlerini bunda tıl bilen şipadilashki
0: bir cayı bilen bir cayının güzellikki okşumaydı dostlar. Şun eğer pırsatla bu kası açta sayatlarını kılsanlarım buldu. Özanlarına ihtiyacı karanlar hem de yaşan galaba anandaki bek uzun seperge çıksa seperini kötürenmeydi galiba tini acizlaşında ama buna ayrıplandı seperge çıkışı biraz maskildi o andan poizlik bana maşinaya digim yoktu gen dostlarımız poizli mansım buldu andan muşu özü aptımı bile edip sayat kılışını yakış gördüğün dostlarımız mı bekliyip men hem de kıskı vakitlik mesela 5 saatini işip gitmeyen aptımı bile edip sayaydı bulsa kılışını yakış görme bu musu ayrıplan bilen poiz yakışı bitti
1: doğru
0: dep oylayma hem de özümce
1: çarçap gitmeydi de anında
0: lakin hem meyle yakış görüşü okşumaydı hem meyle özümüzün ihtiyacı asasen talısak buldu iş kılıp biz acayip bir yakışı şaraitlerde yaşamadığımız her gün oylap gittim acımı. Mesela öydeki bir işletildiğin nesirimiz ama kolaylaşıp gitgeni de.
1: Doğru.
0: Şundan mı? Burun mesela ondak pütüllü optimatik kral kula yok vakitte. Atalarımız kolda jüyettik o küçük vakitlerimizde. Hazır meyli kaç yüz maşinsi olsun. İşkilip öyde işletildiğin nesirimiz şuncilik ilgarlaşıp gitten bazı mı?
1: Öz kol sanması mı?
0: Hakikaten açta olup gitti. Hemir yoğuruş maşinini işkilip. Bek gelip turmuş bek kolaylık cuma hazır.
1: Ben yıllık gün teki tünü gün doyu neyim köydüm den.
0: Ne mi köydünüz?
1: Ey ay aşkanı köydüm köydünüz mü?
0: Ben mi köydüm? Ey ay aşkanı arkalık aşkanı içi vattı mı? De bir arabada seylenip kilodu bir adam. Siz maşını köydünüz mü?
1: Yok ben o.
0: Lağmelerini çıkarıp.
1: Lağmelerini çıkarken köydüm. Yıllık maşinada mülazimet çıkardık ya.
0: Maşinada mülazimetçini hem de ben çık. Mesela restoranlarda ya ki başka ülkelerde bağlandı. Köp körep gittim. Mihmanxallarda yatqanda bir nəsə buyursanız maşın adamı açıb verdiğin.
1: Həm
0: də aşxanada AI məndə say qoruyduğunu yenidən görəbdim məndə.
1: Mən şu yenidən görəbdim.
0: Heyran qaldım. Demək dostlarımız tərəqqiyatların bizə əkildiğin qolaylıqı həqiqətən bir köp buvatıdı.
1: Doğru.
0: Demek bizim turmuşlarımızda hem iş acayip kolay olup gitti dostlar hazır. Mesela maşını köp, yol bileklerin uçurlarını beğendi dostlar. Ama ben maşına eğdim ben la deyimiz. Hem de maşına eğdisek, hem de may olsun, tok olsun maşına.
1: Doğru.
0: Bağıcı pul ketiduğu, çıkın buluduğu. Maşını tokuş meydan tursuz, çıkın buluduğu. Onundan amevi katnaşını tarlasan la hazır. Tor arkalık zakas belsek. Xudu özümüzden şahsi şopurdek, uyumuzdan aldığı gilip biz güşün da ela mulazimetlerini kılıp bardağın cayımız kapırıp koydu. Maşını toktumuz, defme bek saklap mı ketmeyimiz şun. Daha mı dostlar? Onda olsa devamlı uçurlarını yığınlaydı. Uçurlarını yığınlısak Alımcan Kaşka'ya uçur beripti. Kaşka'da dediği şirketleri şehrinin mühim maşınığı adam çıkıdığan böleklerde تور تاکسیگه چکانلا دپت

0: De vakaleten sözler var demeye ve o radyonumun da diyen palanı riyasetçi de bundan kıdık edek. Muhim karabağmanla dostum. Benim tecrübem telefon muş uyku bilen karan. Ma kabziye topkağı adamla fütülleri turmuş adlıgı münasebetlik mi ki deyim hemen. Alaydı bir kisellik ehvalı bulmayı kaslam. 70% bizimki turmuş adımız öne münasebet.
1: Doğru.
0: Minin tecrübem gasaslan kanda. Hem de kağınlı, ma mutakaslanım deydi okumayım. Şunlar aşkı dostlar, ma telefonun keşte yarak tutsak, bu bek muyum. Andın burun rak yazsak, hiyal bek çıx kırbağın bulsa, doktoru görünüp bakın. Mesela bazı vaxt adamdan besime eşip getken de kalayım kan hiyalını kılıyı versin, miyana tıxımı acizlap getirdik. Yani, cümüşler vaxtlarda anca mınca tanşaş kıp koysa doktorla. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Nasıl kıldığın doğrulanı mesela bizge bir yazıp bese asalla tanışı vakılı buldu. İğırlap ketken vakıta bunu davalaşka sel uzu vakit getip kılışı mümkün. Şunlaşka dostlar. Birinci op turmuş adlanlarını yakışlanla. İkinci op. Eğer iğrak mesele görürse çok muntizm doktorhanan, muntizm kespi doktorlarının körsetmesi boyunca iş kılınla.
1: Doğru. Onun için kalayım kan doğru yemeğinle. Şu uykum kemedi de çık dostla şu
0: özü bilen özü
1: bilen özü uyku darızlarını yavaldı ki uyku darız degen hem de doktor kispege ekval asısıda yedigan dora o özanla yevelsanlı kin beden şunun künüp kalsa anın kin uyku darız işmeyi uxlayanmaydıgan çıkıdı manda
0: ya. Bedençe noktorunla bayatın biz digendek. Aptapkı köprak kaklınanla anandikin bedençe noktor işle aptap kaklanış mıçı adamın keyfiyatını şunda yakışlaydı. Andın bedeninle de ki şu William Yönsu dep koymuş. Bedeninle de kanda ilmintla kam şunda mı vitaminla kam muşunun bir tekşürtüp koyunla dostlar. Kem bolsa mesela kalsiyet oluklamsla ya vitamin D oluklaydıgan iş mu? Veya ki başka vitaminla kem mu bedeninle de doktor tekşürüp sizde kem kemanı istimal kılın diye vakti istimal kılsak belki şunu mu koşumca mı şu beden altımızın yakışlaşka rolü bu kılışı mümkün. Doğru mu?
1: En yakısı edemem daha oylap kaldım. En yakısı mı şu jildi bir beden salamet tekşürüş kıvası bulu diken. Daha oylap kaldım ben.
0: Andan bana veliyan yönsulan tekşürtüşünü pek köp dostlarımız tallımaydı ki karan. Lekin ben yıldı tekşürtüm. Ameliyatı beden daşında mikro ilmuntla, vitaminla kamlap kesi mu? Röya altımızga, beden altımızga mı təsir kıp kaldı emez mi? Çok
1: doğru.
0: Muşunu mu koşup bir tekşürtü ötten la dostlar. Salametlik emimizgi yer bulsun.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını spli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidik'e uygar alaştırıp sevindu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekun sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, keşkenle hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımız uğurlaştırılgan yıkımlık nakş küylerimizin yaktırıp onun şunlarını mutkulimiz. Ben program reyasetçisi Örken Sultan.

Hürmetli radyomuzla bugünkü programımızın Paşa İşan Orlişi'deki Vatenge Medeniyen namlıq nakşıyla başlayımız. Hazırlanışanlarda basın dostlar. Merhamet.

0: Dostadın ki, uçurlağı da onunla karayımız, uçurladın, tenha yürek yakış mı?
1: Erkeksem, yakışır mı aslan, bayağı varlan her.
0: Yakışır mısınız, yakış mı?
1: Oturup, radyonu anlavatını, bana
0: Hoş.
1: Rahmet, sizge.
0: Sizge mi köptün köp rahmet, he? Programlarına avalıqı dekili aktırıp alınışınız, ümit kılımız. Zökre anlıcımız güldürünüz tapışırıp oldu, rahmet. Kali yöken dostumuz güldürünüz gibi rahmet. Amrak nakşemini koyup ediniz, rahmet örgeçen. Bek hoş buldum, deyip. Sizden uçurunuzu körü bizim, pek suyunda hoş bulduk, köptün köp rahmet. Hoşunda sağ örmetlik radyo anlıç dostlar derim onu şok ile dağınlık ozlarınladı. Bulu atı da. Aziz dostlar tümende Bahar Gül imin orlaşıdı ki Kumul Koğunu'a Eğiz degen namlıq nakşini birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

Dostlar, uçurlarına dağımlı Karayımız Abdurrahimcan Yakşımar Keşen Kaşka Şehrinin Daşız'dan Neşeret Karap Mangan Yönlüştüğe yolla Koş Yönlüştüğe yolla Raman da göğüşürün yolla da rahmet. Amin gel adım özür keçe yakıştırdığınız mı çıraylık nakşlarını koyup ediniz mi? Amarak edin bana programlarını yaktırıp anla avadı menine rahmet. Siz gerap uçurdan yolla da köpten köpü rahmet dostlar. Programlarını alıp edinle yaktırıp anla inşallah ümit kılmız. Hoşun da sürmetli kere de yanlışla. Belki susurup mu kettinle akçen şok nakşladın köngül uzarınla olsa. Tüven dağlaydığınımız yeni Nezer Ubul Orlışı'daki çatmın nakşıladın Çimende Gül'le. Merhamet dostlar.

0: Tianxia rayonunda Lüçün daç rayonu selinadı. Lüçün Yunxiang, Lüçün şirketi Şinjan'a kirgen 22 yılın buyan Tianxia rayonunda salmakçı bolgan tunji daç rayonu. Sığdırış nisbeti 1.12. Daç bilen Avropa üslubidagi üy kiralaştırıp selinadı. Lüçün Yunxiang daç rayonu kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele sorun.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekun sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
0: Lüçün şirketi Şinjan'a kirgen 22 yılın buyan Tianxia rayonunda salmakçı bolgan tunji daç rayonu. Sığdırış nisbeti 1.12. Daç bilen Avropa üslubidagi üy kiralaştırıp selinadı. Lüçün şirketi Şinjan'a kirgen 22 yılın buyan

0: Şanşa rayında salmakçı boğan Tunca Dacı rayını Sırdırışını split barıp da 10-12 Dacı bilen Avrupa Ustabı'daki öykü Rüçün şirkte Şincan'ı kırgan 22 yılın buyan Şanşa rayında salmakçı boğan Tunca Dacı rayını Sırdırışını split barıp da 10-12 Dacı bilen Avrupa Ustabı'daki öykü Rüçün şirkte Şincan'ı kırgan 22 yılın buyan Şanşa rayında salmakçı boğan Tunca Dacı rayını Sırdırışını split barıp da 10-12 Dacı bilen Avrupa Ustabı'daki öykü
1: 9-1-257'de 4-8 Şincan Cili Mebleğ Siliş Terakki Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824
2: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir keyfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Ya ki sizi çeksiz şatlık cümdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibim bağ programı sizi.

Özgürüşle dağdoğuluk özgürüş bombası mı? Dikin her bir şehir ağlısının turmuşunu, hakiki illetip, Ürümçinin her bir son tüpürkünü, hatırcamlık dolgan bəxt duyğusu çömdürdü.

güzel. Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşad ahırlaştırmız. Programımız yaktırıp anılgan, programımız katlaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir, nüvetçi muharir Ramile Ablamit.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişketti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşı batkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günlük hoştabassum bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ategerlik anla xayirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 9 ayının 10 günü peyşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 29 günü.

Bir adamın kişiye tutkan muamelesi, onun sapası ve nazar dairesinin kançılık işgelikini görüstüp berdi. Nazar dairesi kançıken, sapası kançı yukur bolsa, başkalarının halıgı yetip, okşumağın turmuş usuluğa şünçü hürmet kılıdı. Başkalarının halıgı yetiş, gemini yiyiş, akıllık kişilerinin hayatlık prensipi doğru. Güzel tavsiyelerimiz bilen yeni ümit, yeni tuyguları tolgan seherde 107.4'ün Xeylik Sahar programımız arkalık her bir anlağı otluq salam yollayımız. Her bir gün onlarını aktif proyi halat bilen ötküs yanlarını ümit kılıp bugünkü 107.4'ün Xeylik Sahar programımıza başladık. Qeyni yaxtırıp anlığa isilə. Qadalik dostlar bugün 42. qedimliq memleketlik oqutuqçıla bayırmayı. Biz bu münasuvat bilen radio aldıdaki Minnetsiz töp qoşroyuğu bay. Avlatlar üçün cismi şam kebi küyüdüğün söyümlük oqutqıcı ustazlarının bayramını qızğın təbrikləyimiz bayramanlağı mübarək bulsun. Mən Riyasatçı Dilraba Anvar. Adalik Tosa programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Siloşetin damas qədəmdən anlatıldı. Programımızın Siloşetin əbdisirma anlaşılmanı qarışalımız. Adalik dostlar, bugünkü bir programımızda tövendiki məzmunlar oranlaştırıldı. Aval tonumuş bilimleri sayıyıbımızda köz doğrusunu ixalığan seydiyilib işletişinin xatırba. Közeynek demiş ki, sürtgen ziyar meynetleşip getirdi o qatarlıq məzmunlarda sözlə buyarımız. Programımızın sağlamlıq sahabatları sayıyıbısıra, nem üçün açıqlanğanda aşqazan ağrıydı. Açıqınız gelgende 6 sekund, Çoğunqır nəbəs alğandan kən andan qara çıqırın qatarlıq məzmunlardan sova sözləb yerimiz. Qeynəmsə dostlar, iqtanlam programımızdan təbsəliyə məzmunlarda bolsan.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qızılsu oblasti vekiller komandasının yetekçisi koşumcu Tierner Hasanbek Qashqarbay mındaq dedi. Bu qadam Qızılsu oblasti komandamızdan 9 tanarkacı oğlaq tartışış ve tez süratlik at belgesinin ibarat 2 türdeki musabıqa katnaştı. Bir türdeki musabıqıda 3. bulup mis medalga eriştik. Bunundan nayt razı bulduk.

Şinjan tabiatının ətvarlıq balısı. Hayvatlik Tianşan'dan bir bayan tarım oymalı kılıcı. Güzel Kanas Gölü'den hayvatlik yalpın takıcı boğan bu güzel manzarla kişini hayacanğı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketler bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayrılıp getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdonlik bilen sizni gözleriniz ve kalbinizde huzur beğişleydiğen bir meydan katlı ziyafet kitaklık kılıdı. Hani güzel Şinjan'a kadem taşırıp kılıdı. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kılıdı.

Şinjanın hemmeli yeri güzel manzaralarga tolgan. Güzellik Şinjanın asası retimi. Etrafka jimjit nazar salsanız, köz aldığınızdaki hemme manzaranın tasvirligisiz güzel tağdar yarasim işkenligini bayqaysız. Her bir kadem basqan jayıñızdaki köz yetkisiz güzel manzara almışıp turgan kino körünüşlerdek közge taşlanıp turdu. Şinjanga kilip bu yerdeki güzel turmuşni his kılıp, büyük baraksan orman, kuyaş nurugu çümülgen yaylağını sayat kılıp, Şinjan'ın özgeci sehri küçüdün birlikte huzurlanaylı. 107.4 Katna Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzarasından birlikte huzurlanışka teklif kılıdı.

0: bir tonna kağız işlep çıkırış için 17 tüp derek kesildi. 1 kilovat tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip, ornumuzdan turup, keşte çırağını ötürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını koyduğumuz. Bilip bilmey, köplep bulgunuş paydakılımız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tazlık kağızının bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Tutkulumuzu yeni kılıp cümekini itibitiş, tokunu ötürüp içten erinmeydi. Ticeşlik, töven karbonluk durmuş her birimizden başlansın.
1: Beijing vakti saat 8.
2: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekil Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-1.